Apaçık Radyo Müzikleri. No worries.

sei calda come i baci che ho perduto.

ogni giorno ci scalda.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ören 67 oğluna teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa The Clientele grubuyla başladık. Reflections Are Jane dinleyerek. Şimdi The Jesus and Mary Chain radyonuzda olacak. Just Like Honey dinleyeceğiz. Ardından PJ Harvey'ye kulak vereceğiz. You Said Something diyecek.

Sabahlıkta Sibyl Bayer radyonuzda olacak şimdi. Forget About dinleyeceğiz. Ardından Kangaroo grubuna kulak vereceğiz. Kangaroo şarkısına kulak vereceğiz. This Mortal Coil grubundan. Ve hemen onunla bağlı olarak da Kim Deal radyonuzda olacak. Are You Mine dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Big Thief'le kapatıyoruz. Shark Smile dinleyerek ilk bölümü, ikinci bölüme Lou Reed'le başlayacağız. Radyonuz açık kalsın.

0: Cik Radio.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
1: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Sabahlık devam ediyor.

0: swear I'd give the whole thing up for you.
1: Sabahların ikinci bölümünden günaydın ikinci bölüme Lou Reed'le başladık Coney Island Baby dinleyerek. Şimdi Broadcast grubuna kulak vereceğiz. I Found About F dinleyeceğiz. Ardından LCD Sound System grubuna kulak vereceğiz ve New York, I Love You But You're Bringing Me Down

sabahlıkta NCD Sound System vardı. Şimdi Julie Cruz radyonuzda ve Floating dinleyeceğiz. Ardından Vashti Bunyan radyonuzda olacak, Diamond Day.

Sabahlık'ta Bill Callahan radyonuzda şimdi, Jim Chain dinleyeceğiz. Ardından Big Thief'e kulak vereceğiz. Uf of dinleyeceğiz.

ve sabahlığı Daniel Johnston'la kapatıyoruz. True Love Will Find You and the End dinleyerek. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ören 67 oğluna teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Yıl 2026. Ay 8. Gün 224. Hızır 99.
1: 1448 Hicri Sefer 29. 1442 Rumi Temmuz 30.
0: Yağmur.
1: Günün sözü. Bilgili insan, diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edebilendir. Blaise Pascal.
0: Günün tarihi. 27 yıl önce bugün, 12 Ağustos 1999'da, şiirin canlı atar damarı şair Can Yücel, İzmir'de vefat etmişti. 1926 yılında İstanbul'da doğan şair Can Yücel, konservatuvar ve köy enstitülerinin kurucusu, Milli Eğitim Bakanı, yazar ve şair Hasan Ali Yücel'in oğluydu. 10 yaşında şiir yazmaya başlayan Can Yücel'in 14 kitabı yayınlanmıştır.
1: 71 yıl önce bugün 12 Ağustos 1955'te Hitler'in iktidara gelmesiyle vatandaşlıktan atılıp yurt dışına çıkartılan Buddenbrook ailesi yazarı Thomas Mann İsviçre'de hayatını kaybetti.
0: 12 yıl önce bugün 12 Ağustos 2014'te Ölü Ozanlar Derneği ve Günaydın Vietnam filmleriyle bütün dünyada sevilen aktör Robin Williams hayata gözlerini yumdu.
1: Etkileyici hikayeler. Steve McQueen'in aşırı kaprisli bir yıldız olduğu söylenirdi. Film setlerindeki tarak, şampuan, sabun, krem, tıraş makinelerini alır, yapımcılardan fazladan jean pantolon, kazak, palto gibi taleplerde bulunurdu. Bütün bu kaprisin ardındaki o güzellik Steve McQueen öldükten sonra ortaya çıktı. Tüm bu malzemeleri çocukluğunu geçirdiği ıslah evindeki çocuklara gönderdiği ve onlardan gelen tüm mektupları cevapladığı öğrenildi. Servetinin hatırı sayılır bir bölümünü bıraktığı California Junior Boys Republic ıslah evinin kapısına asılan yazıyla hayat hikayesi tek bir cümleye sığdırıldı. Steve McQueen buraya çocuk olarak girdi, adam olarak çıktı.
0: Günün nasihati. Mutfaktan kısa kısa. Sebzelerin nefes almaya ihtiyaçları vardır. Bu yüzden sebze koyduğunuz plastik torbalarda delikler açmanız ya da sebzeleri file torbalarda saklamanız en doğrusu olacaktır.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın 3. Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Joe Jones'dan You Talk Too Much, sen fazla konuşuyorsun, durmadan konuşuyorsun diye giden ilginç bir şarkıyla yaptık. Joe Jones'un 12 Ağustos 1926'da doğduğunu belirtelim. Ona da bir günaydın demiş olalım. 100 yaşında olacaktı eğer 27 Kasım, Ekim. Yok, 27 Kasım'da 2005 yılında, bundan 21 sene önce hayata veda etmeseydi. Amerikalı rhythm ve blues şarkıcısı, şarkı yazarı, aranjör ve New Orleans doğumlu, Louisiana'dan ve genellikle Dixie Cups gibi çok ünlü bir grubu da keşfetmekle tanınıyor kendisi. Aynı zamanda en büyük şarkıcılardan B.B. King'le de beraber çalışmıştı. Ve en büyük şarkısı da, en büyük ün kazanan şarkısını da şimdi biz çaldık işte. Sen fazla konuşuyorsun, her şeyi mahvediyorsun insanlar hakkında, durup durup bencilce laflar edip duruyorsun diye giden ilginç bir şarkıydı. O da Billboard listelerinde ilk yüze girmiş, hatta ilk 3 numara olmuştu 1960'da. İlk 5'in içine girmiş, ilk 3'e girmişti hatta. Evet, onu da bir günaydın dedikten sonra elimizdeki haberlere bir bakabiliriz. Öncelikle de iklim ve çevre konusunda son derece önemli bazı gelişmeler olduğunu da söyleyelim. Trump yönetiminden büyük bir darbe var Arktik rapora. Arktik erimenin, Kuzey Kutbu'nun erimesinin en büyük, bize ayrıntılı bilgilerini veren bilimsel raporun yayınlanmasından vazgeçildi. Desteğini Arktik raporundan, Kuzey Kutbu raporundan desteğini çektiği belirtiliyor. Independent Türkçe'de de var bu haber. Ve fevkalade önemli bir yıkıcı haber. Yani en iklim raporunun, Kuzey Kutbu'ndaki iklim raporunun federal olarak desteklenmesine hayır diyor. Halbuki son bir raporun yazarlarından bir tanesi 20 yıldan beri bütün Kuzey Kutbu sisteminin üzerindeki bütün fiziki ve sosyal bilimlerin dünya gözlemlerine de eklenerek yapılan verileri ve sürekli yenilenen verileri bundan sonra göremeyeceğiz diye de Common Dreams'de Jake Johnson'ın aktardığı bir yazı var. Fevkalade kaygı verici bir gelişme daha. Ondan da bahsedeceğiz daha sonra herhalde. İklim meseleleri çok ciddi bir durumda cereyan ediyor. Ayrıca da bir de gölge filonun parçası olan bir tankerin Orta Doğu'da vurulduğunu belirtelim. Bu da denizi baştan başa 400 kilometre karelik bir alanı karaya oturan tankerden sızan petrolün kapladığını da söylemek gerekiyor. Ayrıca da dolfin, yani Yunus tayfunu da Beijing'de çok büyük, yani Çin'de büyük problem yaratmış durumda. Bunlardan bahsedeceğiz. Önümüzdeki Türkiye'den de önemli haberlerden bir tanesi bu yeni çözüm raporunun, kanununun nasıl geliştiğine bakacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vize başvuru sürecindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında da 49 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiğini de Türkiye'nin önemli haberlerinden bir tanesi olarak konuşacağız herhalde. Adalet Bakanı Gürlek, savcıların doğrudan vize alınmasının fiilen imkansız hale getirildiği iddiasını araştırdığını aktarmış durumda. Evet, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz.
1: Öncesinde hazır özeti sunmuşken bugün saat 9 itibariyle bir konuğumuz olacağını da söyleyelim. Çerçeve yasayı konuşacağız. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça bizimle olacak. Bu süreçte gelen eleştiriler, yasanın kapsamı vesaire her şeyi
0: Evet,
1: Ceylan
0: gidiş
1: Akça'ya
0: nereye doğru olacak diye hepsini konuşma fırsatımız olacak herhalde. Pekala, tarihte bugüne geçebiliriz.
1: 1950 yılında bugün İstanbul Eminönü'nde karpuzcular eylem yapmışlar. İstanbul'da 1950'lere kadar kavun karpuz satışı için sergi veya tezgah açmak isteyenlerin uyması gereken çok fazla kural yoktu deniyor. Karpuzcular istedikleri yerde karpuz satabiliyormuş. Edebiyat eserlerine konu olacak denli yaygın bir işmiş bu karpuz kavun satışları, sergileri İstanbul'da. Fakat 16 Temmuz 1950'de karpuz sergisi ya da tezgahı açmaya çeşitli standartlar getirilmiş. Sergi tezgah açmak isteyenlerin karpuz üreticisi olması ve hal müdürlüğüne bunu belgelemeleri gerekiyormuş artık. Ayrıca talep fazla olduğu için izin verilecek karpuzcular da kurayla belirlenecekmiş. Öyle herkes de stand açamayacakmış yani. İzin alanlardan da işgal vergisi alınması öngörülüyormuş. Bu düzenleme karpuzcuların tepkisine yol açmış ve 12 Ağustos 1950'de yani bugün o zaman Eminönü'nde bulunan meyve sebze halinde bir araya gelen karpuzcular üzerine çeşitli taleplerini kazıdıkları karpuzları pankart ya da döviz gibi taşıyarak eylem düzenlemişler. Karpuzların üzerinde su erilmesini istiyoruz, sergilerin yıllık kiraya bağlanmasını istiyoruz gibi taleplerin yanı sıra bizi korursanız tatlı ve ucuzuz gibi karpuzun ağzından yazılmış ifadeler de varmış.
0: Tarihin en ilginç şeylerinden bir tanesi herhalde. Eylemlerinden bir tanesi. 75-76 yıl önce. 2017'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 yaşındaki ırkçılık karşıtı sosyalist Heather Heyer, Virginia eyaletinin Charlottesville şehrinde düzenlenen faşist ve aşırı sağcı grupların etkinliğinde öldürülüyor. Heather, neonaziler, Ku Klux Klan aktivistleri, antisemitler, Yahudi düşmanları ve diğer beyaz üstünlükçü grupların bir araya getirdiği sağa birleştiriyoruz mitingini protesto eden binlerce antifaşisten biriydi. O gün etkinliği protesto edenlere 20 yaşındaki bir nazi James Alex Fields Jr. arabasını sürerek saldırıyor ve Heather Heyer'ı öldürüyor. Şehrin başka bir yerinde ise bir başka faşist grup genç Afro-Amerikalı eğitim işçisi DeAndre Harris'e saldırıyor ve onu da ağır şekilde yaralıyor. Bu yani 9 yıl kadar önce, 10 yıl bile değil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumun ne hallere geldiğini de gösteren ilginç bir örnek maalesef. Ve DeAndre Harris'i de ağır şekilde yaralıyor. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, o zaman ilk dönemini başkanı, Nazi sembollerinin taşıdığı Sağa Birleştir adı verilen etkinlik için olayların öncesinde çok iyi insanlar demiş. Bu ölüm ve şiddet olaylarının ardındansa iki tarafta da iyi insanlar var demişti.
1: tek taraflı konuşurken iki taraf adamı çıkarmış yani.
0: Evet, aynen öyle yapılmış. Şimdi tekrar iklim meselelerine dönebiliriz. Gayet vahim bir eşikte olduğumuz gezegen B diye bir şey yok ve ona karşı hem umutsuzluk hem de mücadele açısından umut verici bazı gelişmeler var. Onlara da değinmeye çalışacağız. Şimdi en önemlisi tabii Trump yönetiminden Arktik raporuna darbe olması. Bu yıl 21.sinin yayınlanması beklenen en önemli dünyanın bilimsel raporlarından bir tanesi ve gezegenin durumu başta buzulların erimesiyle ilgili yıllık çok ayrıntılı bilgileri veren bir rapor bu. Arktik raporu deniyor, Kuzey Kutup raporu. Oradan Trump yönetimi desteğini çekiyormuş. Yani CNN iki ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi NOAA 20 yıldır her sene yayımlanan raporu artık finanse etmeyecekmiş. Amerikan medya devinin kaynakları NOAA'nın raporunu hazırlayan bilim insanlarını dün pazartesi bilgilendirirlerken desteğin çekilme sebebine ilişkin herhangi bir neden sunmadığını söylemiş. Evet. Yani
1: neden açıklasın ki zaten? Düşünsene şimdi NOAA yani Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli iklim meselelerine dair en fazla araştırmalar yapan kurumu zaten ikinci dönemin daha başlarındaydı. Biz de yer vermiştik. NOAA'nın çok ciddi bir şekilde bütçesini kesip yüzlerce bilim insanını işten atmıştı. Yani NOAA zaten bu haldeydi ama bütün bunu koşullara, zorluklara rağmen orada çalışan bilim insanları raporlarını yazmaya
0: devam ediyorlar.
1: Fakat şimdi Donald Trump bu raporun hazırlanmasında da bütün desteği çekmiş. Yani çünkü bu raporlar bilimsel raporlar oldukları için çok sayıda ölçüme vesaireye dayanıyor. Bunlara artık 5 kuruş para vermeyecek diye anlıyoruz. Dolayısıyla bu raporun yayınlanması da bundan sonra oldukça zor deniyor.
0: Evet, yani her yıl Aralık'ta paylaşılan bu rapor bilim insanları, politika yapımcıları ve kamuoyunu bilgilendiriyor ve 2025 raporu basın açıklaması yapılmadan yayınlanması dikkat çekmişti zaten. Ve o raporda 2025 Arktik raporuna göre 2020 Ekim 2024 ile Eylül 2025 arasında Arktik düzeye yakın hava sıcaklıkları 1900'den beri aşağı yukarı yapılan ölçümler başlamıştı. O tarihten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış olduğunu gösteriyorlardı. Yani küresel ısıtma var. Şimdi ve burada ve çok ciddi bir durumda. Bunu açıkça göstermiş oluyorlar. Tamamen bilimsel verilere dayanarak. Yani son 10 senenin tamamı ölçüm tarihinin en sıcak yılları olarak kayıtlara geçiyor. Cehennemi sıcaklar. 2006'dan bu yana da yani 21 yıldan beri yaklaşık Arktik'teki Kuzey Kutbu'ndaki yıllık sıcaklık artışı küresel ortalamanın iki katından daha hızlı gerçekleşmişti. Biz bunları sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Aynı dönemde bölgede toplam yağış miktarı da rekor seviyede yükselmişti. İşte kış, ilkbahar ve sonbahardaki yağışlar 1950'den bu yana 75, 3 çeyrek yüzyıldan bu yana ölçülen en yüksek 5 değer arasında yer alıyor. Yani bu deniz buzlarındaki kayıp, kutup ayıları, morslar ve foklar başta olmak üzere pek çok Kuzey Kutbu bölgesinde yaşayan türün davranışlarını ve göç düzenlerini değiştirdiğine dikkat çekiyor. Hatta buzların azalmasıyla bazı türlerin insan yerleşimlerine daha fazla yaklaşmasının yaban hayatıyla çatışma riskini de artırdığı belirtiliyor. Ve bir yok oluş tehlikesi de mevcut. Evet, bunun son derece yıkıcı sonuçları olduğunu da olabileceğini söyleyen raporun yazarları da var. Yani Politico ilk defa bu kararı yayınlayan site. Yani bütün NOAA'nın 2006'dan bu yana 20 senedir yayınladığı bütün raporların dağıtımını tehlikeye sokuyor. Ve Zach Leib bir iklim bilimci daha önceki bütün bu hakemli Arktik rapor kartını, yani raporun adı bu zaten, ve sosyal medyada diyor ki yazarlardan en önemlilerinden biri olan Zach Leib, Trump yönetiminin bu kararı tümüyle yıkıcı, mahvedici bir rapor diyorlar, diyor kendisi. Evet, bunun sonuçlarını görmeye devam edeceğiz herhalde
1: Evet,
0: yani.
1: bu bahsettiğiniz bilim insanı Zach Leib önemli paylaşımlarda da bulunmuş bu raporun önemine dair, daha doğrusu geniş bir kitleye yönelik olarak yazılan ve dünyanın dört bir yanından yüzden fazla bilim insanı tarafından hazırlanan bu rapor, gezegenimizdeki en hızlı ısınan bölgelerden birindeki değişiklikleri tutarlı bir şekilde belgelemek için önemli bir kaynaktı demiş. Raporun yayınlanmasına son verilmesi, bu değişiklikleri yıldan yıla takip etme ve birbiriyle ilişkilendirme kabiliyetimizde önemli bir boşluk yaratacak ve bu durum dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve topluluklar için sonuçlar doğuracaktır diye bir vurgu yapmış.
0: Evet, gayet kaygı verici raporlar peş peşe yayınlanıyor. Tamamen haber alma hakkını ve yaşama hakkını hem yalnız insanların değil birçok o bölgede yaşayan canlıların yaşama hakkını da doğrudan doğruya ilgilendiren çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. Bilgiye erişim hakkını tamamen yok sayan bir faşizan yorum bu aslında. Faşizan bir hareket diyelim. Şimdi bu konuda bir önemli yazısına da George Monbiot'un Guardian gazetesinde bugünkü 11 Ağustos tarihli şeyinde rastlıyoruz. Gezegenimize olacak şeylerin hakkında neler olduğu konusunda umutsuzluğa kapılmayalım. Çünkü asıl istenen şey böyle hissetmenizdir diyor. Ve yani bir genel değerlendirme yapmış uzun yıllardan beri hem aktivist hem belgeselci hem de iklim meseleleri üzerinde en çok yazı yazan, araştırma yapanlardan bir tanesi George Monbiot diyor ki sosyal devrilme noktaları vardır. Onları dikkate alalım. Yani görünürde imkansız olan şey birdenbire kaçınılmaz hale gelir diyor. Yani iyi gazetecilik bu değişimleri çok hayati bir rol oynar ve bize nasıl gerçek değişiklik nasıl olabileceğini gösterir diye bir iklim kampanyası 2026'da da 20 bin desteğe ulaşmayı hedefleyen bir kampanyayı da anlatıyor. Buna da destek olunması faydalıdır diyor. Çok ilginç örnekler veriyor. Yani insan toplumların yaşamasında pek çok defa böyle beklenmedik dönüşümler olur. Yani şu anda umutsuzluğa kapılmak için bir sürü şey var. Yeşil ve güzel ülkemiz ve dünyamız parçalanmış, kararmış rezervuarlar, su kaynakları tükenmiş ve yaban yangınları Britanya'yı da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yakıp yok ediyor. Ama umutsuzluğa kapılmamak için çok önemli başka sebepler de var. Yani umutsuzluk kendine yenileyen bir kavramdır. İnsanın gücünü azaltır umutsuzluğa kapılmak ve bu alçakların sizi hepimizi hissettirmeye çalıştığı şey de zaten umutsuzluğa düşmemiz. Ama her şeyden önce şunu da söylemeli, umutsuzluk bir irrasyonel bir şeydir deyip açıklıyor. Ne kadar elimizdeki öngörüler olursa olsun bizim ne bundan sonra ne geleceğini bilmemiz imkansızdır. İklim gibi bütün ekosistemler kompleks, karmaşık sistemlerdir ve en beklenmedik anda da devrilme noktalarına ulaşılır. Bir ekolibrum denge noktasından bir başkasına hızla dönüşebilir. Bunun örneklerini de veriyor ve sonuç olarak şu anda diye bitiriyor yazısını. En büyük mesele yüz yüze geldiğimiz, muhtemelen insanlığın da şimdiye kadar yüz yüze geldiği en önemli mesele şudur. Sosyal devrilme noktalarını yani toplumsal devrilme noktalarını, dönüşüm noktalarını çevreye ilişkin devrilme noktalarından önce yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? İnsanlığın şimdiye kadar gelmiş geçmiş var olduğundan bu yana karşı karşıya olduğu en önemli mesele budur diyor. Bu da çok önemli bir nokta, uyarıda bulunduğumuzu söyleyebiliriz.
1: Evet, bir de ekolojik krizle biliyorsunuz savaşlar arasında ilişki var. Buna dair de iki haber vardı bugün. Bir tanesini özet kısmında biraz söyleme fırsatı bulmuştuk. Siz söylemiştiniz Ömer Bey. Rusya'ya ait gölge filonun parçası olduğu söylenen bir tankerden Orta Doğu'da muazzam bir petrol, siz hoşlanmıyorsunuz ama, sızıntısı var. 400 kilometre...
0: Akıntı demek lazım. Sızıntı deyince çok küçük geliyor. Onun için itiraz ediyorum yani.
1: 400 kilometre karelik bir alanı bu petrol kaplamış. Vurulduğu tahmin ediliyor. Tankerin yaşlı bir tankermiş. Ve Umman açıklarında Ukrayna tarafından vurulduğu tahmin ediliyor ama kabul eden yok. Zaten artık her taraf, Hazar Denizi'nde de vurulan tankerler var. Akdeniz'in ortasında da yine bir Rus tankeri vurulmuştu. Yine uzun sürede petrol sızdırdığı söyleniyordu. Bu yıl içerisinde olmuştu. Umman açıklarında oldu. Zaten Hürmüz Boğazı'nın içerisinde ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Yani orada sadece gemilerin orada kalması bile ekolojik felaket diye yazılar çıkmıştı. Onların, o gemilerin üzerine aylardan beri orada kalan, gemilerin üzerine tutunan çok sayıda deniz canlısı var. Bu da işte istilacı türlerin başka okyanuslara, Hürmüz Boğazı açıldığında yayılmasına sebep olacak deniyordu. Böyle savaşın pek öngörülmedik sonuçları var. Bu bir petrol sızıntısı. Ama bir başka savaştan da haber var. Guardian gazetesinden William Christou yazmış. İsrail bilinçli olarak Güney Lübnan'da orman yangınları çıkarıyor deniyor. Bu daha önce de gündeme gelmişti savaşın
0: Gelmişti
1: yoğunluğu.
0: evet, ama netleştirmek, doğrulamak da çok kolay değildi doğrusu.
1: Evet,
0: Ondan da
1: zaten
0: bahsetmiştim.
1: İsrail de yani ne kabul ediyor ne reddediyor. Yine yanıt vermemiş. Guardian gazetesi görüşmek istemiş. Sormuş soruları. İsrail yanıt vermemiş. Ama tabii görüntüler artık hani cep telefonlarıyla bile çekilebildiği için özellikle Gazze'de soykırım süresince bütün yeşil alanları, bütün tarlaları yok ediyordu. Bilerek fosfor bombası atıyordu ve bunlar videoya çekiliyordu. Şimdi de Güney Lübnan'dan aynı şeyler yapılıyormuş. İtfaiyeciler ve bölge sakinleri konuşmuşlar Guardian gazetesine. İsrail'in bombardımanının yol açtığı yangınlarda ormanlık alanların yanması üzerine İsrail ordusu bölgede orman yangınları çıkarmakla suçlanıyor denmiş. Çevre örgütleri son haftalarda meydana gelen yangınların İsrail'in Lübnan'ın doğal çevresini hedef alan ve uzun süredir devam eden bir uygulamanın parçası diye bahsediyorlar. İtfaiyecilerden biri konuşmuş. Görevlerimizin çoğu artık yangınlarla ilgili diyor. Yanan devasa ormanlık alanlar var. Elimde kesin rakamlar yok ancak cephe hattına yakın bölgelerde arazinin yaklaşık %30'u 40'ı yangınlardan etkilenmiş durumda demiş. Bu Güney Lübnan için geçerli. Diyor ki ateşkesten hemen sonra buna başladılar ve her gün yangın bombaları atılıyor diyor. Bu yangınlarla müdahale eden itfaiyeci. Küçük insansız hava araçları ortaya çıkıp yangın çıkaran maddeler atıyor. Ormanlık alanlara beyaz fosfor mermileri atılıyor ya da bombalar atılıyor. Ayrıca gündüzleri bitki örtüsünün alev alması için aydınlatma fişekleri de atıyorlar diye de belirtmiş.
0: Evet, bu iklim ve çevre meseleleriyle ilgili çok sayıda haber var. Sadece başlıklarıyla da devam edecek olursak birazcık, yani Deniz Anası istilasının Fransa'da 3 nükleer reaktörü durdurmaya sebep olduğu haberi var. Diken'de var bu. Gravelines ya da Gravelin nükleer santralinde bayağı çok ciddi bir santraldeki deniz suyu pompalama istasyonuna deniz anası sürüsü gelmiş. Güvenlik önlemleri diyorlar buna. Ayrıca Yunus ya da Dolphin tayfunu Beijing'de çok büyük yıllık aldığı yağmurun üçte birini bir kere de almasına yol açacağı belirtiliyor ve 1 milyondan fazla insanın güvenli bölgelere taşındığı gibi bir haber vardı. Gerisini yakından takip etmek gerekiyor herhalde. Türkiye'de de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın çalışmasıyla çıkarılan obruk duyarlılık haritasına göre 3 ildeki obruk sayısı, yani çukurlar, bu şeyi yani bayağı ciddi bir şekilde susuzluğu, kuraklığı ortaya koyan şey, 3 ildeki sayı 739'a çıkmış. Yeraltı sularının çekilmesi, aşırı çekilmesi, yeraltı boşluklarının tavanının çökmesi veya kireç taşı gibi çözünebilen kayaların yeraltı sularınca eritilmesi sonucu büyük çöküntü çukurları. Yani çok, Konya'da 702, Karaman'da 29, Aksaray'da da 8 bölgesi bayağı obruklarla dolmuş durumda. Bir de Akdeniz'in plastik kustuğu haberi var ki Türkiye'nin hiçbir önlem almadığına dair Mesude Demir imzalı Diken'de çıkan bir haber. Yani eski müsteşar Profesör Doktor Mustafa Öztürk, Adana'dan Muğla'ya kadar kıyı şeridinde görülen plastik, mikroplastik ve nanoplastik, yani görünmez bir küçüklükte parçacıklar, plastik ithalatı ve geri dönüşüm tesislerindeki yetersiz arıtma sorununu bir kez daha bütün çıplaklığıyla ortaya koymuş Profesör Doktor Mustafa Öztürk de, eski müsteşar. Türkiye hiçbir önlem almıyor. Toprağımız, havamız, suyumuz kirleniyor demiş. Bundan da kaynağında önlenmesi. Evet, böyle şimdi bir ara verelim, devam ederiz.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever.
1: Kentin köpüğü.
0: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
2: Açık Gazete.
3: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. İlk yarım saatlik bloku bitirdik. Açık Gazeteciler olarak döndük. Saat 8.30, 4 dakika geçerken tekrar beraberiz. Bir ilk blokta sözünü ettiğimiz haberlere bir ufak ilave de yapmak gerekirse, özellikle Selin Uğurtaş'tan gelen bir haber var. Doktor Gültekin Yılmaz'ın iki yeni bilimsel çalışmaya dayanarak hazırladığı bir şey var. İklim değişikliğinin Akdeniz'in en kritik ekosistemlerinden deniz şehirleri üzerindeki derin etkilerini değerlendiren bir haber var. Yani balıkçılık ve doğa turizmine yılda yaklaşık 116 milyon avro katkı sağladığını ortaya koyan bir çalışmalara göre Akdeniz'deki deniz şehirlerine yaklaşık 5'te biri yok olma riski altındaymış. Böyle bir durumda yaşanacak ekonomik kaybın sadece yılda 900 milyon avroyu aşacağı hesaplanıyor. Yani 100 yıl sonuna kadar yok olma %20'si, bu Rodos adası büyüklüğünde bir habitat kaybı anlamına geliyor. Bir de karbon bombası riski, yüzyıllardır deniz şehirlerinin yüzyıllardır biriktirdiği karbonu deniz tabanında depoluyor ama habitatlar zayıfladıkça yeniden atmosfere karışabiliyor. Yani çok ciddi bir hızlandırıcılar dönüşebilir iklim değişikliğini deniyor ve ticari balık türleri de deniz şehirlerine bağlı, yok olması balıkçılığı da etkiliyor. Bundan da iklim masasından gelen bir haberi de aktarma fırsatı bulduk. Şimdi devam edelim.
4: Evet, isterseniz dünya haberleriyle devam edelim. Bu Kolombiya'da 10 Ağustos tarihinde büyük bir deprem meydana gelmişti. 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı maalesef artıyor. 234 kişiye çıkmış dün akşam itibariyle. 2700'ü aşkında kayıp olduğu, yani bulunamayan insan olduğu söyleniyor. Diken gazetesindeki haberde Kali şehrinde, ülkenin en kalabalık 3. şehriymiş, sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş çünkü yollar çökmüş, çok sayıda yerde 10 kadar hastane hizmet veremez durumda deniyor. Başkent Bogota ve Medellin'den bu bölgeye, Kali'ye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş. Bazı ulaşım sorunları yaşanıyormuş. Haberde şeye tabii dikkat çekmişler. Daha hemen 1,5 ay önce Venezuela'da benzer bir deprem olmuştu. 24 Haziran'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük sarsıntı olmuş. Deprem olmuş. 6.000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti Venezuela'da. Bundan tam 1,5 ay sonra yine hemen hemen işte aynı büyüklükte, 7,4 büyüklüğünde bir depremde bu sefer Kolombiya'da oldu. İlişkisi var mı yok mu tabii bilinemiyor.
3: Bilinemiyor ve muhtemelen de yok deniyor ama yani binlerce binanın çöktüğü ve can kaybının da başta söylenenin çok üstünde olduğu. Şu andaki son sayı ne kadar?
4: 234.
3: 234. Daha dünkü haberde Deutsche Welle'de 164'tü en az.
4: Evet, evet.
3: Büyük bir artış da var ve daha da enkaz altında pek çok insanın bulunduğu ve onların da mahsur kalanların da hayatlarından ümit kesilmesinin muhtemel olduğu da belirtiliyor yani.
4: Evet, buradan Suriye'ye geçelim. Suriye'de önemli bir karar var. Suriye Mahkemesi ülkenin 8 Aralık 2024'te yönetimden düşen eski lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad, Esad ailesi zaten böyle sülale olarak ülkeyi yönetiyorlardı. Ve kuzenleri, aynı zamanda eski Dera Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı Atıf Necip hakkında idam kararı verdi. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde bu üçlü yargılanıyormuş. Bu uzun süreden beri yargılanıyorlar. Dün karar açıklandı. 2011'de ülke genelinde başlayan protestoların ilk döneminde Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol aldığı belirtilen eski yetkili Atıf Necip ile aralarında devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın da bulunduğu 7 firari sanık hakkında bu idam cezası verilmiş durumda.
3: Evet, yani hemen hemen hepsi şeyde değil mi? Rusya'da
4: Evet,
3: yaşıyorlar.
4: evet, evet. Hepsi.
3: Putin'e sığınmış durumdalar. Yani Atıf Necip dışındaki bütün sanıklar firari durumda. Hiç şu ana kadar da haberde yeni dönemde şu ana kadar hiç idam cezası uygulanmadığı belirtiliyor. Şimdi karar verilmiş durumda anlaşılan böyle bir durum. Peki oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne Kolombiya demişim. Michigan'da tarihi senato ön seçimi zaferinin ardından onun üzerinde de yeterince durma fırsatı bulamamıştık galiba. Mısır kökenli Amerikalı doktor Abdül El-Sayed koordine bir dijital karalama kampanyasının hedefi olduğu belirtiliyor. Gazete Oksijen'in haberi bu da. Michigan eyaletinde Demokrat Parti'nin senato ön seçimini kazandı. Seçim zaferinin hemen ardından da büyük sayıda sosyal medyada Müslüman karşıtı, Müslüman düşmanı da diyebiliriz hatta paylaşımların hedefi olmuş durumda. El Cezire'nin
4: Şey çok güzel
3: internet.
4: ama aşırı sağınlar İslami komünist falan böyle şeyler yazmışlar. Solun İslami komünist biçimde ele geçirilmesinin yaklaştığı falan. Aşırı sağcı kavram karmaşasından gerçekten
3: Evet,
4: ne
3: yani çok
4: yapacağını
3: da
4: şaşırmışlar.
3: şaşırmış durumda. Yani İsrail yanlısı lobi grupları açısından da büyük bir yenilgi olarak değerlendiriliyormuş
4: Tabii
3: bu Esayet.
4: esas yani en büyük mesele bu çünkü Abdul El Sayed eğer seçilir şimdi ön seçim bu Michigan'da karşısındaki rakip İsrail tarafından İsrail fonları tarafından 30 milyon dolar kadar da sadece AIPAC'tan yani İsrail lobi kuruluşlarından para almış karşısındaki Demokrat aday onu geçmeyi başarıyor az bir fark da bile olsa gene de %50 gibi bir yüksek oy oranı almış eğer seçilirse şimdi Kasım ayındaki seçimlerde ara seçimde Senato'ya seçilen ilk Müslüman başkan da olacakmış ama kendisi daha çok sol sosyalist olarak kendisini tabii tanımlıyor. Dolayısıyla ikisinden birden aşırı sağcılar vuruyorlar. Hem İslamcı hem komünist diyorlar ve Filistin'e vurgu yapa yapa bir kampanya yapmış olması da öne çıkarılıyor tabii.
3: Ve çok önemli bir şey var. Asıl ana kampanyanın ana hedefinde El Sayed'in zaferinin ardından başlayan kampanyada ilk olarak seçim gecesi konuşmasında kullandığı bir kelime hedef alınmış. Onu söyledi diye işte İslam şeyi bu nesi aktivisti mi diyeceğiz? Savaşçı mı diyeceğiz? Nedir? Kullandığı kelime inşallah.
4: Evet. Şeriat Amerika'ya geliyor diye paylaşım yapıyorlar.
3: Evet.
4: İnşallah'ı duyunca.
3: Yani El Sayed şey demiş. Said diye mi okuyacağız tam bilemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri yalnız para belirlemiyor. Bunun kendi zaferiyle kanıtlanmasını umduğunu söylemiş. İnşallah kanıtlayacağız bunu demiş. Ama bak işte İslam faşisti, İslam antisemit diyorlar. İnşallah dedi diye.
4: Evet.
3: Çok çarpıcı bir haber yani. El Cezire'nin açık kaynak birimi kampanyanın ilk 24 saatinde 1966 X hesabı arasında 2500'den fazla etkileşim tespit etmiş. Yani 2000 ilk 24 saatte 2000 hesap siyasi isimler de şeyin içine karışmışlar. Cumhuriyetçi siyasetçiler ve İsrail yanlısı bazı kuruluşların açıklamalarıyla çok genişletilmiş çapta bir siyasi tartışmaya dönüştürülmüş. Trump da El Sayed'i hedef almış. Şaşırdın mı?
4: Ya evet tam kesin almıştır. Kaçırır mı böyle fırsatı?
3: Evet, önce Demokratik Amerika Demokratik Sosyalistleri tarafından desteklenen adayları çılgınlar diye nitelemişti. Resmi ön seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından doğrudan hedef almış. Yahudi düşmanı, İsrail düşmanı demiş. Pislik, suç, ölüm, yıkım ve utanç getirecek demiş seçilirse. Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'a da destek çağrısıyla birleşmiş herkes. Ama hiç belli değil ne olacağı. Çünkü yani New York'ta da Mamdani'nin nasıl bir zafer elde ettiğinin çeşitli örnekleriyle Zohran Mamdani'nin Müslüman sosyalist kimliğiyle öne çıkan sözünü etmiştik zaten epey. Evet, böyle bir haber de var. Çok ilginç aslında yani.
4: İsterseniz Türkiye'ye artık geçelim. Bu çerçeve yasa yani biraz sonra saat 9'dan itibaren tabii ayrıntılı bir şekilde DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça ile konuşacağız. Ama bu konuya dair tabii çok sayıda haber vardı. Dün çeşitli tartışmalar var. Demirtaş'ın serbest kalıp kalmayacağı üzerine var. Özgür Özel'in yeni parti içerisinde beklenenden fazla fire vermiş olması. Hatta yönetim kadrosunda bile fire vermiş olması. Ki Özgür Özel çerçeve yasa için biz yönetim kadrosu olarak evet diyeceğiz. Ama vekilleri serbest bırakacağız.
3: Serbest bırakıyor istediğini söyleyeyim.
4: Diyordu ama orada da yönetim kurulu içerisinde de az da olsa fire ortaya çıkmış. Fakat bunun ardından milletvekilleri farklı oylar verseler bile Özgür Özel'i destek açıklaması yaptılar dün. Dolayısıyla böyle bir tartışmalar şeklinde devam ediyordu. İsterseniz onlara biraz değinelim. Belki ayrıntılarını 9'dan sonra konuşmaya devam ederiz.
3: Pardon, bir de şeyi söyleyeyim ben. Çözüm kanununun ardından 81 ile kritik talimat diye bir haber var Karar Gazetesi'nde. Yani meclisten geçmesinin ardından uygulama aşamasına başlandığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisini, emniyet müdürünü ve jandarma komutanını video konferans toplantısına çağırmış. Valiler sürecin sahadaki koordinatörü olacakmış. Yani yasa sahada nasıl uygulanacak? Olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı alınacak tedbirler ve valilerin koordinasyon görevleri ele alınacakmış.
4: Evet, AKP'den de dün AKP sözcüsü Ömer Çelik bir açıklamada bulunmuştu. 467 evet oyuyla meclisten geçen çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Dün tarihi bir gündü diyor Ömer Çelik. Terörsüz Türkiye gündemi bakımından meclis PKK-KCK'nın silah bırakmasının önünü açan, bunun zeminini oluşturan, bu yasal zemini oluşturmuş oldu. Böyle cümle kullanmış. Türkiye'nin üçüncü göz olmadan şeffaf bir süreç yürütülmesi kıymetlidir. Bu bir yöntem olarak Türkiye modelidir diye. Aslında bu üçüncü bir gözün olmaması eleştiri olarak geliyordu. Ama burada Ömer Çelik Türkiye modeli olarak bunu sunmuş.
3: Türkiye modeli. Evet, AKP'den yani dün tarihi bir gündü, bu bir yöntem olarak Türkiye modelidir demiş Ömer Çelik'te.
4: Evet, işte yani bunun içinde şimdi bakanlıkta 81 ilin valilikleri, valileri bir araya geleceklermiş. Bu arada hala işte çerçeve yasanın kapsamı tartışma konusu. Dün Habertürk TV yayınında gazeteci Alişer Delek bir yorumda bulunuyor. Buna MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yanıt vermiş. Gazeteci Alişer Delek diyor ki yayın sırasında, Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş'ın durumu belirsiz demiş. Bunun üzerine yayına MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bir mesaj göndermiş. Selahattin Demirtaş yasa kapsamında diye çok net bir mesaj göndermiş. Bu Gökçer Tahincioğlu da T24'te yazdığı ayrıntılı bir şekilde kimleri kapsıyor bu yasa, kimleri kapsamıyor meselesinde Demirtaş'ın da kapsam içerisinde olduğunu söylüyordu. Ama bir yandan da Demirtaş'ın durumu aslında bu çerçeve yasaya ihtiyaç duyulmayacak
3: hiçbir
4: bir durumda.
3: Hiçbir şekilde bırakmayacak bir şekilde yani bütün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de defalarca verdiği kararlar var. Ayrıca da uluslararası alandaki bütün yani delilsiz hemen serbest bırakılması kararı vardı ve buna Anayasa Mahkemesi de Türkiye'de karar verdi. Yani bunun özel bir kanunla yapılması için herhangi bir sebep yok yani.
4: Evet, şimdi bu tartışma tabii bir yandan devam ediyor. Bunun ardından Nefes gazetesinin yazarı Nuray Babacan'sa DEM Parti'nin görüşmelerde Demirtaş'ın da yasadan yararlanmasını istediği ve bir tarih konuştuğunun kulislerde yer aldığını söylüyor. Bu da Halk TV'de vardı dün. En geç Eylül ayında Demirtaş'ın serbest bırakılacağının konuşulduğu aktarılmış. Bu ama geçtiğimiz 2 yıldır sürekli olarak gündeme geliyor. Şu ay işte serbest bırakılacak, bu ay serbest bırakılacak diye. Pek öyle olmadı. Ancak şu anda yine de bu sefer çünkü geçmiş olan bir yasa var tabii. En geç Eylül ayında Demirtaş'ın serbest bırakılacağının konuşulduğunu söylemiş gazeteci Nuray Babacan da bir kulis bilgisi olarak ama bunu söylemiş tabii.
3: Evet, tabii çok sayıda açıklığa kavuşması beklenen, henüz açıklığa kavuşmamış olan çok sayıda usule ve usule ilişkin şeyler var. Yani mesela erteleme süresi suç işlenmeden geçirilirse ceza infaz edilmiş sayılacak. Daha önce dava sonuçlanmış ve ceza almış kişiler için de benzer bir sistem öngörülüyor. Yani 15 yıl veya daha az hapis cezası, 5 yıl, 15 yıldan fazla hapisle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet cezaları 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecekmiş. Ama bu kararlara da itiraz edilebilecek. Erteleme süresi suç işlenmeden geçirilirse ceza infaz edilmiş sayılacak. Yoksa da yeniden terör suçu işlemesi halinde savcılık veya mahkemelerin talebiyle eski şeylere de dönülecek. Özel bir kayıt sistemi oluşturuluyor. Siyasete dönüş için de düzenleme yapıldı. Yani ayrıntılı karmaşık. Kanun geçene kadar da kanunu hazırlayanlar arasında sadece kapalı bir kutu gibi kalan ve yeterince bilgi ulaşmayan bir durum da vardı doğrusu. Evet. Avrupa'da ve cezaevindeki isimlerin de kapsama alındığı belirtiliyor. Ama yani kapsamda Selahattin Demirtaş ve Kobani davasında ceza alan eski HDP'li siyasetçiler de bulunuyor.

0: söylediğini açıklamış. Daha doğrusu Özgür Özel böyle söylemişti. Ancak yeni parti genel başkan yardımcıları Gizem Özcan ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu silah bırakmanın hukuki zeminini ve izleyecek yasal düzenlemeler için ilk adımı oluşturan çerçeve yasaya red oyu vermişler. Yani başkan yardımcıları bunu yapmış yeni partide. Dolayısıyla burada bir tartışma oldu. Zaten 50 küsürdü. 50-54'tü, değil mi? Yanlış
1: 54,
0: hatırlamıyorsam.
1: evet 54.
0: Milletvekili yeni partiden hayır oyu vermişti. Yani hayır verenler galiba evet verenlerden daha fazla. Şimdi tam toplam sayıları hatırlayamıyorum. Ama bu şekilde başlamış oldu. CHP de yine aynı şekilde. Orada da bir kırılma var. Evet diyenler ve hayır diyenler var. Muhalefet bu şekilde bölünmüş durumda bu tartışma etrafında. Ancak yeni partili vekillerden Özgür Özel'e ortak destek bildirisi deniyor. Sımsıkı ve kol kola arkanızdayız, arkasındayız demişler. Kamuoyuna başlığıyla bir açıklama yayınlıyorlar. Türkiye'nin siyasal tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşadığı ifade edilmiş bu milletvekillerinin ortak bildirisinde. Yeni partinin milletin değişim iradesiyle Türkiye'nin umudu olarak doğduğu belirtiliyor. Yeni parti milletvekili grubu Özgür Özel'in parti kuruluşundan bugüne kadar karşılaştığı siyasi ve kişisel zorluklara rağmen geri adım atmadığını savunmuş ve şöyle söylüyorlar. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel yaşadığı acılar, uğradığı zulüm, üstünde kurulmak istenen tahakküme rağmen ne bir santim eğildi, ne bir adım geri gitti, ne bir sözü eksik söyledi denmiş. Parti yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Sorun çok dediler, aşılır dedi diye devam ediyor milletvekillerinin açıklaması. Dolayısıyla zulüm ve haksızlıkların halen devam ettiği ve buna karşı birlik içerisinde durduklarını söylemişler.
1: Evet, toplam sayıları bunu söyleyenlerin kaç demiştin?
0: Yani sayı olarak verilmiyor ama bütün
1: Veri.
0: milletvekilleri diye
1: Evet,
0: geçiyor.
1: bütün milletvekilleri demişler. Evet,
0: Yani
1: önemli
0: evet
1: bir.
0: diyen veya hayır diyen bu süreçte herkes Özgür Özel'in arkasındayız diye. Yani tam olarak o da şu o cümlede şöyle bildirdi. Yeni parti milletvekili grubu olarak zaten böyle geçiyor. Eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyor. Bu metinle bir kez daha ifade ediyoruz ki sımsıkı ve kol kola genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız denmiş.
1: Evet, kalan 3-4 dakikamız var. Orada da gene Türkiye'den iki haberle devam edebiliriz herhalde. Bugünün operasyon adresi vize şirketleri diye bir haber vardı. Biyanet'ten bir haber. Vize danışmanlığı adı altında randevu sistemlerinde tırnak içinde bot, yani robotun kısaltılmışı, bot yazılım kullanan 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış. Masak 2,8 milyar Türk liralık para hareketi tespit etmiş. Büyük bir olay yani. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vize randevusu soruşturması kapsamında Türkiye'nin belli başlı önemli illerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Bursa'da eş zamanlı bir operasyon düzenlenmiş. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada tırnak içinde vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklarla yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine İşte tırnak içinde bot olarak adlandırılan yazılımlar aracılığıyla eriştiği iddiası araştırılmış. Çok tuhaf bir
0: Bu çok uzun zamandan beri tartışılan bir konu.
1: tartışılıyor.
0: Artık yani vize almak için artık konsolosluklara gitmiyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi neoliberalizm burada da devreye girdi. Aracı şirketler var. Onlardan önce randevu almanız lazım. Hele biraz da işiniz acilse mümkün değil. Uzun zamandan beri şey bulunamıyor. Randevu alamıyorsunuz. Çok ileri tarihlere veriliyor. Meğer bazı bot yazılımlarla araya giren vize danışmanlık şirketleri bunları kapatıyormuş. Daha sonra da satıyor. Benden alırsan ben işte seni 2 gün sonraya yer alırım sana diye yüksek fiyatlara. Şimdi bunlara operasyon yapılmış yani memleketteki yolsuzluk
1: Bunun adı
0: şeyinin yaygınlaşması.
1: vize operasyonu, öyle mi?
0: Evet, yani işte uyuşturucu operasyonu.

0: planları vardı. Neydi?
1: Vize borsası ya da.
0: Evet, işte yolsuzluk soruşturmaları vardı belediyelere yönelik. Kumar bahis soruşturmaları vardı. Şimdi de vize soruşturmaları var.
1: Evet, Türkiye'den bir son haberle bitirelim aslında. Ankara'da eylem yapan 80'den fazla maden işçisinin gözaltına alındığı haberiyle karşı karşıya kaldık. Kararda var bu da. Ödenmeyen ücretlerin tazminatı ve diğer alacakları için Ankara'da eylem yapmakta olan Doruk Madencilik işçileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde protesto gösterileri yaparken polis tarafından gözaltına alınmış. Sebep?
0: Eylem yapmak.
1: Eylem
0: Bakanlık önünde.
1: yapmak, evet.
0: Evet,
1: Bağımsız maden işçisi.
0: üstelik de iki defadır bakanlık araya girdi. Şirket paraları, hakları geri ödeyeceğim dedi. İkidir bunu gerçekleştirmedi. Dolayısıyla bir kez daha, yani üçüncü kez maden işçileri
1: Evet.
0: Ankara'ya gitmiş durumdalar. Ama yine gözaltına alınmışlar. 80'den fazla maden işçisi. Üstelik Ankara Valiliği kent genelinde 15 gün süreyle eylem yasağı ilan etmiş. Bu da yani gerçekten ilginç.
1: Evet, gerçekten sürreal, yani gerçeküstü bir durum var. Bizzat bakanlıkla, arada olan bakanlıkla da temas ediyorlar ama verilen sözler tutulmayınca tekrar gösteri yapıyorlar, yani eylem yapıyorlar. Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri Haziran ayından beri gerçekleştirdikleri direnişin ardından maaş ve kıdem tazminatlarını alan işçilerin ücretsiz izin ve diğer tazminatlardan kaynaklanan alacakları ödenmemiş. İşçiler de taleplerinin karşılanması için yeniden eylem başlatıyorlar. Önce ablukaya alınmışlar polis tarafından, ardından da gözaltına alınmışlar. Bağımsız Maden İş bir açıklama yapmış. Gene geleceğiz demişler. Onlarca yıldır bu soygunu izleyen Enerji Bakanlığı sorumludur. Dün söyledik, tekrar söylüyoruz. Gözaltılar çözüm değil. Yine geleceğiz diyorlar ve Bakan Bayraktar'a da daha önceki sözleri de hatırlatılmış. Evet, eylem sırasında da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekilleri Ceylan Akça ve Ferit Şen Yaşar'la Yeni Parti Milletvekilleri Ümit Özlale ve Mahmut Tanal da bakanlık önüne gelerek işçilere destek vermişler.
0: Evet, Ceylan Akça şimdi biraz sonra da bizim
1: Evet.
0: canlı yayınımıza gelecek
1: Evet.
0: ve çerçeve yasayı kendisiyle görüşeceğiz aradan
1: Görüşeceğiz.
0: sonra.
1: Peki, şimdi ara.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Açık Gazete.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde saat 9'u 1 hatta 2 dakika geçerken bir konuğumuz var. Özdeş, sen takdim eder misin lütfen?
2: Tabii. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçakupolo bizimle Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen bu çerçeve yasayı konuşacağız kendisiyle. Merhabalar Ceylan Hanım, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk tekrar.
2: Biraz ilginç de bir tesadüf oldu. Tam az evvel 2 dakika önce okuduğumuz son haberde de isminiz geçiyordu. Zamanlaması açısından da ilginç tabii. Maden işçilerinin eylemi çerçeve yasanın hemen ertesi gününe denk geldi ve eylemi bahane ederek Ankara Valiliği 15 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamış. Siz de o sırada işçilerin yanındaydınız. Öyle değil mi? Hatta böyle bir kısaca anlatabilir misiniz? Oradan başlayalım, sonra
1: evet,
2: çerçeve yasaya geçelim.
1: Çerçeve yasaya geçebiliriz.
3: Hemen minik bir düzeltme yapacağım. Aslında çerçeve yasanın tartışıldığı gün eylem başlamıştı. O gün vardılar Ankara'ya. Ben o zaman da oradaydım, ancak tam onlar metrodan çıktı, birlikte çıkıyorduk ki polis hemen gözaltı yapacağız dedi. Hepsi ellerini kaldırarak gözaltı araçlarına bindiler ve geceyi gözaltında geçirdiler. 12 saatten fazla yemek ve su verilmeksizin tutuldular 80'e yakın işçi. Sonra gece 2 civarında bırakıldılar. Parklarda uyumaya çalıştılar. Uyudukları parkların fıskiyeleri açıldı, orada yatamasınlar diye. Emniyet gittikleri her yerden çıkardı onları ve çoğu, yani dün aslında sizin gördüğünüz, artık basının bir miktar görüntü alabildiği noktada da hepsi uykusuzluktan ve açlıktan gerçekten çok kötü durumdaydı. Çok şeydiler, harap durumdaydılar. Bu gece yine aynı şeyi yaşadılar. Gece yarısı serbest bırakıldılar. Şimdi saat 11 gibi kaldıkları yerden devam edecekler. Basına müsaade edilmedi. Müsaade edilmediği için ben de onlarla saat 11'den sonra 11'den gözaltına alındıkları saate kadar yanlarındaydım. Başka milletvekilleri de vardı. Oradan görüntü alıp basına göndermeye çalışıyorduk. Çünkü basını oraya almıyorlardı. Enerji Bakanlığı'ndan bir randevu talepleri vardı. Bu randevuyu bekliyorlardı. Ancak Enerji Bakanlığı döneceğiz diyerek tam mesai saatinin bitişinde bize değil ama polise haber verip biz onlarla görüşmeyeceğiz, gözaltı yapın diye de facto bir şekilde talimat vermişler.
2: Evet.
3: Ankara Valiliği ile konuştum. Onlar aç bırakma, yemek, su vermeme şeyinin yalan olduğunu iddia ettiler. Bu da başka bir vahim bir söylem. Bir mülki idare amirinin kendi gözetimindeki yerlerde ne olduğundan bir haber olması da başka bir vehamet.
2: Evet.
1: Peki gazetecilerin medyaya izin verilmemesinin gerekçesi nedir?
3: İşte diyor ki oradaki alandaki polis şefi, artık adı her neyse, onun izahatı şöyle diyor ki: ben polisim, güvenli bir çerçeve, bir şey oluştururum, alan oluştururum. Bunun uzunluğu ve kısalığı bana kalmış bir şey. O yüzden şu anda sizin bu mesafede olmanıza müsaade ediyorum diyor. Basın mensupları da diyor ki kararda diyor basının burada bulunmamasına dair herhangi bir izahat yok. Böyle bir şey söylenmiyor. Bu söylenmeyen bir şeyi siz kendi kendinize uyguluyorsunuz. Ama bu zaten çok rutin bir şeye dönüşmüş durumda. Buna dair yani bir sürü eylemde, işte polis kalkanlarıyla engellenen veya alana bırakılmayan gazetecilerin açtıkları davalara AYM'nin ihlal kararı verdiği net. Ama bu ihlal kararları sahada polisler için aman ne olacak, bir daha başvursunlar dedikleri bir şey.
2: Evet. Şimdi isterseniz buradan çerçeve yasaya şöyle geçelim. Şimdi çerçeve yasa Türkiye'de bir yandan demokrasi tartışmasının yürüdüğü bir döneme denk geldi. İşte DEM Parti, Türkiye'deki çevre mücadeleleri, zeytinliklerini savunanlar vesaire, bu mücadelenin içerisinde de mümkün olduğunca omuz veriyor. İşte Ankara'da işçiler eylem yapıyor. Siz de orada olan vekillerden bir tanesiniz. Bir yandan CHP belediyelerine, ya da şimdi yeni parti, şimdi orası da biraz karışık ama belediyelere yönelik operasyonlar yaşanıyor. Bütün bunların içerisinde ilk kez bir çerçeve yasa gündeme geldi. Bunun demokratikleşmeye katkı sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bir yandan tartışmalar var. Yani bir aşırı sağın argümanları var. Onları bir kenarda bırakabiliriz herhalde. Ama bir de kaygılar var. Acaba bu süreç nasıl işleyecek diye. Tabii bir taraftan Kürt halkında herhalde DEM Parti'de de bazı kaygılar var. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Çerçeve, bu çerçeve yasa, bütün bu tartışmalar içerisinde sizce nereye oturuyor?
3: Yani bugünün tartışması içinde demokratikleşme kaygılarının olmasını anlamakla birlikte işte 40-50 yıldır devam eden bu çatışmalı sürecin hiçbir bölümünde bulunan bu siyasi gruplar, okullar demokratikleşme ile ilgili bir şey ifade etmiyorlardı. Antidemokratikliğin tanımı genelde antidemokratik uygulamalar oraya doğru döndüğünde dile geliyor. O yüzden
2: Yani batıda olduğunda dile geliyor diyorsunuz.
3: aynen öyle.
2: Evet.
3: Ama işte Kürtlerin başına geldiğinde bu bir güvenlik meselesidir, bu bir milli güvenlik meselesidir, bu bir milli meseledir gibi söylemler geliyor. Şimdi şiddet ve bu antidemokratik uygulama yaygınlaştıkça durun şunu halledelim sonra şey yaparız, sizin meseleye geliriz gibi bir söylem üretiliyor. Ama bizim mesele dedikleri şeye gelene kadar bizim için, insanlarımız için, en azından işte Kürtlerin yoğun yaşadığı illeri dikkate aldığımızda orada ölüm kalım meselesi, yani gerçekten ölüm kalım meselesi. İşte son bu çatışmalı sürecin devam ettiği son 10 yıla bakalım. Kaç tane sivilin SİHA saldırılarıyla katledildiğini hatırlayalım. Roboski'yi hatırlayalım. Yani bir taraf için cezaevine gitme riski varken öbür taraf için ölme riski var. O yüzden ölümlerin durdurulması demokratikleşmeye hizmet edecektir. O sebeple de tartışmayı açarken insanların bunun hakikaten tam deyimiyle ölüm kalım meselesi olduğunu anlamak durumundalar. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Bazen birbiriyle etkileşime giren şeyler birbirlerine dönüştürürler. Yani Kürtlerin sisteme entegrasyonunun sağlanması bu sistemi de dönüştürecektir. Böyle seküler demokratik bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapı bu sistemin içine entegre oldukça bu sistemi de dönüştürecektir. Tıpkı iki farklı ısıdaki suyun birbirleriyle karıştıklarında orta bir ısıya ulaşmaları gibi.
2: Peki bu çerçeve yasaya dair içeriğine dair de bir takım tartışmalar var. Kimler, yani dağ kadrosu mu, cezaevinde tutuklu bulunanlar mı, Demirtaş'ı giriyor mu girmiyor mu? Bu medyada en çok işin bu kısmı tabii tartışılıyor ama çerçeve yasa bir ilk adım olduğu söyleniyor günün sonunda. Herkes bunun devamının gelmesi gerektiği konusunda ortak bir noktada buluşmuş durumda. Peki bu çerçeve yasa tam olarak kimleri kapsıyor? Kısaca böyle sizden alabilir miyiz?
3: Şimdi tam bir ifadede bulunmak güç. Çünkü bu çerçeve yasanın öncelikle işte MGK kararıyla şey olması gerekiyor, mühürlenmesi gerekiyor diyeyim. MGK kararında işte örgütün silahlarını gerçekten bıraktığına dair bir teyit yapması ve bu teyidin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte aktifleşecek bir yasa bu. 15 yıl altı ve 15 yıl üstü şeklinde bazı düzenlemeler getiriliyor. 2005 öncesi olan kişiler, bundan önceki haklarında soruşturma kovuşturma açılan kişilerin buradan faydalanmaması, faydalanmayacağı zaten şey var, istisnası var, bunu belirtiyorlar. İşte 15 ve 15-6 ve 15 üstüne de gözetleme ya da denetleme kısmını süresini 5 yıl ve 10 yıl şeklinde düzenliyorlar. Bunun bir kısmının siyasi yasakla, yani 3 ve 5 yıl şeklinde siyasi yasaklı olacakları şekilde düzenleneceği öngörülüyor. Ancak hani sürekli olarak çoğumuzun ifade ettiği bunun bir ilk adım olması önemli. Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve Ali Ürküt gibi özellikle Kobani dosyasından hala cezaevinde bulunan arkadaşlarımız için asıl güçlü dayanak parlamentoda geçen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'ndaki raporun 6. ve 7. maddeleridir. Bu maddelerde biliyorsunuz AİHM kararlarına atıf yapılıyor ve bunların uygulanmasından bahsediyor. Yani aslında onların tahliyesi için çerçeve yasaya o kadar da gerek yok. Aslında
2: Tabii, evet.
3: parlamentonun raporu ve AİHM kararları bunu sağlıyor. Fakat bu çatışma süreçlerinde müzakere eden taraflardan genelde iktidar ve devleti temsil eden kanat olabildiğince az taviz kelimesi belki doğru değil ama olabildiğince az düzenleme ve
2: Sınırlı bir
3: düzeltme ve
2: şekilde, evet.
3: geliştirme yapma şeyi gösterir, rezistansı gösterir. Burada da öyle bir durum var. Müzakerenin bir kısmı da iki tarafın da sürekli olarak mutsuz kaldığı bir zeminin olmasını, yani deneyim bunu gösteriyor genel olarak. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde mükemmel bir şekilde neredeyse Şirinler Köyü'nde bir ateşin etrafında toplanırmış gibi herkesin barış yaptığı bir örnek yok. Bu uzun, meşakkatli, zor tartışmaların olduğu bir süreci gerektiriyor. Bu da o zor süreçlerden birisi.
2: Evet, genelde yani bazı tartışmalar var. Bu yasanın şunu şunu içermediği, bunu içermediği şeklinde gidiyor. Hatta tatmin olmayı arayanlar oluyor. Siyasetten ne anlama geliyor bilmiyorum ama yani günün sonunda herhalde bu bir önceki çözüm sürecinde sınırlı bir galiba yasal düzenleme olmuştu. Bu sanırım bu anlamıyla bir tür ilk de olmuş durumda diyebiliyorum. Siz aynı zamanda Diyarbakır milletvekilisiniz. Şu ana kadar Kürt halkının tepkisi yani da bu yasaya dair duygu durumu nasıl gözlemleyebildiniz mi? Çok gerçi yeni bir yandan ama.
3: Aslında çok yeni, yani yeni ama yeni de değil. Çünkü biz 2 yıldır, yani o el sıkışmanın başladığı tarihten bu yana sürekli olarak halk toplantıları yapıyoruz ve sayısı 3000'i geçiyor yaptığımız halk toplantıları. Ve onları rutin olarak mahallelerde, başkaca toplantılarda yapıyoruz. Daha küçük, dar veya geniş gruplarla da bir araya geliyoruz. Ve orada sürekli olarak süreci tartışıyoruz. Bazen bir köyün camisinin avlusunda köylülerle bir araya geliyoruz. Bazen de bir konferans salonunda akademisyenlerle bir araya geliyoruz. Ve bunu bütün taraflarla tartışıyoruz. Bir caminin avlusunda toplananların genel soruları, köyün etrafındaki kale kollar hala duruyor. Bu sürecin gerçekten tutacağına inanıyor musunuz diye soruyorlar. Ya da yine o köyün avlusuna oturan insanlardan bazıları, benim yakınım hala cezaevinde ve onun tahliyesine dair bir şey görmüyorum. Buna inanıyor musunuz gibi temkinli iyimserlik gösterdikleri ve bazı iyi niyet, aslında güven oluşturucu adımların atılmasını bekliyorlar. Bu güven oluşturan adımların atılması da işte belki bu çerçeve yasayla sağlanacak ve bunun ilerleyen dönemlerde insanların gözle görebilecekleri bir somut bedene oluşmasını, yani buna erişmesini bir şekilde bekliyorlar.
2: Peki bundan sonrasına dair bir görüşünüz var mı? Yani evet bu bir ilk adım sınırlı da olsa bir yasa geçmiş durumda. Bundan sonra yani tamam bir bu yasanın uygulama evresi var ama bunun ötesinde de mecliste bundan sonra çalışmaların nasıl devam etmesi ikinci bir mesela yasa paketi vesaire planlanıyor mu buna dair bir takım bilgiler var mı?
3: Şimdi iki kurula bakmak gerekiyor bunun için. Birincisi, bu çerçeve yasayı ve işte geri dönüşleri ve kimin faydalanacağını izleyecek olan izleme kurulu. Bu 8 üyeden oluşuyor. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 3-4 bakanlığın ve Milli Güvenlik Kurulu sekreterinin de dahil olacağı bir kuruldan bahsediyor. Bu kurulun alt kurulları olabileceği de söyleniyor. Benzer bir şeyin de parlamentoda kurulması öngörülüyor. Parlamentodaki bir yapıdan bahsediyor. Bu parlamentodaki oluşum aslında şey yapabilecek, hem parlamentodaki oluşum hem de diğer o bahsettiğim 7 kişilik kurul yasa talep edebiliyor. Yani bu yasaya
2: Öyle
3: ihtiyaç
2: mi?
3: var. Bu evet, mesela TMK'da düzenleme önerebilir. TCK'da işte, yani terörle mücadele kanunu diye açayım onu, ya da Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme isteyebiliyorlar veya yeni bir yasa yapımını
2: Bu bir
3: isteyebiliyorlar.
2: komisyon değil ama anladığım kadarıyla.
3: Kurul
2: Kurul,
3: talep ediyor.
2: tamam.
3: Evet, kurul. Orası talep ediyor ve bu kurullar bir nevi, aslında hani demokratikleşme adımları diyoruz ya, bu yasa isteğiyle birlikte demokratik bir dönüşümün de sağlanmasının küçük küçük aslında dozları olacak. Neredeyse kanserleşmiş bir meseleyi çözmekten bahsediyoruz ya, kanser tedavisi de uzun, zamana yayılan ilaç dozlarıyla oluşan bir şey. Bu da bir nevi ona benziyor. Kurul aslında bu dozları, bu iyileştirici dozları yasa talepleriyle de yapabilecek.
2: Peki bir de kayyım meseleleri vardı. İlk elden işte bu belediyelere yönelik kayyımların, tabii burada Kürt belediyeleri ağırlıklı olarak konuşuluyor. Kayyım kararlarının geri alınmasından söz ediliyor. Buna dair neler var? Bu çerçeve yasada mesela var mı buna dair bazı şeyler? Yoksa daha sonra ileriye yönelik mi tartışılıyor bunlar?
3: Var. 7. madde 4. bölüm A kısmında sanıyorum buna dair soruşturma ve kovuşturma izninin özellikle hak kısıtlamasına giden bu soruşturma ve kovuşturma meselesinin yine kurula paslanması gibi bir düzenleme var. Kurul eğer dilerse bunu şey yapabiliyor, talep edebiliyor. Ben hani bu kayyumların çekilmesinin iznini veriyorum diyebiliyor.
1: Peki Selahattin Demirtaş'ın durumu ve benzeri bazı milletvekillerinin de, seçilmiş milletvekillerinin de serbest kalmasına ilişkin, yani son derece hukuk dışı durumların değiştirilebileceği bir imkan da sağlıyor mu bu yeni yasa? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Bence yasayı geniş bir tabloyu okuyarak değerlendirmek gerekiyor. Bu tabloyla kastettiğim şey yalnızca Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler değil, ancak bölgesel ve küresel değişimler de var. Yeni güvenlik mekanizmaları oluşurken Türkiye'nin en yakınında bulunan komşusu olan Avrupa Birliği ülkelerine ve Avrupa Birliği'nin yapılarına kendisini entegre etme, buralara katılma, özellikle işte SEİF denilen Avrupa oluşumuna katılma gibi bazı ihtiyaçları var. Yine aynı şekilde orta koridorla ilgili Türkiye ve Avrupa arasında bağlantısallığa dair bazı müzakereler, tartışmalar yürüyor. Bunların en kolay şekilde ilerleyebilmesi için Türkiye'nin AB ile daha somut bir zemine oluşmuş ilişkiye ihtiyacı var. Yani dondurulmuş bu giriş sürecinin, üyelik sürecinin tekrar canlandırılmasına ihtiyaç var. Bu canlandırılmanın ana yollarından birisi de, ki önünde duran ana engellerden biri de bu AYM kararlarının uygulanmaması. Aslında hem çerçeve yasayı, hem Türkiye'nin bulunduğu ve hedeflediği rolü düşündüğümüzde, hem de hemen yanı başındaki savaşı düşündüğümüzde, sonbaharla birlikte yoğun bir en azından bu işbirliği yapmak istediği partnerlerin kriterlerine uyacak bazı adımlar atması gerekir. Bunun da onu, yani bu noktada temkinli bir iyimserlik barındırıyorum diyeyim.
2: Bir soru mu soracaktınız Ömer Bey?
1: Yok, hayır.
2: Şunu sormak istiyorum ben bir de. Şimdi sizin batıdaki demokratik kamuoyundan beklentinizi aslında sormak istiyorum. Çünkü şu ana kadar hep Kürt hareketine yönelik batıdan sürekli eleştiriler geliyor biliyorsunuz. Yani sizin aslında başlangıçta dediğiniz gibi hep batıda olunca demokrasi tartışması açılıyor diye. Yani şunlar işte AKP, MHP'ye güvenilir mi? Böyle bir iktidar bile ona. İmamoğlu içerideyken, yani Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra içeri girdi biliyorsunuz. İmamoğlu içerideyken demokrasi olur mu? Belediyelere, yani CHP belediyeleri kastediyor. Operasyon olurken işte demokratikleşme olur mu? Ki aslında benzer bir süreçler daha önce DEM Parti belediyeleri ve hani eş genel başkanına kadar yaşanmıştı. Ama bir de sizin batıdan beklentiniz nedir? Yani bu süreçte DEM Parti yani bir müzakere işte yürütüyor. Fakat batıda böyle kuvvetli bir barış hareketi de oluşabilmiş değil. Hani aklıma bir önceki bu barış sürecine tartışırken işte yayında bahsetmiştim. Nazım Hikmet'in bir şiiri vardı. Barış bir hediye gibi beklenemez, kazanılmalıdır diyordu. Sizin batı kamuoyundan, batıdaki demokratlardan, solculardan, savaş karşıtlarından beklentiniz nedir? Bunu sormuş olalım.
3: Bence savaş karşıtları bu sürecin yanındalar ve bu çerçeve yasayı şerhleriyle birlikte, ki bizim de şerhlerimiz var, destekliyorlar. Ancak desteklemeyen küçük beyaz bir kesim var. Ben niçin beyaz diye nitelendiriyorum? Geçen gün bazı beyaz akademisyenlerin Kürt hareketine yönelik onursuzlukla ilgili yaptığı bazı tanımlar vardı. Siz onurunuzdan vazgeçtiniz gibi. Ve bunu diyenler milliyetçi ve milliyetçi çizgisi çok belirgin olan, bunu söylemekte beis görmeyen akademisyenler. Ve bu siyah ve beyaz ilişkilerinde de çokça ortaya çıkan şey, sömürgeci kafasıyla bakıyorlar. Sizin bir siyasi özünüzün, ajansınızın olabileceğine inanmıyorlar. Sizin müzakere edebilecek akla sahip olduğunuza inanmıyorlar. Sizin öfkenizin veya öfkenizi dile getirdiğiniz noktaların kendini kaybediyor bu insan tipi zaten diyerek kategorikleştiriyorlar ve insanlıktan çıkaran bir değerlendirme yapıyorlar. Karşıtların bazılarının duruşunu, hepsini değil, yapıcı eleştirileri olan insanlar da var. Ama karşıtların bir kısmını tam da siyahlara yönelen o kolonyal bakış açısından çok da ayrı değerlendiremiyorum. Bu bir. İkincisi, bir önceki süreçte o dönemin CHP'si artık bölünmüş de olsa o dönemin CHP'si bu sürecin karşısındaydı ve karşısında durarak toplumsal desteğini, oy oranını arttırabileceğini düşünüyordu. Fakat böyle bir şey olmadı. AK Parti yine buradan oy devşirebileceğini, arttırabileceğini inanıyordu. Öyle bir şey de olmadı. Şimdi geçmiş deneyim bize karşıtlığın ve böyle çok yasal çerçevesi olmayan, zemini güçlü olmayan süreçlerin içinde bulunan karşıtlık ve yarı destekle bulunan kişilerin buradan bir destek devşiremediğini gösteriyor. Şimdi bu deneyime rağmen aynı şeyi yapmakta ısrarcı olmak kötü bir fikir, kötü bir siyasi strateji. Çünkü siz çözümün parçası, eleştirel bakış açınızla da birlikte çözümün bir parçası olmadığınız zaman ilerleyen dönemlerde bu insanların kalkıp yanınızda olmasını bekleyemezsiniz. Yani işte İstanbul seçimlerinin ilk defa yapılan seçimleri hatırlıyoruz 2019'da. Kürt oyunu almayan ya da Kürt'ün desteğini almayan kişinin burada iktidara talip olmak gibi bir koşulu şeyi yok, olanağı yok. Şimdi siz Kürtlere savaş devam etsin diyerek nasıl talip olacaksınız oylarına veya nasıl talip olacaksınız desteklerine? Bu kısmı oldukça pragmatik, sadece seçim endeksi baktığımız, görebildiğimiz kısım. Ama diğer kısımda bu mesela niye kimse kalkıp şeyi düşünmüyor? Bu ülkenin bir bölümünde sürekli olarak insanların hep hayatta kalma içgüdüsüyle sürekli olarak en işte Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin hep en altında kısıtlı kalmalarını niye kendilerine hiç dert etmiyorlar? Niye dert ettikleri tek nokta bunlar bu insanlar müzakere etmeye başladığında oluyor? Bence iki taraflı bir öz eleştiriye ihtiyaç var ve sürekli olarak bizim kendimizi böyle açıklamaya çalışmak zorunda bırakılmamız da başka bir şiddet yöntemi. Geçen gün bir tane Orta Doğu'da yayın yapan bir yayına işte bir televizyona katıldım. Orada sunucu bana işte Kürtler dört ülkede yaşıyorlar, dört yere bölünmüş durumdalar. Oradaki ülkelere nasıl garanti verebilirler bölücü olmadıkları hakkında diye bir soru sordu.
1: Provokatif bir soru olsa gerek.
3: Kesinlikle ancak bence burada gelen o beyazlardan buradaki Türkiye'nin beyazlarından gelen soru da benzer bir soru. Aslında altyazısında o var ve orada da sana sürekli senin karşı tarafın hislerini önemsemeni gözetmeni bekliyorlar. Ama kimse kalkıp ya sen kendini eşit yurttaş gibi hissediyor musun? Yaklaşık olarak 100 yıldır hissetmiyorsun bir de bu soruna mı baksak diye düşünmüyorlar. Üç tane talebimiz var eşit yurttaşlık. Yerel demokrasi ve demokratikleşme kötü bir şey istemiyoruz ki.
1: Peki ben süreyi de bitirmek üzereyiz ama bir ufak soru daha sormak istiyorum Ceylan Hanım. İçişleri Bakanlığı'ndan İKTV'de vardı bugün bir haber elimizde. İçişleri Bakanlığı'ndan çerçeve yasa sonrası bugün ivedi bir toplantı yapılacak ve konusu iki tane negatif şey var, iki kavram. Biri provokasyon, öbürü de dezenformasyon. Buna karşı bir uyarı. Bu yaklaşımla pozitif bir sonuca ulaşma şansı biraz düşük gibi görünmüyor mu? Ne diyorsunuz buna?
3: Ben onu pozitif okumak istiyorum. Çünkü bizim hala işte sokaklarda en azından son birkaç aydır böyle olmasa da sokakta her eylemde, her etkinlikte bir genel kolluk varlığı ve kolluğun insanlara varlığıyla gözdağı verdiği bir tablomuz vardı. Şimdi bunun yani bölgenin valilerinin bir tavır değiştirmesiyle ilgili merkezden alacakları bir bilgilendirmeye bence ihtiyaçları var. Provokasyon ile kasıt geçmiş dönemlerde Bunlar yaşandığı provokatif bazı girişimler oldu. Şimdi
2: Süreç
3: bu giriş,
2: sürece karşı provokasyonlardan söz
3: evet, ben bu
2: ediyorsun.
3: şekilde
2: Evet.
3: değerlendiriyorum. Karşıt bir şey olarak değerlendirmiyorum. Çünkü Ceylan Pınar meselesi ancak yeni yeni araştırılmaya çalışılacak. O dönemin provokasyonu 10 yıl önce araştırılsa bugün yine aynı meseleleri tartışmıyor olurduk. O yüzden
2: Ceylan
3: be,
2: şey özür dilerim
3: be,
2: Ceylan Pınar dediğiniz polislerin öldürülmesi ve sürecin
3: 2000
2: evet.
3: 2015 yılında, evet, Urfa'da Ceylanpınar'da iki polisin evinde öldürülmesiyle ilgili, suikaste uğramasıyla ilgili mesele araştırılmamıştı. Şimdi ona dair yeniden inceleneceği, soruşturulacağı söyleniyor. Bu yüzden de provokatif olabilecek. Bazen tek bir küçücük bir adım bile bir süreci alaşağı edebilir. O yüzden buna karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ben böyle değerlendirmek
1: Bunu
3: istiyorum.
1: pozitif değerlendirmek.
3: Evet.
1: Evet, ilginç yani. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı, sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecekmişim.
3: Evet.
1: Numan Kurtulmuş da katılacak. Evet, pozitif bir okumayla bitirebiliriz herhalde.
2: Evet.
3: Evet.
2: Peki Ceylan Hanım çok teşekkür ederiz. Son
1: Çok
2: bir
1: teşekkür ederiz.
2: söylemek istediğiniz son bir cümle varsa onu alabiliriz. Ben sanki sözünüzü kesmiş gibi oldum da o yüzden böyle
3: Yok
2: bunu
3: yok,
2: sordum.
3: belki son sözlerim
2: Evet.
3: bu barış bütün kesimlerce sahiplenildiğinde, toplumsallaştığında son durağına varacaktır. O son durağına varması için şerhleri bizi cebimizde tutarak hepimizin bu sürece destek vermesi hayati önemli. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: İyi yayınlar.
2: Sağ olun.
1: Çok teşekkürler Ceylan Akça.
2: Evet, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Kupolo bizimleydi. Çerçeve yasayı görüşme imkanı bulduk kendisiyle.
4: Açık
2: Açık
4: Gazete.
2: Gazete.

0: it's like this and that.
1: This and that. This and that. This and that. This and that.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
1: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
2: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Bugün bir röportaj. Dipesh Chakraborty Team ile yaptığımız kalan röportajı yayına alacağımız için Ferhat Kentel yok. Ben Vasim Ahmet Siddik ile birliktesiniz.
3: Merhaba Vasim.
4: Merhaba Vasim. Hoş geldin.
2: Hoş buldum. Geçen hafta İspanya'nın kuzey bölgesinde Septe'de yaşanan endişe verici olaylar nedeniyle bir ara vermiştik. Bugün yayınımızda bu sabah az sonra yani postkolonyal düşünür, yazar ve tarihçi Dipesh Chakraborty ile yaptığımız röportajın geri kalan kısmını dinleyeceksiniz. Bu sabahki yayınımızda Dipesh Chakraborty, Edgar Morin'in Karmaşık Düşünceler adlı çalışmasında da yer alan ve benim ona yönettiğim polikriz ya da çoklu kriz sorusuna yanıt veriyor. Bu çoklu kriz konusundaki tartışmasına özellikle de yaşamın ortak şekilde hepimizin korunmasına kadar devam ediyor. Dipesh Chakraborty bir tarihçi olduğu için bizi düşünmeye sevk eden pek çok referans da veriyor. Referanslar arasında Mehbubul Hak, Amartya Sen, Martha Nussbaum ve Milton Friedman gibi isimler yer alıyor. Ben tabii yine röportaj esnada Dipesh'ten bir son soruyu sordum. Bu soru şu şekildeydi. Elbette hem geçmişte hem de şu anda gerçekleşmekte olan pek çok olay aynı anda tanıklık ettiğimiz pek çok örnek var. Bu nedenle size son sorum şu. Bu birbiriyle örtüşen olaylar veya durumlar çalışmalarınızı nasıl etkiledi ya da etkiliyor? Buradan Dipesh Chakraborty'yi değerli zamanını ayırdığı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Samimi ve mütevazi, günümüzde bizle olmaya devam eder bir düşünür ve tarihçi, adeta bir rol modelimiz Dipesh Chakraborty. Şimdi yayınımıza, kaydımıza geçebiliriz.
5: It really echoes on my ears.
6: Sesimiz duyulmadı dediğinizde bu sözler gerçekten kulaklarımda yankılanıyor. Ama öte yanda aynı zamanda kolektif olduğumuzu ve bir şekilde olayların kolektif olarak çöktüğünü de söylüyorsunuz. Bu kolektiflik ya da iç içe geçmişlik hakkında daha fazla konuşmak istiyorum. Şimdi 1970'lerde tarihçi Adam Tooze dünya ekonomik formundaki bir konuşmasında şöyle demişti. Alıntı yapıyorum. Eğer kafanız karışık hissediyorsanız ve sanki her şey aynı anda hepinizin üzerine çöküyormuş gibi hissediyorsanız, bu kişisel ya da özel bir deneyim değildir. Bu aslında kolektif bir deneyimdir. Ve şöyle ekliyor, üzerinize çöken ya da çok sayıda endişe, kaygı ya da sizi etkileyen zorluklar varsa yalnız değilsiniz ve bu durum aynı anda tüm dünyayı etkiliyor. Bu özel deneyimin bir adı var. Polikriz ya da daha doğrusu çoklu kriz. 1970'lerde Adam Tooze çoklu krizlerin bir araya gelmesinin şu şekilde tanımlıyor. Dipesh zamanımızın ruhuna uygun olarak şu anda tam olarak bu anda tanık olduğumuz olayların bir araya gelmesi, soykırım, savaşlar, kitlesel yerinden edilme ve İklim felaketleri ayrı olaylardır. Ayrı olaylar değil, şu anda yaşamakta olan çoklu bir krizi yansıtan tek bir olaydır. Aslında siz de günümüzde iklim değişikliği, kapitalizmi ile küresel eşitsizliğin kesişim noktasından ya da karşılıklı bağlantısından bahsettiniz. Özellikle az önce bahsettiğiniz 2009 tarihi iklim tarihi başlıklı makalenizde Alan Weisman'ın Bizsiz Dünya'da, Biz Olmadan Dünya adlı bir çalışmasında atıfta bulunarak bu noktaya vurgulamışsınız. Ve şöyle yazıyorsunuz, Alan Weisman'ın Bizsiz Dünya'daki ifadesi ya da Biz Olmadan Dünya'daki ifadesi, mevcut krizin geleceği tarihsel duyarlılığın kavrayışının ötesine iterek bizi geçmişten koparan bir şimdiki zamanı algısının nasıl tetikleyebileceğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Anladığım kadarıyla bahsettiğimiz bu tarihsel duyarlılık bizsiz, yani biz olmadan, insan öznesi olmadan bir geleceği barındırıyor. İnsanlık tarihini birbirine bağlayan bu zamansal anı hakkında ya da zamansal an hakkında ve mümkünse zamanımızın ruhu içinde, yani şu anda tanık olduğumuz çoklu krizler ya da poli krizler hakkında biraz daha konuşabilir misiniz? Walter Benjamin de buna şimdi zamanı derdi.
3: Evet, sakıncası yoksa kısaca kronolojiye geçeyim. Bu terimi kullanıyoruz. Polikriz terimi aslında Edgar Morin adında bir Fransız düşünür tarafından ortaya atıldı.
6: Fransız tarihçi ve düşünür Edgar Morin, evet.
3: Ve Adam Tooze bu kavramı yaygınlaştırdı, popüler hale getirdi. Yani bir bakıma 70'lerde ve 90'larda bu konuyu daha çok Edgar Morin ele alıyordu. Adam Tooze ise bu yüzyılda bu kavramı yaygınlaştırdı.
6: Evet, sanırım Edgar Morin birkaç ay önce vefat etti.
3: Evet, kısa zaman önce vefat etti ve evet, bu çoklu bir kriz hissi. Aynı zamanda bir yönelim bozukluğu hissi de yaratıyor. Çünkü biliyorsunuz, gezegen hakkında endişelenmek zorunda kalmasaydınız insan sorunlarına yönelik hayal edebileceğiniz çözümler aslında sadece insanları ve onların sorunlarını değil, aynı zamanda gezegeni de düşünmek zorunda olduğunuzda farklı bir hal alıyor. Yani 1990'lara geri dönüp Mahbubul Haq, Amartya Sen, Martha Nussbaum ve diğerleri tarafından 1990'larda yapılan insan gelişme endekslerinin geliştirilmesine ilişkin çok önemli çalışmaları düşünürseniz, bunları okursanız, insanların karşı karşıya olduğu temel sorunun eşitsizlik ve adalet olduğu izlenimine kapılırsınız. Örneğin kıtlık ve benzeri konulara gelince ekonomist Amartya Sen gıdanın bol olduğunu, asıl sorunun gıdanın dağıtımı, gıda ve gıdaya erişim hakkı olduğunu savunurdu. Ve bence bu ifadeler gezegen hakkında endişelenmenize gerek olmayan bir durum da doğru. Doğrudur yani. Ancak ne kadar çok pirinç yetiştirirsek ya da et için ne kadar çok sığır yetiştirirsek o kadar çok metan ürettiğimizi ve metanın bir sera gazı haline geldiğini öğrenirseniz endişelenmeniz gereken ek bir sorun katmanı daha ortaya çıkar. Yani demek istediğim de bu. Pratik ve neredeyse tartışılmaz görünen çözümler gezegenin varlığını göz ardı etme varsayımı ortadan kalktığında daha fazla soruyu gündeme getirdi. Evet, gezegen için de endişelenmek zorundaydık. Yani biz yeni bir tür düşünme sürecine girdik ve bu süreçte bunun tek bir olay olduğunu söylediğinizde, bir anlamda çünkü tek bir olaydır. Ancak bu olay sistem içindeki farklılaşmalar tarafından şekillendirilmektedir. Dolayısıyla gerçek şu ki, yoksul insanların çoğu iklim krizinden sorumlu değildir. İklim krizinden daha çok sorumlu olanlar çoğunlukla ayrıcalıklı insanlar, ayrıcalıklı ülkeler ve ayrıcalıklı ülkeler içindeki ayrıcalıklı insanlardır. Değil mi? Sanırım emisyonların çoğunu Çin ve Hindistan'da dahil olmak üzere yaklaşık 12 ülke gerçekleştiriyor. Ancak öte yandan sayıları giderek artan ayrıcalıklı kesimin hayallerinin de gerçek olduğu da bir gerçek. Yani Harcanabilir geliri daha fazla olan insanlar Hindistan'daki benim neslim, yani orta sınıftan eğitimli insanlar. Neredeyse herkesin ebeveynlerinden daha fazla para kazandığı bir durum söz konusu. Ama aynı zamanda en az 3 milyar insan çok kötü koşullarda yaşıyor, değil mi? Ancak aynı zamanda da ayrıcalıklı kesimin hayalleri daha az ayrıcalıklı kesimin hayalleri haline de gelmiştir.
5: Evet, doğru.
3: Dolayısıyla insanların hayal ettiği toplum bir nevi yürüyen merdiven gibidir ve mesele ne zaman bu yürüyen merdivene binip yükselişi izleyebileceğinizdir. Yani çevre krizi kapitalizmin faydalarından yararlanmak isteyen insan sayısının da artması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Dünya tüketicilerinin çoğunluğu artık OECD ülkeleri dışında yaşıyor. Dolayısıyla kapitalizmin esas olarak batılılar ya da gelişmiş ülkeler gibi az sayıda ayrıcalıklı insan için tasarlandığı dönemde makul ölçüde iyi işleyen bir sistem olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ancak Hindistan, Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler bu gelişmiş ülkeleri yakalamaya ve daha fazlasını talep etmeye başladıkça gezegenimiz için fazladan karbondioksite ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Eğer herkes Amerikan düzeyinde refahtan yararlanmak zorunda kalırsa, yani elinizde olan şey sizin de belirttiğiniz gibi birbirleriyle bağlantılı bir olaydır. Size katılıyorum, ancak bu durum insanlar arasındaki eşitsizlikler tarafından da körükleniyor. Adaletsizlik ise eğer bu durumun itici gücü olmasa bile aslında eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri daha da şiddetlendiriyor. Neden Bangladeş, Pakistan veya Hindistan'daki yoksul insanlar daha ayrıcalıklı insanların günahlarının bedelini ödemek zorunda olsun ki?
5: Aynen öyle. Evet.
3: Evet, doğru. Yani bu hayal edilebilecek herhangi bir çözümde karşılanması gereken büyük bir adalet meselesidir.
5: Yani ben kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Çünkü yine 2009 tarihli çalışmanızda geliştirdiğiniz ve burada da paylaştığınız makalede İçinde yaşadığımız kapitalist mülkiyet rejimine karşı pek çok direniş biçimi olduğu da belirtiliyor.
7: Property regime in which we live. For example, these
5: o halde bunlara da bakalım. Örneğin bunlar bizim bazılarımız için birkaç 10 yıldır yaşadığımız deneyimler ve son zamanlardaki örnekler arasında Black Lives Matter, feminist ve anti-feminist hareketler, Gazze ile dayanışma hareketi, ayrıca Extinction Rebellion yani hayvan hakları aktivistleri ve iklim adaleti sayılabilir. Şu anda bu çoklu krizler farklı yer ve zamanda eş zamanlı olarak yaşanıyor. Bunların ortak noktası, referans noktası olarak yaşam gayesi olduğunu düşünüyorum. Ve ben de bu referans, yani yaşama dair, hayata dair ortak referans üzerinde sizden bir soru daha sormak istiyorum. Yaşam veya hayat, yaşam diyelim, yani sadece bir kavram mı, herhangi bir hiyerarşi ya da üstünlük olmaksızın bir farklı mücadelelerde yeniden ortaya çıkan bir kavram mı? Bir başka ifadeyle bizim de bildiğimiz gibi hiçbir mücadele diğerinden üstün olamaz. Sizce hayat düşünürler arasında filozofların da dediği gibi bir tür gösterge mi? Yoksa hayat kavramında bizim başvuracağımız daha somut bir şey mi var? Yine başka bir ifadeyle en temelde hayat nedir ya da yaşam nedir? Bu bizi gerçekten çok büyük bir soruya getiriyor ama...
3: Bu çok geniş kapsamlı bir soru ama aynı zamanda son derece de önemli bir soru. Bu noktada şunu savunmak isterim. Her şeyden önce yaşam kelimesi çok anlamlı, yani birden fazla anlam içeren doğasını düşünerek başlamak gerekiyor. Öncelikle bildiğiniz gibi yaşam ve ölüm günlük dilde yaygın olarak kullanılan kelimeler olsa bile biyoloji alanında neredeyse tanınmazlar. Demek istediğim, en fazla bir biyolog size kimyanın biyolojiye dönüştüğü anda yaşamın başladığını söyleyecektir. Ancak bu kelime bugün kritik öneme sahip, çünkü yaşamın, öncelikle genel anlamda yaşamın hayatı ifade etmesi gerektiğini anlıyoruz. Başka bir ifadeyle yaşam hakkında düşünmek ya da yaşam hakkında okumak bize size şunu göstermelidir. Biyolojik çeşitlilik ve biyolojik çeşitliliğin korunması, insan yaşam biçiminin sürdürülmesi için bir ön koşuldur. Çünkü tüm bu yaşam biçimleri birbirine bağlıdır. Eğer insanlar bu dünyadaki tüm bakterileri ve virüsleri yok edebilseydi, insanlar çökerdi. Çünkü mikrobiyomumuzda içimizdeki bakteriler var ve virüsler var ve bunlar iç sistemlerimizin çalışmasını sağlıyor, değil mi? Yani farklı yaşam biçimleri birbirleriyle bağlantılıdır.
7: Evet, evet.
3: Yani bu bizim için biyolojik çeşitlilik anlamına geliyor. Ve biyolojik çeşitliliğin korunması iklim değişikliğinin aslında bireylerin sağlığını etkilediği gerekçesiyle de bağlantı, gerçeğiyle de bağlantılı. Dolayısıyla Bangladeş ve Sundarbans bölgelerinde hem Bangladeş'te hem de Batı Bengal'de, Bengal Deltası bölgesinde yoksul balıkçı kadınlar tatlı suyun tuzlu hale gelmesi nedeniyle üreme organlarında enfeksiyonlara, mantar enfeksiyonlarına yakalanıyor. Dolayısıyla orada iklim değişikliği kadınlar için tıbbi bir sağlık sorunu haline geliyor. Biyoçeşitliliğin kaybı ise gezegensel bir sağlık sorunu ve tüm bunlar birbirleriyle bağlantılı. Ayrıca ara bir örnek olarak son pandemiyi de düşünebilirsiniz. Bu pandemi kısmen ormansızlaşmanın bir sonucuydu ve yaban hayatı tarafından taşınan virüsleri insan yaşamına yaklaştırdı. Yani bu pandemi bize şunu gösterdi. Çevresel, gezegensel çevrelerin tahribatı aslında doktorların tırnak içinde pandemi çağı olarak adlandırdığı bir dönemi ortaya çıkarıyor. Biliyorsunuz birkaç şını kıl payı atlattık. Pandemiye dönüşebilecek birkaç olay kıl payı atlatıldı. Ancak bu seferki yani koronavirüs gerçekten bir pandemiye dönüştü ve gelecekte başka pandemilerle de karşılaşabiliriz. Bu da yine ormanları korumamız gerektiğini hatırlatıyor. 21. yüzyılda dünyada birbirleriyle çelişen iki gelişme yaşandı. Bir yandan dünyadaki biyolojik çeşitlilik açısından kritik bölgelerin çoğunun yerli topluluklar tarafından yönetilen topraklara ait olduğu gerçeğinin her geçen gün daha fazla farkına varıyoruz. Dolayısıyla yerli halkların yaşam biçimlerinden öğreneceğimiz çok şey var ve bunu 8 milyar insan için nasıl genişleteceğimiz konusunda da pratik bir zorluğumuz var. Çünkü yerli halklar genellikle küçük topluluklara, daha az nüfusa sahip topluluklara aittir. Öte yandan son 10-12 yıl içinde Elon Musk ve Peter Thiel gibi son derece zengin ve gerçekten çok zengin bir grup insan da ortaya çıktı. Bu insanlar eskiden piyasa ile özgürlük arasında var olduğunu düşündüğümüz geleneksel bağı kopardılar. Yani bildiğiniz gibi ders verdiğim Chicago University'de ekonomi bölümü muhafazakar olmasıyla tanınır, bilinir. Ve bu bölümün muhafazakar öncülerinden biri olan Milton Friedman, Kapitalizm ve Özgürlük adlı bir kitap yazmış ve kapitalizmin gelişerek size özgürlükler sağladığını savunmuştur. Ancak süper zenginler, zengin insanlar da vardır ve sadece Silikon Vadisi'nde değil, başka yerlerde de bulunurlar. Bunlar otoriter yönetim biçimlerini oluşturmak için yozlaşmış politikacılara para veren kişilerdir. Dolayısıyla farklı ülkelerdeki aşırı zenginler ile yeni otoriterlik biçimleri arasındaki bu bağlantı, bu konuda ne yapılacağına dair düşünürken karşımıza çıkan yeni bir gelişme, yani yeni bir zorluktur.
7: Yes. And also
8: ayrıca Dipesh, elimizde sadece birkaç dakika kaldı. 5 ile 6 dakikamız daha var. Size son çok kısa bir soru sormak istiyorum. Ve yine burada yaşama değinmek istiyorum. Çünkü yaşam olarak gördüğümüz olguyu, yani direniş yaşamı özellikle, korumaya çalıştığı şeyin bir nevi direniş biçimi olduğunu söyleyebiliriz.
7: Ayrıca sizi doğru anladıysam, yaşam aynı zamanda direnişin temel yeridir ve birçok biçim alır. Nitekim yukarıda da bahsettiğim gibi bugüne kadar çok şey oldu. Şu anda pek çok şey, olaylar oluyor elbette. Geçmişte yaşanan ve şu anda yaşamakta olan olaylara dair pek çok örnek var. Bu nedenle size son sorum şu. Bu üst üste geçen olaylar veya durumlar çalışmalarınızı nasıl etkiledi veya etkiliyor?
3: Bu çok iyi bir soru. Bu da çok iyi bir soru. O halde size iki cevap vereceğim. Yani iki yönlü bir cevap. Aynı cevap ama iki bölüm halinde. Akademisyenler olarak sık sık ve bunu tabii yapan tek kişi de ben değilim. Temelde şu soruyu ele alıyoruz. Siyasetimizde iklim değişikliği ve insanlara yönelik adaletsizliklerle aynı anda mücadele etmek istersek ne olması gerekir? Ve bu noktada bu soruyla birlikte pek çok kişi farklı senaryolar ortaya koyuyor. Bazıları kapitalizmden uzaklaşmamız gerektiğini savunan büyümeden vazgeçme senaryoları ortaya koyuyor. Siz ise daha sosyal sorumluluk sahibi bir kapitalizmin bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceğine dair bazı teoriler geliştirmek isteyebilirsiniz. Yani bir nevi yeşil kapitalizm gibi. Ancak bunların hepsi ne olması gerektiğini söyleyen senaryolar. Cevabımın ikinci kısmı ise şu. Hepimiz bunu akademisyenler ya da düşünürler olarak bizden daha güçlü ve söylediklerimize katılmayabilecek pek çok insanın bulunduğu bir dünyada yapıyoruz. Yani örneğin Donald Trump söylediklerime katılmayacaktır tabii ki. Onun vizyonu farklı olacaktır. Elon Musk'ın vizyonu da farklı olacaktır ve bunlar benden çok daha güçlü insanlar. Yani demek istediğim, her şeyden önce ne düşündüğünü söylemelisiniz ve bunu söylemelisiniz. Bunu sizin sesinizin tek ses olmadığı bir dünyada söylendiğini unutmamalısınız. Size karşı çıkan sesler var ve bu seslerin bazıları çok çok güçlü kurumlardan geliyor. Bu yüzden sık sık şunu söylerim ben. İlk olarak mümkün olan başka bir dünyayı hayal etmek gerekir. İkinci sorunuz, ki bu daha çok daha zor bir konudur. Olası bir dünya nasıl gerçekleştirilebilir bir hale gelir? Bu noktada bence genel bir yol haritası oluşturmak çok zor. Ancak bence bulunduğumuz noktadan devam etmeliyiz. Kendi bağlamımızda küresel insani güçler ile gezegensel

0: dizi edilmiş, daha silsilesi haline gelmiştir.
1: Etkileyebilir mi?
0: Ve bu çok vahim bir gelişmedir. Çünkü
1: Değişiyorsa Himalaya
0: Himalayalardaki buzullar Pakistan'dan Vietnam'a
1: mümkün
0: kadar
1: değil
0: birçok ülkeye su sağlayan 8 ya da 9 nehri oluşturmaktadır. Yani doğal olarak,
1: So,
0: pardon, yani ideal olarak
1: ideally,
0: ulus
1: there should be
0: devletlerin
1: one
0: devam
1: international
0: eden
1: body
0: jeopolitik
1: since the nation
0: çatışmalardan bağımsız
1: states seem
0: olarak
1: somewhat well off
0: buzulların sağlığının
1: to
0: korunmasını
1: ensure that the
0: sağlamak
1: health
0: için
1: protections
0: yetkililerin bir
1: survive
0: kısmının
1: whatever
0: devredecekleri çok
1: regime comes
0: taraflı bir
1: onto the
0: kuruluş
1: scene.
0: olmalı. Şimdi bu küçük bir şey gibi görünebilir ama bunu
1: But this doesn't even imagine doing it and then see how
0: gerçekleştirebilmeyi bir
1: difficult
0: hayal edin. O zaman
1: it
0: ne kadar zor olduğunu
1: is. Like
0: göreceksiniz.
1: imagine
0: Mesela
1: the real Pakistan
0: bildiğimiz
1: you found.
0: gerçek
1: Imagine the
0: Pakistan'ı
1: actual
0: hayal
1: India you
0: edelim,
1: found.
0: bildiğimiz gerçek
1: Imagine that
0: Hindistan'ı
1: real
0: hayal
1: Bangladesh
0: edelim
1: you
0: ya da
1: found. Imagine
0: bildiğimiz
1: that
0: gerçek
1: regional
0: Bangladeş'i
1: differences you
0: hayal
1: imagined
0: edelim.
1: between themselves. And
0: İç
1: imagine
0: çatışmalarını
1: that
0: hayal edelim, kendi aralarındaki
1: then you see
0: çatışmayı
1: the
0: hayal edelim
1: regional
0: ve Çin'i hayal edelim. O
1: geopolitics
0: zaman
1: geopolitics
0: jeopolitiğin henüz
1: informed by geological
0: jeolojik bilgiyle şekillenmediği bir dönemde yaşadığımızı göreceksiniz ya da
1: geobiological.
0: jeobiyolojik bilgiyle.
1: Returning to warfare.
0: İnsanlar
1: So
0: jeobiyolojik
1: when you
0: bilginin
1: think of
0: varlığından
1: Gaza,
0: haberdar
1: when
0: ama
1: you
0: bu
1: think of
0: bilgi
1: first
0: savaşlara
1: information
0: yansımıyor.
1: about
0: Dolayısıyla Gazze Savaşı'nda
1: bombardment
0: olsun,
1: of
0: hatta
1: Iran,
0: Gazze
1: Gaza
0: Savaşı'nın
1: bombardment.
0: ilk ayındaki
1: Again, imagine
0: emisyonlar
1: the
0: bile,
1: Turkish
0: İran
1: bombing campaign
0: Savaşı'ndan değil, Gazze Savaşı'ndan bahsediyorum özellikle, dikkat. Bir
1: Commission
0: İngiliz
1: Somalia
0: grup
1: attack.
0: tarafından hesaplandı ve bu miktar küçük bir ada
1: So you see,
0: devletin
1: so
0: yıllık emisyonlarına
1: as we
0: eşitti.
1: fight with modern missiles,
0: Görüyorsunuz, modern
1: only
0: füzelerle
1: increase
0: savaşırken
1: British
0: tüm bu
1: cost
0: askeri
1: emissions and the
0: faaliyetler
1: number of the world
0: emisyonlara
1: being
0: yol
1: part
0: açıyor ve dünyayı
1: to
0: daha
1: deal
0: da
1: with Ukraine.
0: ısıtıyor. Ukrayna'yı ve orada olup
1: So
0: bitenleri bir düşünün. Yani
1: in this
0: bu
1: strong
0: gerçek
1: world,
0: dünyada, kastettiğim de bu
1: that's what I
0: zaten,
1: mean.
0: başka
1: Other
0: failler
1: players,
0: var. Ulusların kendileri de
1: nations
0: aktörler
1: themselves
0: ama
1: are
0: asıl
1: politicians,
0: failler devlette
1: politicians,
0: oturan
1: politicians are
0: siyasetçiler,
1: politicians.
0: ulusal siyasetçiler.
1: You just see how
0: İnsanların bir araya
1: difficult
0: gelmesinin ne
1: it is
0: kadar
1: to
0: zor
1: win.
0: olduğunu görüyorsunuz. Yani sonuç olarak pek çok rasyonel plan var ama hepsi de başka bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyor. Benim asıl sorumsa şu: mümkün olan bir dünya nasıl uygulanabilir bir dünya haline gelir? İşte cevabı aranan milyon dolarlık soru da bu.
2: Yok, evet, gerçekten öyle. Depeche Chakraborty. Hakikaten sizinle konuşmak çok ama çok değerli bir fırsattı bizim için. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Tarihçi ve düşünür bizlerle birlikteydi. Bize Berlin'den katılıyordu. 2000'li yıllarda çok çok okunan bir kitap. Promotionalizing Europe. Postcolonial Thoughts and Historical Difference başlıklı çok önemli bir kitap kaleme almıştı ve zaten sonrasında Planetary, Anthropocene ve Climate History gibi konularla da ilgilenmeye devam etti ve devam ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Thank you,
2: Thank
1: Vasim.
2: you.
1: Take your leave and you stay well, my friend.
2: Thank you so much, Dipesh.
3: Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
4: Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü programımızı. Son dakika gelişmelerine bir göz atabildik mi?
5: Evet, ama iyi bir gelişme yok.
4: Yok, değil mi?
5: Bu
4: Evet.
5: iyi bir şey. Çünkü hiç kötü iyi bir haber veremiyoruz
4: Genellikle
5: son
4: iyi
5: dakika.
4: haber veremediğimiz için evet. Ben de aynı tedirginlikle bu soruyu sormaya çalışıyorum sana
5: Evet.
4: her seferinde. Son dakikada bir şey oldu mu falan diye. Evet, bunu iyi niyetli nitelendirebiliriz. Ve bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü programımızı da. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.

0: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Reklamlar bitti.
9: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Saylam'a teşekkür ederiz. Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
10: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
11: Günaydın Didem, herkese günaydın.
10: Herkese günaydın, güzel bir gün, güzel haberler aldığımız bir gün dileyelim herkes
11: olmasın
10: için.
11: Dileyelim, evet aynen öyle. 12 Ağustos çarşamba günündeyiz ve sevgili günlükteyiz. Güzel bir gün olacak diye umut ediyoruz.
10: Umut ediyoruz. Hadi bakalım bir müzikle başlayalım.
11: Bugün listeyi şey gibi yaptım, 20'li yaşlarımın başındaymışım da... Hani yazın festival sırt çantamla çadırlarda geziyormuşum gibi.
10: Çok yaşlıymışsın gibi konuşuyorsun ya, çok biliyorum o zaman. 3 yıl önce falan.
11: Ama bu 20'lerin başının üstünden 10 yıl geçti.
10: Hadi.
11: Tamam hadi. Pause dinleyeceğiz. Mountain at my gates.

0: Falls dinledik, Mountain at My Gates.
1: Evet, hadi başlayalım radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var. Ümit Şahin, İran Savaşı nedeniyle en çok kim kâr etti sorusunu masaya yatıracak. Sıcak dalgalarından dolayı en çok hangi enerji santralleri üretimini durdurmak zorunda kalıyor? Türkiye'ye plastik atık sömürgeciliğiyle suçlanan ülke hangisi? Akdeniz'de mikroplastik alarmı? FOMO nedir? Bugünkü başlıklarımızdan birkaçıymış. Ayrıca birkaç hafta önce hayatını kaybeden David Clayton Thomas'ı anacakmışız. Saat 10.30'da Açık Yeşil programında, yani bizden hemen sonra.
0: Evet, ve saat 11'de Yeryüzlerinde ile devam edeceğiz. Bu hafta Yeryüzlerinde dünyanın en büyük canlı müzik etkinliklerinden Eurovision'a, şarkılar ve puanlar üzerinden değil.
1: Eurovision.
0: Eurovision.
1: Biz öyle diyoruz galiba.
0: Eurovision mu doğru? Tamam. Puanlar üzerinden değil, sahnede kurduğu Avrupa imgesi üzerinden bakacakmışız ve konuğumuz da Can Merdan Doğan olacakmış. Ulusal bayraklar ile gökkuşağı bayrağı arasında 2000'li yıllarda Eurovision şarkı yarışmasında LGBT artı temsillerinin sahnelenmesi başlıklı doktora tezinden yola çıkarak Eurovision sahnesindeki queer temsiller üzerinden Avrupa'yı ve Avrupalılık fikrini tartışıyorlarmış. Eurovision, yani Avrupa vizyonu ne? Kamp estetiğinin, abartının ve tiyatralliğin hüküm sürdüğü Eurovision sahnesinde nasıl bir Avrupa imgesi kuruluyor? LGBT artı temsilleriyle Eurovision ulusal kimliklerin ötesinde bir Avrupalılık imkanı yaratıyor mu? Sorularının peşine düşeceklermiş saat 11'de Yeryüzlerinde programında. Can Merdan Doğan'ın Stiletto filmini izlemiş miydin?
1: Hayır, ben onu izleyecektim ve bir şekilde fırsat bulamadım.
0: İzlemedisin. Evet.
1: Tamam. Saat 12'de Walkman programı var. Akif Burak Atlar'ın hazırladığı programda sadece 80'ler dinliyoruz. 80'ler müziğine uzanacağız ve hemen onun ardından saat 13'te Tuna'nın Bir Yanı bizi bekliyor. Muammer Ketencoğlu bu hafta da 70'lerin başında Dimitris Kontoyanis'in, Manolis Dimitris Rianakis'le beraber kurdukları Rebetiki Kompanya'nın parçalarını dinletecek bize. Topluluk Marcos Van Vakaris ve Vasilis Çiçanis'in eserlerini de yorumluyor ve özgün tınılarla bu Rebetiko müziğini tekrar yorumlayan bir topluluk. Onlara kulak vereceğiz saat 13'te Tuna'nın Beri Yanında.
0: Evet, ve saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi var. Utku Uluer bu bölümde Umur Özler ile birlikte Yeşilçam sohbetlerine başlıyormuş. Bu ilk bölüm olacakmış ve devam edecekmiş Umur Özlüer ile konuşmaya Yeşilçam Arkeolojisi'nde.
1: Evet, saat 15.30'da Altın Saatler var ve Altın Saatler'de bugün Risk Yönetimi Derneği Başkanı Profesör Doktor Alp Ergör'ü ağırlıyoruz ve ayrıca Başkan Yardımcısı Abdullah Anar'la Türkiye'deki sanayi tesislerinin ve kritik yapıların afet risklerine karşı durumunu, işletmeler için iş sürekliliği yönetiminin anlamını, şirketlerin afet sonrası finansal çöküşünü önlemek için alınması gereken acil mali tedbirleri, toplumda risk kültürü ve afet bilinci oluşturmanın önündeki engelleri, Risk Yönetimi Derneği'nin karar vericilere, yani kamu ve yerel yönetimlere sunduğu en kritik politika önerilerini konuşacağız. Bugün saat 15.30'da Altın Saatler programında.
0: Evet, ve saat 16.30'da Sakat Muhabbet'le devam edeceğiz. Sakat Muhabbet'te bu hafta Erzurum Tortum Pehlivanlı Köyü ile İzmir Tire'ye bağlanacakmışız. Programın destekçilerinden Fırınımdan Ekmekler hesabının da sahibi Murat Demirtaş'ın önerisiyle 1982'de yurt dışında güreş kariyerini sürdürürken Türkiye'de geçirdiği kaza sonucu bedensel engelli olan eski pehlivan Ali Koçak konuk olacak Sakat Muhabbet'e ve Ali Koçak'la birlikte pehlivanlık yıllarını, kazadan sonraki yaşamını, köyünde kurduğu su değirmeni ve alabalık çiftliğini konuşacakmışız. Sohbete ayrıca Murat Demirtaş da eşlik ediyormuş.
1: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var ve her çarşamba olduğu gibi Leyla Diana Gücük mikrofon başında olacak ve bugün besteci ve gitarist Bora Çeliker'den seçtiği parçaları dinletecekmiş bize. En son 2018'de bir albüm kaydeden sanatçıya sahnelerde kendine has tarzıyla dinliyoruz ve Blues'u da yorumluyor. Bazen blues'la cazın sınırlarında gezi veriyor Bora Çeliker. Yeni albümünü de bekliyormuşuz artık. Ya yani hala çıkmamış. Ben de bir süre önce çıkacak diye bir duyum aldığımızı hatırlıyorum. Neyse, bunları ve daha fazlasını Dünyanın Cazı programında Leyla Diana Gücük'ten dinleyebilirsiniz.
0: Evet, ve saat 18'de de gezegenin geleceğiyle devam edeceğiz. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabiliriz. 18.10'da Açık Dergi başlıyor. Açık Dergi başlamadan, yani oraya geçmeden önce bir müzik daha dinleyelim.
1: Evet, Fontaines D.C. getirmişsin.
0: Evet, Here is the Thing dinleyeceğiz.

0: Fontaines DC'den dinledik Here is the Thing ve sevgili Güney'e devam ediyoruz.
1: Hadi devam edelim.
0: Saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor demiştik. İlk sen Mavi Tuna'dan kent rehberini duymaya devam ediyoruz. Kent takvimini dinlemeye devam ediyoruz. Saat 18.30'da da tarlanın pazarının...
1: 18.50 demek lazım aslında, tam 10 dakikalık bu minicik bir Argo ekoloji programı.
0: Evet, o zaman 18.50'de de tarlanın, pazarın, sofranın geleceğini dinleyeceğiz. Bu bölümde kampüs bostanlarından Fırat Karakurt, KHK'lı akademisyen Piyale Paşa Bostanı gönüllüsü ve Adil Gıda Topluluğu moderatörü Bediz Yılmaz ile şehirde ekolojik yaşam ve gıda toplulukları konuşulacakmış. Gıdanın giderek metalaştığı bir yaşam biçiminde yediklerimiz nerede, nasıl üretildiğinin izini sürerek doğa ile yeniden bağlantı kurabilir miyiz? Şehirde kendi gıda üretmek ya da üreticilerle doğrudan bağ kurmak isteyenler gıda topluluklarına nasıl dahil edilebilir, nasıl dahil olabilirler? Kent bostanları kriz dönemlerinde kentleri gıda güvenliği ve dayanışma açısından daha dirençli bir hale getirebilir mi sorularını soruyoruz. Bugün 18.50'de tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde.
1: Evet, buradan da bir hatırlatma yapalım. Geçtiğimiz sene de Hikayenin Her Hali programında Bediz Yılmaz'ı, sevgili Bediz'i konuk almış ve bu bostanlar meselesini uzun uzun konuşmuştuk. O programı da dinleyebilirsiniz. Podcast kanallarımızda mevcut. Saat 19'da dönemler arası Kanonlar ve Karşı Sesler programı var. Hatimet Mirel'in hazırladığı programda Kanonlar ve Karşı Sesleri sosyolog Doktor Çisel Kabaçebe ile beraber konuşacağız. Sevgili Çisel'le de ses işleri ve doktora çalışmasından yola çıkarak kentteki sesleri, gürültüyü ve müzikle gürültü arasındaki sınırları konuşacağız. Sesin kendisine, onu dinlemeye ve kaydetme biçimlerimize, gündelik hayatın içindeki seslere dikkat kesilmenin ne anlama gelebileceği yani örneklerle birlikte düşüneceğiz. Saat 19'da bu programı dinleyebilirsiniz. Bu arada gündelik sesleri kullandığımız bir de programımız var. Kes Biç programında Deniz Bankal gündelik sesleri, sokak seslerini, sohbetleri, bazen bazı monologları ve bazı rahatsız edici sesleri de programın içine yediriyor, bir fotoğraf ortaya çıkartıyor. SoundCloud hesabımızda da mevcut bu,
0: evet, oradan
1: kolajlar.
0: Saat 19.30'da bugün Hüsnü Kuruntu var. Esra Önel bu bölümde ne evet ne hayır, seçim yapmak, görünür olmak ve bütün ihtimalleri aynı anda elde tutma arzumuz üzerine düşünüyormuş. Bir karar vermekle o kararla birlikte görünür hale gelmek arasında nasıl bir ilişki var diye de soruyor.
1: Evet, saat 20'de ise Ahenge Hengame programı bizi bekliyor. Bu hafta Jamaika Cazı özel programına devam ediyoruz ve 50'ler ve 60'larda Kingston'da ve Londra başta olmak üzere metropollerde Joe Harriet, Cecil Lloyd, Wilton Gaynor ve Count Ossie gibi Jamaikalı caz müzisyenlerinin kaydettikleri parçalardan örnekler dinleyecekmişiz saat 20'de.
0: 21'de Akdeniz Güneşi Tolga Esmer'den Akdeniz Cazı'ndan yeni örnekler dinliyoruz.
1: Evet, saat 22'de ise Ayın Karanlık Yüzü var. Yusif Alay'ın hazırladığı programda Heather Nova'nın Siren albümüne kulak veriyoruz.
0: Ve saat 23'te caz portreleriyle devam ediyoruz. Mustafa Aykın 212. portremizden devam ediyor. Steve Sivel'den sunacağı 4. örnek olacakmış.
1: Evet, gece yarısı 1'de ise Noy programı var. Selin Vesaire'nin hazırladığı programda bu hafta uluslararası bağımsız müzik sahnesinden taptaze tekliler ve yeni seslerle kulaklarımızın pasını atmaya çalışacak Selin Vesaire. Bu hafta programda Indirak, özlediğimiz Indirak tınılarında dikkat çeken isimler var. OK Cowgirl, Adult DVD, Madrid Exile gibi çeşitli gruplara ve sürpriz isimlere kulak verebilirsiniz gece yarısı 1'de.
0: Evet, ve böylece 12 Ağustos Çarşamba gününün sonuna gelmiş olacağız. 13 Ağustos Perşembe günü de devam edeceğiz Demokrasi Now'la başlayarak sabahlık Açık Gazete, sonra yine biz buraya geleceğiz. Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu yine hatırlatalım. Bu kanalda bu hafta
1: ne olduğunu söyleyecek miyiz? Çarşamba oldu. Söylemeyelim. Siz en iyisi bunun için Instagram hesabımızı takip, evet, edin. Bugün duyuracağız çünkü.
0: Duyuramayabiliriz.
1: Bence duyururuz.
0: Bugün duyuramayabiliriz ama Yarın duyururuz.
1: Ama tabii ki hala izlemediyseniz.
0: Ya bugün çarşamba değil mi ya?
1: Sen şimdi günleri
0: karıştırdın. Hayır, karıştırmadım. Hayır, sadece çok hızlı gidiyor her şey. Yani yetişmemiş. Evet, çarşamba duyuramayabiliriz. Bugün yarın duyuracağız mutlaka.
1: Bu arada YouTube kanalımızda eğer kaçırdıysanız Büyük Ev Abluk Adanın radyomuz için yaptığı özel performansı görebilir, izleyebilirsiniz. Acayip bir şey olmuş bence yine. Her seferinde başka şeyler yapıyorlar bu stüdyolarda. Onlara kulak verebilir, izleyebilirsiniz.
0: Bartu Küçük Çağlayan'ın ilk, yani Büyük Ev Abluk Ada kaydının ilk reel'ını izledin mi? Şöyle dururken bir anda şarkı söylüyor.
1: Evet, evet. Çıldırmış gibi söylemeye başlıyor. Böyle şey gibi, Muppet Show'daki kuklalar gibi.
0: Çok iyi. Evet, aynen öyle. Eğer onları izlemediyseniz Instagram hesabımızda ya da YouTube kanalımızda bu videolara erişebilirsiniz. Ayrıca Açık Dergi Portreler serisi kapsamında İksan Mavi Tuna'nın yaptığı birçok söyleşiye de Aralık 2025'ten beri devam ettirdiğimiz söyleşilere de kanalımızdan erişebilirsiniz. Eğer giderseniz, bulursanız videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Bir de Apaçık Radyo'nun bir Substack kanalı var. Yani Açık Bülten, Açık Bülten'e de abone olursanız cumartesi günleri ve salı günleri posta kutunuzda sizi ziyaret ediyoruz.
1: Evet, bunun dışında bir de Apaçık Radyo, apaçıkradyo.com.tr diye bir mail adresimiz var. Bize buradan erişebilirsiniz. Tabi telefon numaralarımız da 0212 alan koduyla 343-4040 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Ve son bir parça dinleyelim. Ne dinleyeceğiz?
0: Evet, son şarkımız da Hot Water Music olacak. Radio dinleyeceğiz.
1: Oo, bir radyo şarkısıyla kapatıyoruz yani.
0: Evet, biraz acımasız bir radyo şarkısı ama sözlerine bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sevgili Günlük'te de bugün sevgili günün sonuna geldik. Teknik Basa'da Andrea'ya çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz.
1: Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Saylam'a teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Ben günler göreceğim çocuklar. Güneşli günler göreceğim.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Oh, Granny.
4: Sakat muhabbet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Hazırlayan ve sunan
3: she
4: Alper Tolga Akkuş.
3: He went off to heaven just before you were born. She said, he went off to heaven.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Ahengi Hengame.
7: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
8: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
0: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gökhan Cüceloğlu'na teşekkür ederiz.
10: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
11: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
12: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Bugün Ömer Madra yok bu hafta ama destekçimize teşekkür ederek başlayalım. Gökhan Cüceloğlu'na teşekkür ediyoruz Açık Yeşil'e destekleri için. Evet, bugün çok sayıda yeni gelişme var. Biraz onları derleyip toparlamaya çalışacağım. İlk başta da aslında bu yayınlanalı bir haftayı geçti ama önemli bir haber. Geçen hafta konuşamamıştık. Yani tahmin edeceğiniz bir şey ama yine de bunu ne kadar konuşsak azdır. İran savaşı, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı başladığından ve bu Hürmüz Boğazı krizi başladığından beri biliyorsunuz petrol fiyatları uçtu. Pek çok ülke için ciddi bir enerji krizi başladı. Bu 3 ay içerisinde 8 tane dünyanın en büyük petrol şirketlerinin toplam 90 milyar dolar ekstra kar ettikleri. 3 ayda 90 milyar dolar ekstra kar bu ettikleri ortaya çıkmış. Bu insan sefaletinden kar elde ederek aynı zamanda iklimi de ve çevreyi de mahvetmeye devam ettikleri anlamına geliyor. Bu Guardian'ın analizine göre borsada işlem gören 8 petrol üreticisi İran'a karşı savaşın başladığı günden itibaren küresel petrol fiyatlarının varil başına 126 doların üzerine kadar çıkmasının ardından bir mali çeyrekten 3 aylık süre içerisinde 93 milyar dolar, tam miktar 93 milyar dolar ekstra kar elde etmişler. Kimmiş bu 8 petrol şirketi? İsimlerini de analım. En başta Suudi Aramco geliyor tabii. Suudi Arabistan'ın Aramco petrol şirketi. Ardından BP, Shell, Equinor, Total, Eni, Chevron ve ExxonMobil olmak üzere bu ilk çeyrekte her dakika 700 bin dolardan fazla kar elde etmişler. Ve piyasa değerleri de yaklaşık 600 milyar dolar artarak 3 trilyon doların üzerine çıkmış. Bu da bütün bu yaşadığımız felaketlerin kimin işine yaradığını artık bundan daha iyi herhangi bir şey gösteremez herhalde diye düşünüyorum. Bu birinci haberimizdi. İkincisi yine ilginç bir analiz. Carbon Brief bunu yine geçen hafta yayınlamıştı. Biliyorsunuz Avrupa çok şiddetli sıcak dalgaları yaşıyor. Hatta 5. sıcak dalgası falan başladı yaz başladığından bu yana. Bu sıcak dalgalarının aynı zamanda enerji üretimine de ciddi bir zarar verdiği biliniyor. Ama hangi enerji üretimine? Yani bazı yayınlarda ben görmedim onları ama varmış öyle yayınlar. Bazı yayınlarda işte bu aşırı sıcakların kesintili enerji kaynağı olarak bildiğimiz işte rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına zarar verdiğine dair şeyler görünüyormuş etrafta. Yani bunu da kullanmaya çalışıyorlar ama en çok hangi enerji üretim biçimlerine zarar veriyor diye bir bayağı detaylı analiz yapmış Carbon Brief. Birinci sırada hepinizin tahmin edebileceği gibi nükleer enerji var. Çünkü nükleer enerji biliyorsunuz tamamen soğutma üzerine kurulu bir şey. Yani kontrollü bir nükleer reaksiyon üzerinden suyu ısıtıp bir tür termal enerji üretildiği için nükleer santrallerde sürekli bu santralin çekirdeğini, korunu sürekli soğutmanız lazım. Bu genellikle suyla soğutma ama tabii havayla soğutma sistemleri de var bazı yerlerde. Şimdi örnek olarak bu aşırı sıcakların hem deniz suyunun aşırı ısınmasının hem nehir sularının aşırı ısınmasının hem de havanın aşırı ısınmasının verdiği sadece son bir yıl içerisindeki bu son yaz aylarındaki sıcak dalgalarındaki örnekleri vermiş. Mesela Fransa'da 57 tane biliyorsunuz nükleer reaktör var. Bunların 3'ü kapatılmak zorunda kalmış. 7 tanesinde de üretim azaltılmış. Toplam elektrik üretiminde %10'a yakın bir düşüş olmuş sıcakta ki bunun yeni bir şey olmadığını daha önce Fransa'da 2003, 2006, 15, 18, 19, 2022, 2025 olmak üzere sadece belgelenmiş 2026 öncesinde 7 yılda daha sıcak dalgaları nedeniyle nükleer enerji üretiminin azaltılmak zorunda kaldığından bahsediyor bu yazı. Tabii sadece Fransa ile de sınırlı değil. Belki daha önce de galiba konuşmuştuk. Tuna Nehri'nde bu eski batık Alman ordusuna ait gemilerin yüzeye çıkmasına neden olacak kadar büyük bir kuraklık yaşanıyor biliyorsunuz. Ren Nehri de aynı şekilde. Tuna Nehri'ndeki bu su seviyesinin düşmesi aşırı kuraklık nedeniyle Romanya ve Macaristan'daki nükleer reaktörler aynı şekilde etkilenmiş ve İsviçre'deki bir nükleer reaktörde nehir sularının aşırı ısınması nedeniyle kapatılmak zorunda kalmış. Bu dünyadaki 440 civarındaki şu anda işler durumdaki reaktörün %60'ı nehirlerden gelen soğutma sistemlerini kullanıyormuş. Dolayısıyla bu nehirlerdeki suyun azalması kuraklık nedeniyle ve nehir sularının aşırı ısınması nükleer reaktörlerin ya kapatılmasına ya da veriminin, üretiminin düşmesine neden oluyor. Tabii mesela Türkiye'de şimdi yapım halindeki Akkuyu nükleer santralı gibi denizden soğutmalı yani nehir değil ama denizden soğutmalı reaktörlerde de durum çok parlak olmayabilir. Çünkü deniz suları da aşırı ısındı. Biliyorsunuz şu anda dünya okyanusları çok ciddi bir sıcaklık rekoru kırmış durumda. Hatta öyle ki şu anda dünya okyanuslarının ortalama sıcaklığı El Niño'nun geldiği yıllarda bu Güney Amerika'nın Pasifik kıyılarındaki sıcak su akıntısı El Niño'nun olduğu yıllarda tabii aşırı bir sıcak okyanus yüzey suları ısınıyor. Fakat bu seneki ortalama ısınma ve o bölgedeki Peru açıklarında Pasifik'teki El Niño bölgesindeki aşırı ısınma Normal bir El Niño zamanında El Niño'nun en tepe noktasındakini geçmiş durumda. Normalde aslında şu anda El Niño oluşuyor. Henüz Ağustos ayındayız. Asıl Aralık sonuna doğru tepe noktasına ulaşacak. Fakat şimdiden Ağustos ayındaki sıcaklıklar önceki en şiddetli El Niño yıllarının Kasım-Aralık sıcaklıklarını geçmiş durumda. Dolayısıyla bütün dünya okyanusları da ısınıyor. Bunu Akdeniz'de dahil tabii. Şimdi Akdeniz'de de bu aşırı sıcakların Akkuyu açılırsa Akkuyu'daki soğutma sistemlerini nasıl etkileyeceğini de herhalde düşünüyorlardır diye umuyorum. Dolayısıyla sıcak dalgalarının nükleer santralleri çok ciddi bir şekilde etkilediği ortadayken nükleeri iklim değişikliğine bir çare gibi görenler herhalde bunun farkındadır. Ama diğer santrallar için de benzer durumlar var. Mesela gaz santrallarında da yine soğutma ihtiyacı nedeniyle veriminin düştüğü, örneğin 40 derecede çalışan bir gaz yakıtlı enerji santralinin 20 derecedeki çalışma koşullarına göre %13 oranında azaldığı, yani ürettiği enerjinin %13 azaldığını söylüyor. Dolayısıyla gaz santralları da bu aşırı sıcaklardan etkileniyor. Rüzgar santralları da bir miktar etkileniyormuş. Özellikle ısı kubbeleri gibi durağan hava koşullarının oluştuğu durumlarda rüzgar fazla esmediği için, yani rüzgar hızı düştüğü için bunlarda da rüzgardan üretim azalıyormuş. Mesela Haziran 2026'da İngiltere'de düşük rüzgar hızları nedeniyle ay boyunca çok sıcak olan Haziran ayı boyunca ortalama %30 olan üretim, yani 100 saatin 30'unda üretim yapılıyorsa bu %15'e düşmüş. Yani rüzgar enerjisinde belli yerlerde etkiliyor. Ama bu herhangi bir ısınmadan ya da soğutma ihtiyacından değil, rüzgarın düşüşünden. Eğer ısı kubbesi olursa rüzgarın düşüşünden kaynaklanıyor. Bu her yerde böyle olmayabilir. Güneş için ise böyle bir şeyin pek olmadığı, aşırı sıcaklarda fotovoltaik panellerin performansının da düştüğünü ama bu düşüşün oldukça hani minimum düzeylerde, yani binde 4, binde 5 bir derecelik bir artışla binde 4, binde 5'lik bir azalma olduğunu hesaplamışlar. Mesela bu sıcaklardan dolayı fotovoltaik panelin performansı düşüyor ama bir yandan da aşırı sıcaklarda güneşlenme süresi arttığı için, bulutlar azaldığı için bu da aslında üretimi arttırıyor. Dolayısıyla bu birbirini herhalde telafi ediyor ve Haziran 2026'da Avrupa Birliği genelinde güneş enerjisi rekor seviyeye ulaşarak 52 terawatt saate çıkmış. Bir ay önce Mayıs ayında bu 47'ymiş mesela. Sıcak havalar iyi de gelebiliyor bir taraftan. Aynı şekilde depolama sistemleri içerisinde de pillerin olduğu durumlarda da sıcakların bir miktar performansı bozduğu söyleniyor. Ama tabii bu Carbon Brief'in haberinde kömür yok. Kömür santralleri etkilenmiyor mu diyeceksiniz. Onun haberi de 7 Ağustos'ta İklim Haber'de çıkmış durumda. Avrupa'da artan kuraklık ve düşen nehir seviyeleri tıpkı nükleeri olduğu gibi kömürlü termik santralleri de vurdu diyor haberde. Kömürün aşırı su tüketimi malum yine soğutma nedeniyle, soğutma suyu nedeniyle aşırı su tüketimi var. Örneğin 4 Ağustos Salı günü Polonya'da Vistula nehrindeki, Vistula'da galiba Tuna'ya mı karışıyordu? Yanlış söylemeyeyim, neyse. Vistula nehrindeki kritik derecede bir düşük su seviyesi nedeniyle iki kömür santralinde, ki biliyorsunuz Polonya'da çok fazla kömür santrali var, iki kömür santralindeki üretim düşmüş ve toplam Polonya'nın toplam elektrik kapasitesinin %2'si devreden çıkmış, ki bu yüksek bir miktar bütün bir şebekeyi düşünürseniz. Yine Polonya'da başka bazı santrallarda da başka günlerde de yine soğutma suyu ihtiyacı nedeniyle bunun düştüğünden bahsediyor haber. Ama olay sadece tabii ki susuzluk ya da kuraklık nedeniyle enerji üretiminin azalması değil. Bir de bu şeyin yarattığı, kömürlü termik santrallerin yarattığı ciddi bir su krizi de var. Yine haberden okuyorum. Elektrik sektörü Türkiye'de toplam 37 tane aktif kömürlü termik santral için, ki bunlar büyük olanlar tabii, her sene 285 milyar metreküp su kullanıldığı söyleniyor. Ve standart bir kömürlü termik santral her 3,5 dakikada bir 2500 metreküp, yani bir olimpik havuz dolusu su tüketiyor diyor. Bir de bunların tabii kirli sular olarak etrafa verilmesi de söz konusu. Yatağan Termik Santrali'nin mesela bir yılda Yatağan ilçesinin toplam su tüketiminin 7,5 katı kadar su tüketti. Yani bütün bir 45-50 bin nüfuslu ilçenin toplam su tüketiminin 7,5 katını sadece o ilçedeki bir tane termik santral tüketiyor. Yeniköy Termik Santralı da 132 bin nüfuslu Milas ilçesinin yıllık su tüketiminin 2,5 katını tüketiyormuş. Dolayısıyla bu da Greenpeace Türkiye'nin yaptığı bir açıklamadan alınma bir haber. Evet, biraz kısa kısa şimdi birkaç habere daha değineyim. Guardian'da önemli bir haber çıktı yine 4 Ağustos tarihinde. İngiltere'nin plastik atık sömürgeciliği başlığı altında Türkiye'nin tarım merkezini kirlettiği ortaya çıktı diyor haber. Bu Guardian'ın araştırmasına dayandırmış ama aslında araştırmayı yapan çok yakından tanıdığınız Sedat Gündoğdu, Çukurova Üniversitesi'nden şu anda da İstanbul Politikalar Merkezi'nde, Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyor. Sedat Hoca'nın aslında yaptığı bir araştırmadan yola çıkan bir haber bu. Haber İngiltere şirketlerinden gelen atık plastiğin Türkiye'deki sulama kanallarındaki suyu da mikroplastikle kirlettiği, yani mikroplastik yüklü atık sular sulama kanallarına deşarj ediliyor. Bu da tabii tarlalar üzerinden besin zincirine giriyor. Yani bir tarımsal kirlenmeye neden oluyor. Aynı zamanda tabii geri dönüşüm merkezleri adı verilen yerlere geliyor. Bu Avrupa'dan ve İngiltere'den gelen plastik atıklar ve bunlar doğru düzgün arıtılmadan denize bırakılıyor ve denizde de şu anda bu da ayrı bir haber. Yine iklim haberden görüyorum. Akdeniz'de bir mikroplastik alarmı verilmiş durumda. Yani daha çok Adana Mersin civarındaki bu geri dönüşüm tesislerinden denize akıtılan mikroplastikler bütün Akdeniz boyunca turizm bölgelerini de özellikle Antalya'daki bütün koylara kadar girmiş ve her tarafı mikroplastik içinde bırakmış durumda. Bu ciddi bir bu bölgede turizmciler arasında da ciddi bir şikayete neden olmuş durumda. Evrim Rızvanoğlu da yeni parti milletvekili de bu konuyla ilgili bir soru önergesi vermiş bu habere göre. Ama Guardian haberine geri dönersek İngiltere'nin dünyanın en büyük plastik atık ihracatçılarından biri. Yani tükettikleri plastik geri dönüşümsüz tek kullanımlık plastikleri başlarından atmak için açıkçası bunları başka ülkelere ihraç ediyorlar. 675 bin ton bir yılda 2025 yılında plastik atık ihraç etmiş. Rekor kırmış son yıllar içerisinde. Bunun da 139 bin tonu, yani ne kadar oluyor bu? Dörtte biri neredeyse, yani dörtte birinden biraz azı toplam ihracatının Türkiye'ye gönderilmiş durumda. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye plastik atık ihracatı da 500 bin tonu aştı diyor haber. Yine bir önceki yıla göre %19 artarak, yani ikisini toplayın. Avrupa Birliği artı İngiltere 640 bin ton civarında plastik atığı Türkiye'ye gönderiyor. 640 bin ton. Bunlar da geri dönüşüm tesisleri adı verilen yerlerde depolanıp aslında ne kadar işleniyor işlenmiyor o da belli değil. Aslında Akdeniz'e bırakılıyor ve bugünkü büyük kirliliğe neden oluyor. Bunun Guardian'da bu şekilde haber olması önemli. Tabii öncelikle Türkiye'nin plastik atık ithalatını yasaklaması lazım. Ama bir yandan da tabii Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin başka bir yol bulup artık bu ihracatı da yasaklaması gerekiyor. Bununla ilgili verilen mücadele de önemli. Şimdi bir başka ilginç yazı Climate Home News'da çıktı. İklim değişikliği ilgili müzakereleri ve politikaları en yakından takip eden biliyorsunuz yayınlardan bir tanesi Climate Home News. Climate Home News'da yine 4 Ağustos'ta çıkmış bir yazı. FOMO iklim diplomasisini baltalıyorum diye enteresan bir başlık atılmış. FOMO ne demek derseniz, FOMO şöyle İngilizcesi, bir dakika neydi? Fear of missing out. Yani kaçırma korkusu iklim müzakerelerini baltalıyor mu? İklim diplomasisini baltalıyor mu? İlginç bir yazı. Bu Bento Müller ve arkadaşlarının yazdığı bir yazı. Anju Sharma, Bento Müller ve arkadaşları yazmış. Bu şuna dayanıyor açıkçası. İşte biliyorsunuz bu sene Kasım ayında Türkiye'de yapılacak olan COP31'e 100 binden fazla katılım bekleniyor. Ve bu sayı giderek artmış durumda. Yani en son 100 bine yaklaşması Dubai'de olmuştu 2023'teki COP'ta. Ondan önceki COP'lar işte 40-50 bin, 60 bin civarlarında geziyordu son yıllarda. Ama aslına bakarsanız önceki yıllarda, ilk yıllarda mesela Kyoto'daki en meşhur Kyoto protokolünün yapıldığı COP3, 10 bin kişinin katıldığı bir COP'muş. Ondan sonraki COP'larda 10 binin de altında katılım var. İşte ilk 2009'da Kopenhag'da o meşhur çöken Kopenhag COP'unda, COP15'ti galiba. Orada bir 25 bin kişilik katılım vardı. Sonra yine azaldı. Sonra giderek özellikle Paris'ten sonra artmaya başladı ve şimdi yüz binleri telaffuz ediyoruz. Peki bu müzakerelerde bulunan insanların gerçekten iklim müzakerelerini ya da orada yürüyen politikaları takip eden insanların arttığı anlamına mı geliyor? Hiç de öyle bir anlama gelmiyor. Örneğin COP28'de diyor, yani Dubai'deki COP28'de resmi ulusal delegasyonlar 42 binden fazla parti rozeti yani badge, devletlere ait badge dağıtılmış ama bunlardan çok azı, %4'ü ancak çekirdek müzakere topluluğunu oluşturuyordu diyor. Geri kalanı aslında devletlerin çeşitli çevrelere, işte iş çevreleri, akademi, sivil toplum vesaireye dağıttığı badge'lerden oluşuyor. Tabii bunun müzakereleri tek başına baltaladığı söylenemez ama dikkat dağıttığı kesin. Müzakereler müzakere olmaktan çıkıp işin daha böyle heyecanlı kısımlarının, eğlenceli kısımlarının, yan etkinliklerin, fuar kısımlarının falan daha ön plana geçtiği bir yere dönüşmeye başladı. Hatta şu anda Türkiye'deki, belki bunu daha sonra tekrar tartışırız, COP31 için işte müzakereden uygulamaya geçiş gibi bir slogan da kullanıyor Türkiye hükümeti, COP31 başkanlığı. Bu da aslında müzakerelerin giderek daha geri plana itilip çok daha on binlerce kişinin sadece diğer şeyleri görmek için. Bir de burada COP yapılıyor, bunu da kaçırmayalım, biz de görelim diye geldiklerini söylüyor. Buna da işte kaçırma korkusu, FOMO adını vermiş yazarlar. Aslında neden bu kadar çok insan COP'la ilgileniyor sorusunu tam olarak cevaplayamadıklarını söylüyorlar. Çıkış noktaları biraz bu. Bunu ya şöyle bir şeyle bağlayayım. Geçen hafta Ankara'da YÖK, Yüksek Öğrenim Kurulu salonunda bir üniversite rektörlerinin, rektör yardımcılarının falan toplandığı bir toplantı yapıldı. Orada mesela 208 üniversite varmış Türkiye'de. 208 üniversitenin de bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığı ve hepsinin de COP'a katılacağı falan söylendi. Mesela ben tam da bunu biraz FOMO gibi algılamaya başladım özellikle bu yazıyı izledikten sonra. Gerçekten 208 üniversite Türkiye'de iklim mi çalışıyor? Bu yani çalışsa iyi olur tabii ama gerçekten COP'a katılacak kadar böyle bir iklim bilimi var mı Türkiye'de? Bunu da sormak gerekiyor olabilir. Bir iki ufak başlıkla programı toparlayayım kalan başlıklarla. Örneğin bugün biliyorsunuz güneş tutulması olacak. Biz Türkiye'den izleyemeyeceğiz ama bazı daha kuzey ülkelerinden Avrupa'da da bir tek İspanya ve Portekiz'den izlenebilecek. İspanya'da 460 bin kişi İspanya'ya akın ediyormuş güneş tutulmasını görmek için. Ama bunun kuzey İspanya'ya özellikle bunun orman yangını riskini arttıracağına dair bir uyarıda bulunmuş İspanya hükümeti. Bu önemli. Yani bu tür uyarıların artık düşünülmeye başlanması bile çok önemli. Tabii İspanya'nın, Fransa'nın yaşadığı büyük yangınları düşünürseniz haklı bir kaygı ama özellikle de bu güneş tutulmalarının falan daha işte dağlık ormanlık yerlerden falan izlemeyi düşünüyorsa insanlar kamp kurup buraların ciddi bir risk yaratacağını da düşünmek lazım. Aynı şey Türkiye için de zaman zaman geçerli olabilir. Evet, İngiltere'deki 5. büyük sıcak dalgasının başladığına dair haberler de bu arada devam ediyor. Onu da daha sonra takip ederiz. Yani bir yılda 5. büyük sıcak dalgası. 36 dereceyi gördüler dün ve Guardian canlı yayına geçti. Sıcak dalgası canlı yayınına gerçekten inanılır gibi şeyler değil. Temmuz ayında yine İngiltere'de rekor kırdığı, yine Temmuz'un en kurak

Başlamışım. Aradan biraz zaman geçmiş ama 24 Haziran tarihinde David Clayton Thomas hayatını kaybetmiş. Rock müzik takipçileri çok iyi tanır. Blood, Sweat and Tears grubunun Amerika'nın 1960'ların sonu 70'lerin başındaki en önemli caz rock gruplarından bir tanesi. Daha doğrusu nefeslilerin bolca bulunduğu bir rock grubu o demek. Belki daha doğru caz rock'tan ziyade. Blood, Sweat and Tears'ın kurucusu, vokalisti ve bazı bestelerinin de sahibi olan David Clayton Thomas 84 yaşında 24 Haziran'da hayatını kaybetmiş. Şimdi onu anarak programdan çıkalım. Blood, Sweat and Tears'ın 4. albümünden David Clayton Thomas'ın da daha sonra tekrar katıldı ama o dönemdeki ilk 4 albümde vardır. Ondan sonra bir dönem ayrılmıştı gruptan. Onun olduğu son albümden kendisinin bestesi olan bir parça ile çıkacağız. Go Down Gambling'le. Bu parçada David Clayton Thomas'ın hem bestesi hem vokalde tabii kendisi zaten var ama bir de gitarı da o çalıyor. Şimdi bu parçayla açık yeşili sonlandıralım ve David Clayton Thomas'ı da almış olalım. Go Down Gambling'le çıkıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gökhan Cüceloğlu'na teşekkür ederiz.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
4: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever.
1: Kentin köpüğü.
0: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
2: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugün Berlin'den konuğumuz var. Can Merdan Doğan. Hoş geldin Can.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Can Merdan Doğan yönetmen. Stiletto, En Uzun Gece filmlerini Mubi'de izlemiş olabilirsiniz. Şu anda ilk uzun metrajlı filmine hazırlanıyor. Önümüzdeki sene çekecek. Can Merdan Doğan, Hildesheim Üniversitesi'nde Medya, Tiyatro ve Popüler Kültür bölümünde doktora tezi yazdı. 2025'te, geçen sene yazdı. Ve biz bugün bu doktora tezi üzerine konuşacağız. Ulusal Bayraklar ile Gökkuşağı Bayrağı arasında 2000'li yıllarda Eurovision şarkı yarışmasında LGBT artı temsillerinin sahnelenmesi. Eurovision'u konuşacağız. Eurovision'un nasıl bir kamusal alan na dönüştüğünü ve bu kamusal alanın Avrupalılık üzerinde, queer temsiller üzerinde nasıl etkisi olduğunu konuşacağız. Dünyanın en büyük canlı müzik etkinliğini konuşuyor olacağız aslında. Çok heyecan verici bir tez, çok heyecan verici bir konu Can. Evet, söz sende.
3: Merhaba Aysim, teşekkür ederim beni programa davet ettiğin için. Hildesheim ayrı bir şehir, Hannover'e yakın bir şehir ama ben Münih'te yaşıyordum o dönem. Şimdi de aslında Münih ve Berlin arasında yaşıyorum ama o dönem tamamen Münih'teydim ve Hildesheim'de, ama okulum Hildesheim'daydı ve bir süre Hildesheim'de de kaldım. Almanca yazdım ben bu tezi ve bayağı Almancam çok iyi değildi bir yandan ve o süreçte aslında bayağı böyle terminolojiyi öğrenmek için dersler almakta durumunda kalmıştım o süreçte. O yüzden okula da gidip gelmiştim. Bachelor ve Master'dan bir takım dersler almıştım. Konum, evet, söylediğin gibi Eurovision. Benim için Eurovision çocukken böyle hayran olduğum, böyle o performanslar ve o şovları çocuk gözüyle hayranlıkla izlediğim, bir de Türkiye için biliyorsun tam bir aslında Avrupa'ya çıkış, bir Avrupa kimliğini temsil ettiğimiz, aynı zamanda da iyi bir taklit alanı da bir yandan. Performatif bir alan bu anlamda da. Çünkü birçok aslında özellikle Sovyetler sonrası Doğu Bloğu ülkeleri, Akdeniz ülkeleri ve İsrail, Türkiye, Azerbaycan, işte Gürcistan gibi ülkeler için aslında Eurovision'un anlamıyla tabii ki Batı Avrupa ülkelerinin, kurucu ülkelerin, aslında 4 batılı ülke, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, 4 ülke aslında Eurovision'u başlattı 1956 yılında. İlk kez de İsviçre'de, bu da çok manidar. Onların Eurovision'a bakmalarıyla Doğu Bloğu ülkelerinin, Sovyet sonrası Doğu Bloğu ülkelerinin ve post Doğu Bloğu ülkelerinin ve Türkiye ve İsrail gibi ülkelerin bakması aynı şey değil. Yani Eurovision'u görmesi aynı şey değil. Çünkü özellikle Azerbaycan, Gürcistan, İsrail, Türkiye gibi ülkeler için hem Avrupa Birliği'ne girme çabası bir yandanın içinde var bu. Hem de bir taraftan tabii ki Avrupa kimliğini performe ettiğimiz bir yer. Şovlarla, sahnelemeyle bunu gösterdiğimiz bir yer ve bu çok ilginç bir alandı benim için. Özellikle tezimde sorduğum soru şeydi, yani Euro, tırnak içinde Eurovision dediğimiz olay kimin vizyonu ve ne sahneleniyor? Neden Avrupa? Euro, neden Eurovision bu? Hani sorusuydu çok temel bir şekilde. Ve sonra bu soru şeye götürdü beni tabii ki. Son 20-25 yılda bir gay fandom hikayesi, yani fan, gay fanların toplandığı, işte bir sürü bunun grubunun olduğu vesaire, bir sürü birçok ülke beraber gidildiği izlemek için bir beyaz erkek gay eğlencesine dönüştüğünü fark ettim. Şöyle bir değişim de var bu arada. 90'ların sonundan itibaren biz televizyon rejisinin içinde seyirciyi görmezken 90'ların sonundan itibaren artık seyirci sahnelemenin bir parçası oluyor. Yani televizyon rejisinin içinde biz seyirciyi görüyoruz ve seyirci ellerinde bayraklar tuttuğunu görüyoruz. Ve bu bayraklar hem gökkuşağı bayrakları hem de ulusal bayraklar aynı zamanda. Dolayısıyla bu bende bir şey uyandırdı. Yani neden ulusal ve gökkuşağı bayrakları aynı anda sallanıyor aslında ve bu neden sahnelemenin bir parçasına dönüştü? Ve şeye bakmak istedim, yani bu LGBT temsilleri LGBT temsillerinden kastım da şuydu aslında. 5 performans seçtim analiz etmek için. Bunlardan kastım da aslında şuydu. Ya kimlik olarak açık kimlikli LGBT plus artı şarkıcılar, sanatçılar, performerler ya da aslında sahnelemeye bu bir takım formlar aracıyla camp, drag queen değil mi? İşte kitsch, bu takım bir takım formlar aracıyla bunu sahneye taşıyan performanslara baktım. Şuydu benim tezimin temel amacı. Bu kurucu Avrupa Birliği ya da Avrupa kimliği fikri sahnede LGBT temsilleriyle neye dönüşüyor ve nasıl dönüşüyor? Ve bu iki temsil, bu gökkuşağı bir taraftan da ulusal bayraklar ve Avrupa Birliği bayrağı da bunun içinde. Bunların ikisi aslında nasıl bir hiyerarşi kuruyor sahnede? Yani hangisi olduğunda temel olarak hangi kimlik var olma şansına elde ediyor ve sahip oluyor? Seçtiğim 5 performansta hani onları da sayayım. İlk performans 2002 yılında Rusya'nın temsil ettiği Tatu'ydu. İkinci performansım 2007 yılında Maria Servovic'in performansıydı, Sırbistan. Ve o yıl birinci olmuştu. Üçüncü performansım Verka Serduçka, yine aynı yıl, o da ikinci olmuştu. Dördüncü performansım 2014 yılında Conchita Wurst'un performansıydı. Avusturya birinci olmuştu hatırlıyorsan. Ve en son olarak da 2018 yılında İsrail Netta'nın Toy şarkısıyla yaptığı performanstı. Netta'yı seçmemin de sebebi aslında Netta'nın daha çok böyle LGBT plus kimliğinden dolayı da performansın çok butch performansa, campy olması aslında, camp olması Almancası daha beni böyle bir tetiklemişti seçmek için. Ve bu 5 performansta sahne elementlerini analiz ettim ben. Yani şöyle, koreografi, tekst, ışıklandırma, lighting, makyaj, kostüm, bu elementler, bu sahne elementleri sahnelemede nasıl hem Avrupa kimliğini hem de LGBT aidiyetini ve kimliğini beraber taşıyor ve neye dönüşüyor bu? Aynı zamanda da bu sahneleme içinde bir queer ihtimal var mı? Queer imkan var mı? Queer ihtimalle ne kastediyorum? Ma girebiliriz. Hani böyle bir giriş yapabilirim.
2: Böyle Eurovision'u hissettiğimiz ve senin tezindeki dertlerini hissettiğimiz bir giriş oldu. Biraz daha tezinden devam etmek istiyorum. Bir soru, bu queer teoriyi tezde nasıl kullandığını anlatmanı isteyeceğim. Ama neden 2000'leri seçtin? Yani mesela 2010'larda bu performanslar daha da artıyor aslında. Günümüzde dediğin o fandom ciddi bir şekilde kendini gösterir halde Eurovision'lar için. Artık bununla ilgili turistik geziler düzenleniyor. Böyle bir turizm var. Eurovision turizmi gelişmiş durumda. Evet. Sen neden 2000'leri seçtin? Bunun özelliği neydi?
3: Aslında bunun bir miladı ve şeyi var. Yani birincisi Dana International 1998'de aslında açık kimlikli bir trans kadın olarak birinci olması, İsrail temsil edip birinci olması sadece performanslar değil, açık kimlikli performerların da sanatçıların da aslında sahnede olmalarını yolunu açıyor bir taraftan, çoğalıyor. Ve özellikle 1997'de Paul Oskar, İzlanda'yı temsil eden Paul Oskar da bunun içinde tabii ki açık kimlikli bir performer, sanatçı olarak. Bende iki şey çalışıyor burada. Bir tanesi, biliyorsun Avrupa'da aslında Avrupa Birliği yani LGBT kimliğini insan hakları çatısı altında değerlendirdiği için LGBT hakları, eşitlik, LGBT eşitliği, evlenme meselesi 2000'lerin aslında başına tekabül ediyor. Yani ilk ülke Hollanda, Avrupa Birliği ajandasına aslında LGBT bireylerin haklarını Avrupa Birliği mottosunun çıkış noktasının bir parçası yapmaya da başlıyor. Yani tamamen 2000'lere denk gelmiyor. Yani 2000'lerin başına denk gelmiyor. Bir tık daha öncesine denk geliyor. Aslında 90'lar ve 90'ların sonuna denk geliyor. Ama bunun yansımaları, bunun günlük hayatta yansımaları ve bunun analog medyada da yansımaları 2000'lerin başına denk geliyor. Yani şeyi hatırlarsan eğer, bir yandan televizyonda, medyada da bunun yansımalarını ilk kez değil mi? Hani ve Türkiye'de de öyle yani. 90'ların ortalarından itibaren negatif bir temsil var bir taraftan, televizyona yansıyan, özellikle trans bireyler üzerinden yansıyan bir temsil var. Dünyada da böyle. Yani öncelik bu temsiller daha hep dizilerde, filmlerde, hani bağımsız sinemayı tabii bunun dışında diyorum ama televizyonda diyelim, analog medyada diyelim, aslında hep bir espri malzemesi, hep bir aslında komiğin çıktığı bir temsil biçimi olarak var bu karakterler. Ve bir televizyon şovunda, bir dizide ya da herhangi bir reality'de bir başrol değiller bir taraftan. Ama Eurovision aslında bu anlamda bu temsillerle beraber başka bir aslında dediğimiz fandom'ı, yani o grubu da, nasıl ki işte hetero erkekler için bunun karşılığı futbol ve Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası, vesaire gibi, LGBT bireyler için de özellikle erkek beyaz gayler için de bunun karşılığı aslında Eurovision olmaya başlıyor bir taraftan. Yani bu çünkü yıllık yapılan, annually düzenlenen, işte her yıl böyle bir o heyecanla ve beraber bir araya gelinen ve bir tür aslında queerliğin, tırnak içinde queerlik diyorum burada, burada aslında kimlik olarak kullanıyorum ama kullanmıyorum aslında bir yandan da, bu queerliğin celebration'la bir tür kutlanmasına dönüşüyor. Bir tane Alman bir yazar, gazeteci kendisi, diyor ki, o beni çok etkilemiş, bir tür rehber. Bir gazete yazısında diyor ki, Eurovision neyi kutluyor diyor. Aslında çok temel soru bu. Yani ulusallığı mı kutluyor, queerness'lığı mı? Bunların ikisinin beraberliğinde tuhaf bir kutlama biçimi var diyor. Hani burada ne var aslında tam olarak diyor. Bunların hepsi benim hareket noktalarım oldu. Yani 2000'lerin başına dönüp burada ne var? Niye buralarda artıyor? Niye 2000'lerde bu görünürlük kazanıyor dediğim ve ben doktoraya işte kabul aldığımda ekspozemle 2017 yılıydı. Dolayısıyla benim performanslarımı ancak 2018'deki son performans, yani çünkü tezimin yapısını kurmuştum ve oluşturmuştum. Ve sonra da şeye enerjim olmadı tekrar. Yani 2018'den sonra da birkaç çünkü bir performans analizi demek bende, yani en az tabii ki bu bütün bu sahnesi elementlere baktığım için 30-40 sayfalık şey demek yani. Dolayısıyla ben o biraz baştan buraya nasıl evrildiği, çünkü sonra zaten 2018 sonrası non-binary temsiller var. Son yıllarda çok fazla da mesela non-binary temsil artık görünürlük kazanıyor. Artık LGBT plus artı artık, ama bir yandan da hani bunun da bir şeyi yok. Bir yandan non-binary temsiller mesela daha ön planda oluyor ki işte en son 2024 yılında Nemo, değil mi? Türkiye'de de olay oldu ya. Nemo non-binary bir birey olarak İsviçre'de birinciliği elde etti.
2: Yani 2000'lerin başında, 90'ların sonunda kimlik olarak queer'i görmeye başlıyoruz. Hı hı. Yani kimlik olarak queer'le, kimlik olmayan queer teorinin içinden bir queer'likten bahsediyorsun. İstersen tam da bu ayrışmayı nasıl yapıyorsun? Kimlik olmadan queer ne demek?
3: Queer aslında umbrella term, bir şemsiye terimi olarak tam da LGBT hareketinin içinden çıkan bir kelime. Bizdeki karşılığı bir hakaret sözcüğü gibi aslında İngilizce'de bunun karşılığı. Ama LGBT bireyler bunu içselleştirip aslında bunu tam tersine iktidarın ve patriarkanın bir yandan kullanımından alıp bunu aslında geriye, kendileri içselleştirip geriye bir mücadele sözcüğüne dönüştürüyorlar bir taraftan da. Çıkış noktası bu. Ve Judith Butler, yani tezimin büyük bölümü zaten Butler'ın aslında daha böyle post yapısalcı alanda yaptığı okumalar ve bunlarla beraber Freud'a bakıyor, Foucault'a bakıyor, Irigaray okuması yapıyor, Simone de Beauvoir okuması yapıyor ve buralardan yola çıkıp aslında biraz bu kavramı birazcık tartışmaya başlıyor. Ve aslında şunu söylüyor, yani bütün bu diyor tarih algısı, bütün bu felsefe tarihi, bütün bu aslında bilim, pozitif bilimler tarihinin hepsinin nasıl aslında sömürgeciliğinden hareketle doğduğu bir taraftan ve batı merkeziyetçi olduğu ve erkek olduğu ve beyaz olduğu meselesi üzerine aslında durmaya ve buralara dair soru sormaya başlıyor. Queer ne demek? Queer aslında en kaba şey tabirle yapıya, inşa edilene, değil mi? Bu bize özcü olarak esensiyel bir şekilde olduğu varsayılan, mesela işte nedir? Kadın böyle giyinir, erkek böyle giyinir, erkek bu iş yapar, kadın evde çocuğuna bakar gibi, bu 19. 20. yüzyıl için bir yandan kapitalizmden aslında doğan, bir taraftan ve sömürgecilikten doğan bu rol ve şey meselesine soru sorma hali. Kadının neden böyle olduğu, yani aslında temel olarak Butler şunu sorguluyor. Şimdi bize işte bir cinsiyet kavramı, bir de toplumsal cinsiyet kavramı diye iki kavram var. Yani biri seks, diğeri gender. İki kavramımız var. Aslında Butler bu tartışma içinde şuraya bakıyor. Cinsiyet olarak ifade edilen, işte aslında biyolojik bir iması olan ve değişmez, esansiyel bir iması olan kabuda diyor, sömürgeci zihniyetle ve o erkek ve patriarkal bir bakış kadını bir öteki olarak, bir yokluk olarak, eksik olarak tanımlayan ve aslında ötekini tanımlamak üzerinden üretilen bir bakış açısı, bir iktidar aracı gibi kurulmuş bir kavramdır diyor bir taraftan. Bu tartışmaları açması tabii ki bu soruyu çoğaltıyor. Queer sadece toplumsal cinsiyet ya da cinsiyetle ilgili bir soru sorma, bir yapı bozum hamlesi olmaktan ziyade ve ötesinde şuna dönüşüyor. Queer aslında bütün sisteme, bütün tarih anlayışına, bütün pozitif bilimlere, bütün her şeye soru sorduğumuz bir yapı bozum, aslında bir ters yüz etme aracı ve motivasyonuna dönüşüyor. Yani çünkü bütün mesele nedir bu tarih, felsefe vesairenin kurduğu şey? İkililik ya bütün mesele. Hani iyi kötü, kadın erkek. Hani neden bu ikililikler var? Bu ikililikler ne diyor? Niye böyle oluşmuşu sorguluyor. Dolayısıyla bu ikililiklere de sorular soruyor. Yani bu binary olana sorular sormaya başlıyor queer. İki anlamda kullanılır. Yani bu teoride ve akademik çevrelerde tabii ki queer bir kimlik olarak değil, aslında kimliğe dair soru sorma, neden bunun böyle olduğuna dair bir yapı bozum hamlesi, bir aracı olarak kullanılır bir taraftan. Ama bir yandan da tabii LGBT artı bireyler queer'i bir şemsiye terim olarak, bir kavram olarak da kullanıyor. Yani ben queer'im diye bir karşılığı da var bunun. Yani hani o yanlıştır, bu yanlıştır gibi bir durum yok ama ikisinin de varlığı var. Yani benim ilgilendiğim şey, kısım, tezimle ilgili özellikle ve baktığım yer de öyle. Queer'in kimliğe bir alternatif olması. Yani queer'in aslında, daha doğrusu bizim bu kimlik politikalarının, işte bu doğu batı, işte yine o ikililiği kurduğumuz, işte LGBT, LGBT olmayan, hetero, kadın erkek gibi, aslında tam da bu sistemin ürettiği ikililikler için bir tür bir alternatif, bir başka bir yol, başka bir oryantasyon, değil mi? Hani başka bir yönelimi düşünme ve biz birbirimizi anlama meselesi ve yeri ve ihtimali ve imkanı var mı ve nereler buralar? Tezimde de buralara bakıyorum. Yani tezimin aslında can alıcı kısmı tam da bu. Yani ben hani 2000'lerdeki temsillerin ve karşılıkların tam da zaten özgür Avrupa vizyonunun ya da EBU'nun, European Broadcasting Union'ın iddia ettiği gibi size bu özgürlüğü veriyoruz değil de LGBT temsillerini kullanarak kendi o ikilikler arasındaki Batı kavramını ve Avrupa Birliği kavramlarının altını aslında doldurmak için bir tür LGBT kimliklerini araçsallaştırdıkları üzerine bir bakış. Dolayısıyla burada benim için queer meselesi şöyle bir mesele oluyor. Eurovision queer mi değil mi? Eurovision queer değil. Bunun ilginç kısmı da şu. Eurovision hem bir tiyatro oyunu gibi provasının yapıldığı, sahnelendiği, günlerce süren provaların olduğu, değil mi? Bu bir televizyon rejisinin olduğu, EBU'nun ayarladığı ve bu televizyon rejisinde ve performans rejisinde bir takım işte koreografların olduğu. Dolayısıyla bir tiyatro oyunu gibi, bir dans gösterisi gibi planlanmış bir gösteri aslında var karşımızda ama aynı zamanda bir canlı yayın var. Dolayısıyla bu canlı yayındaki ben bir yandan da şuna baktım tezimde. Hem bu analizleri yaparken queer perspektiften. Queer imkan var mı bu canlı yayında? Yani bir tür kaçak, bir tür sızma hali, bir tür aslında canlı yayında kontrol edilemez. Çünkü nedir? Sahnelediğimiz sahnelemenin kendisi kontrol edilebilir ve öngörülebilirdir. Ama canlı yayın kontrol edilebilir ve öngörülebilir değildir. Buna şöyle bir örnek vereceğim. Mesela 2019 yılında İzlanda Hatteri grubuyla İsrail'deydi o yıl. Çünkü 2018 yılında İsrail birinci olmuştu. Dolayısıyla Hatteri grubu tam performansları bitirdikten sonra oylamada oldu bu. Oylamada şöyle bir görüntü girdi araya. Oylamada çünkü bütün bu İşte profesyonel jüriden ve ülkelerden oylar açıklanırken grupları gösteriyor kamera. Bu rejinin bir parçası. İşte el sallıyorlar. İşte 12 puan aldıklarında onların ifadelerini görüyoruz. Mutlu ifadelerini vesaire. Bir ülkede 12 puan aldı İzlanda. Ve İsrail'de Filistin bayrağı açtı bir anda. Ve bu mesela kontrol edebilir bir şey değildi. Dolayısıyla benim için bu bir queer hamle. Yani bu sadece LGBT ile ilgili bir şeyden bahsetmedim herhalde, şimdi anlıyorsun.
2: Eurovision'u bir yandan bir kutlama, bir performans, bir eğlence alanının olmasını alıyorsun. Ama buradan nasıl bir politiklik üretilebilir, imkan var veya yok, buna bakıyorsun.
3: Aslında Eurovision hep politik. Yani Eurovision...
2: Ama özgürleştirici bir politika olabilir mi?
3: Ya da kendi politikalarını sürdürmek için bir özgürleşme şeyini mi kullanıyorlar? Hani bu özgürleşme nasıl bir özgürleşme? Ya da özgürleştiricilik aslında bir yandan da. Hani sonuçta orada bir reji var, bir akıl var, bir değil mi ortak karar ve bir sansür mekanizması var dolayısıyla. Yani hani orada o sansür mekanizmasından geçmeyen hiçbir şey, yani bugün son zamanlarda zaten görüyoruz bunu karşını. Yani sahnede herhangi bir Filistin bayrağı gösterilmeyecek, herhangi bir non-binary bayrak, yani bir artık mesela bu yasakların özellikle bu İsrail-Filistin savaşıyla beraber iyice görünür oldu ve İsrail'in zaten çok baskın olmaya başladığı, biliyorsun şey tartışmaları, oyları satın alıyorlar tartışmaları vesaire de bunun içinde zaten görünür oldu ve artık Eurovision'un boykotlandığı, özellikle sol çevreler, işte Palestine çevreler tarafından boykotlandı ve o sansür mekanizmasının aslında, yani bir gizli sansür artık çok ayyuka çıkmış durumda Eurovision'da bir taraftan da.
2: Evet, bu tartışmaları sürdürelim programın ikinci bölümünde. Şimdi istersen bir kısa müzik arası verelim. Sen seçtin müziğimizi ve bizim bugün programda hissettiğimiz, anladığımız yeni bu Eurovision imajını belki de çok iyi yansıtan bir parça seçtin. Verka Serduşka'dan dinliyoruz. 2007'de Eurovision'da ikinci olan Verka Serduşka, Dancing Lasha Tumbai parçasıyla.

0: Berka, Serduşka, Dancing, Laşa, Tumbay'ı dinledik. Can Berdan Doğan'la Eurovizyon üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ulusal bayraklar ile gökkuşağı bayrağı arasında 2000'li yıllarda Eurovizyon şarkı yarışmasında LGBT artı temsillerinin sahnelenmesi doktora tezini bize anlatıyor. Queer'in politik derdini bize anlattı ve Eurovizyon'un tam da özgürleştirici bir politik duruş vaat ederken tam tersine queer imkanların nasıl kaçırdığını bize anlattın. Çok önemli geliyor hakikaten. Burada pink washing diye de bir tabir var. İstersen tam da bu pink washing denilen şeyi Eurovizyon'un nasıl yaptığı noktasına geldik. İstersen şimdi o pink washing yani pembe yıkamanın nasıl çalıştığını, ne olduğunu bize anlat.
1: Ya pink washing kavramı aslında Batı Avrupa ülkelerinin aslında bir taraftan bu İsrail'in de yaptığı şey, bir yandan yani LGBT haklarını savunur görünür aslında işte özgürlükçü taraflarını temsil olarak ön plana çıkarttıkları ama aynı zamanda savaşı sürdükleri, silah ticaretini sürdürdükleri arka planda ve dolayısıyla o aslında sömürgeci kısımlarını hala o kolonyal kısımlarını sürdürdükleri aslında bir kavram. Dolayısıyla burada LGBT bireyler ya da LGBT kimliği bir araç. Bu ülkelerin kendilerini, politikalarını, siyasi politikalarını sürdürdükleri bir araç haline dönüşüyor. Pinkwashing biraz bu demek. Yani neden bu bayrak meselesi önemli? Çünkü bir ulusal aslında sembol karşılığı var değil mi? Hani bu biraz şeye de gireceksen böyle bu mit meselesi, ulusal mit meselesi. Çünkü tezde şunu söylüyorum yani Avrupa Birliği dediğimiz olay aslında 20. yüzyıl, 19. 20. yüzyıl ulusal kimlik doktrinlerini yeniden üretiyor. Yani neyle üretiyor? Sembollerle üretiyor. İşte yeni bir taraftan hala Avrupa, yani nasıl ulusal bayraklar var? Avrupa Birliği kendi bir bayrak, nasıl ulusal marşlar var? Avrupa Birliği kendi bir marş, değil mi? Hani bunun form olarak aslında bir ulusal kimlik estetiğini Avrupa Birliği benzer bir estetikle yeniden üretiyor bir yandan. Yani yeni bir hani şey gibi ya, bir yandan işte Avrupa, bizim işte sınırların kalktığı bir arada olduğumuz bir hani kavrammış gibi ve çok kapsayıcı işte evrensel kavramı, yani burada daha universal bir yerden kendini konumlandırıyor. Burada şöyle bir şey çalışıyor bir taraftan. Hani kim abi, kimsiniz siz ya? Yani tam olarak hani bu evrensel dediğin şey ne, ya da hani queer buralara da soru soruyor. Yani evren, kimin evrenselliği bu yani? Hangi evrensellikten bahsediyoruz bunu derken bir yandan. Dolayısıyla pinkwashing de şöyle bir yere geliyor olay. Hani bu bayrak, yani sen ulusal, çünkü orada sanatçılar değil ülkeler yarışıyor ya günün sonunda. Yani sen önce Sırp olacaksın ki sonra lezbiyen olabil. Hani önce bir ulusal kimliğin senin başka kimliklerinin belirleyicisi. Sen önce iyi bir vatandaş ol. Sen önce sağ politikaları destekle, sen önce göçmen karşıtı ol ve sonra, ya bugün de öyle mesela, yani Almanya'da da bunun bir karşılığı var çünkü, yani hani orada da bir beyaz erkek gay kimliklerinin AfD'yi destekledi. Neo-Nazi Partisi'nin, çünkü İslam şeyinden dolayı, korkusundan dolayı orada da böyle bir durum var mesela. Yani o yüzden tam işte bu tartışmalar hem temsil olarak hem gündelikteki bu tartışmalar pinkwashing aslında karşılık geliyor.
0: Bu eğlence sektörü, Türkiye'deki gazinolar ya da İtalya'daki şovları düşünelim, Türkiye'deki sanatçıları düşünelim. Hepimiz biliyoruz ki hetero değiller ama bir yandan da kendi kimliklerini ortaya koymuyorlar. Eurovizyon'da da aslında yıllarca böyle bir şey var. Yani gizli olarak, yani biliyoruz ki o şarkı aslında bir adamın başka bir adama aşkını anlatıyor ama bilmezden geliyoruz. Böyle bir, yani eğlence dünyasının içinde, yani aktörlerde, şarkıcılarda, tiyatrocularda hep biz bunu hissediyoruz. Yani böyle bir hani görünenin içinde aslında ama adı konulmayan, söylenmeyen başka türlü bir cinsiyet varoluşu var. 90'larla birlikte bu bir yandan da ya bu biziz aslında. Buna sahip çıkma, bunun adını koyma, ben buyum, böyle var oluyorum diyerek görünür olma ve bunu özgürleştirici bir şekilde sahneye taşıma, ortaya çıkma imkanı çıkıyor aslında. Özellikle de eğlence dünyasında, televizyonda, bir sürü yerde, kamusal alanlarda. Tam da bu noktada diyorsun ki sen, televizyonda aslında burada muazzam bir imkan var. Yani bütün burada özgürleştirici politikalarının geliştirebileceğimiz bu estetiği, bütün bu şeyi bambaşka boyuta götürebileceğimiz fırsatlar var diyorsun. Bu fırsat yakalandığı noktada
1: kaçıyor.
0: Aslında kaçıyor diyorsun. Evet. Ulusallıkla nasıl özdeşleştiriliyor demin anlattığın şekilde? Şeye bakıyordum işte birkaç gündür. Televizyon tanıtım filmlerini her bir ülkenin. İşte kartpostallar var mesela. Genelde kartpostallar geliyor ve ülkelerin kiç imajlarının sergilendiği resimler, manzaralar, ama bildiğimiz bütün hani her türlü turistik kiçi yaşadığımız, hissettiğimiz o kartpostallar. Yani tam da aslında LGBTİ artı politikalarının kaçtığı, bambaşka bir şey olabileceği noktada tam da kiçin, tam da bildiğimiz o en banal klişenin içine düştüklerinin kanıtı gibi geldi bana o kartpostallar, o ulusal imgelerin olduğu. Bazı anlar olabilir senin de bahsettiğin gibi. Subversion anları, yani kırılma anları, bükülme anları.
1: Yani mesele biraz hani kimlik meselesinin ötesinde okunması gereken, yani bir mesele gibi de duruyor bir yandan. Çünkü bir formdan bahsediyoruz değil mi? Hani parodi gibi, işte camp gibi, aslında kiç gibi bir takım estetik formlar da var. Yani ve bunlar işte yıllarca aslında drag queenlerin mesela değil mi? Hani abartıyı değil mi? Aslında teatralliği kullanarak bir yandan da şeyin altını çizdikleri, yani toplumsal cinsiyet meselesindeki o kırılmaz ve şey olan kısmı gösterip bir yandan bu toplumsal cinsiyet meselesini tartıştıkları, cinsiyet meselesini tartıştıkları değil mi? Bu formlar var bir yandan, ama Eurovision'da bu formlar da bir yandan ehlileştiriliyor bir taraftan. Yani mesela Berka Serduşka benim için önemli, çünkü tezde en çok orada şey gördüm. Ya yani parodiyi çok iyi kullanıyor. Yani dil üzerinden, koreografi üzerinden, aslında Eurovision'un kendi dramatürjisiyle dalga geçmesi üzerinden. O anlamda Verka mesela bu dediğim ihtimale en yakın performans benim baktığım yerde. Ve en politik ve şey duran performans o anlamda. Ama diğer türlü, hani diğer taraftan bir bu meselenin altının boşaldığı bir, ya daha doğrusu parodinin ya da kampin politik olan kısmının altının boşaltıldığı, sadece bir eğlence ve bir şov bir parçasına dönüştürdüğü bir estetik form, tuhaf bir şey karşımıza geliyor o zaman. Mesela şeyi düşünüyorum, yani Türkiye'de de bunun bir karşılığı var ya. Mesela Bülent Ersoy'un aslında açık kimlikli bir trans kadın olarak televizyonda kendine oluşturduğu personayla sahnedeki personası arasındaki farktan da bahsediyorum değil mi? Nasıl aslında ben sizdenim, sizden biriyim, ben sizin ablanızım. Hani dolayısıyla hani hiçbir zaman değil mi o politik bir yerden kurmuyor cümlelerini. Önemli de değil bunun öyle olup olması. Tabii ki o varlığıyla vesaireyle zaten politik bir figür, ama günün sonunda siyasi olarak bir tehlike olarak da görülen bir figür değil bir taraftan. Ama sen ne zaman bir kimlik politikası adı altında kendini ben buyum ve böyleyim ve böyle yaşayacağım dedikten sonra, sen o zaman devlet içine bir tehditle dönüşüyorsun. Aradaki fark bu aslında bir taraftan da. Hani ben buralara baktım. Yani bu kimlik meselesi dışında queer perspektiften, daha doğrusu bu kimlik meselesi nasıl görülebilir? Nasıl bir perspektif değişimi aslında bu bakışı, farklılaşması? Aslında o özgürlüğün, özgürlük olarak tarif edilenin, tarif edildiği gibi, yani çünkü özgürlük verilen bir şey de değil. Yani sen bana bir özgürlük alanı veriyorsun. Sen kimsin yani bunu bana vererek aslında? Hani sen diyorsun ki ben hani kurucu aklım, fikrim ya da işte düzenin kendisiyim ve ben sana bu alanı sağladığımda sen ancak görünür olabilirsin. Ben sana bu alanı sağlamıyorsam hani görünür değilsin. Yani 90'lar ve 2000'lerin başına kadar aslında görünürdü. Şimdi bambaşka bir yere gidiyor dünya. Yani şimdi İsrail'de, Amerika'da, Türkiye'de bambaşka bir durum söz konusu yani şu an.
0: Bir yandan da kontrol edilemez bir nokta var. Yani canlı olması. Ne kadar hazırlanırlarsa hazırlansınlar, ne kadar kontrol edilmeye, kurallar getirilmeye çalışırsa çalışılsın, aslında o canlılıkta hiç kontrol edemeyecek, canlı yayın olmasında hiç kontrol edilemeyecek bir alan var. Ve yani burası da çok enteresan aslında.
1: Aynen.
0: Yani o anlamda da performans yapanların burayı nasıl kullandıklarını da tartışmamız iyi olur.
1: Performanslarda çok kaçak veren aslında şöyle, ya mesela Tatu'nun performansı bu anlamda ilginç. Çünkü onlar da aslında pseudo lezbiyen duo gibi çıkmışlardı 2000'lerin başında hatırlarsan. Bunu da bir marketing aracı olarak kullanmışlardı bir yandan da. Hani Amerika'da çünkü karşılığı vardı o homo erotizmin kendi aralarında kurdukları o şeyin. Evet, bunu da tabii Eurovision 2002'de katıldıklarında çok büyük bir etkisi oldu Tatu'nun. Yani Tatu'nun kendisinin aslında performanslarından daha büyük etkisi oldu. Ve herkes şeyden korkuyordu yani. Sahne döpüşmelerinden ya da bir şey olmasından. Ve tabii ki reji buna göre yapıldı. Yani rejide şu bunu iması üzerine kurulu bir şey vardı. Performans vardı. Sürekli ikisinin birbirine yakınlaştı ama öpüşmedi. Yakınlaştı ama öpüşmedi. Sürekli bize bu gerilim hattı üzerinde tutan bir televizyon rejisi vardı. Ve bu sanki kontrol edilemez gibi bir performanstı. Ama aslında zaten bu provası yapılmış bir performanstı. Bir de böyle bir şey de var bir yandan. Dolayısıyla çok kaçak veren o anlamda performanslar değil de performans aralarında daha çok kaçaklar var. Ve ben de tezde şunu sorayım. İşte bunlar çoğalsa aslında gerçekten Eurovision bambaşka bir şeye dönüşür. Ama Eurovision'un diyorum zaten dramaturjisinden dolayı ve ulusallığı kutlamak üzerine bir yapısı olduğu için de bunun imkanının olmadığını söylüyorum. Ama bu anların da önemli olduğunu ve değerli olduğunu söylüyorum.
0: 2013-2014 senelerinde bir kırılma yaşanıyor. Bu önemli bir kırılma. Çünkü 2013'te Rusya'da çıkan anti-homoseksüel kanun bir yandan da Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki gerilimin altını çizen bir yapıya dönüştürülüyor. Yani Rusya özgürlükçü olmayan, baskı kuran, sansürleyen, LGBT artı haklarını baskılayan, Avrupa'da bu hakları özgürleştiren. 2013'ten sonra da bu nokta çok görünürlük kazanıyor değil mi?
1: Burada evet, yani burada sonuçta dünyanın aslında hep batı merkezi üzerinden, yani batıya göre belirleniyor ya bütün yönler ve yönelimler bir taraftan. Bu LGBT tartışmaları içinde, LGBT plus artı bireylerin hakları içinde de aslında Avrupa tabii ki Rusya'yı tıpkı Ukrayna Savaşı'nda da olduğu gibi yine aslında bir öteki olarak tanımlıyor sürekli. Yani karşıtı olarak daha doğrusu tanımlıyor sürekli. Yine bu mesele ikili binary meselesi yine. Yani batı merkeziyetçi bir yerden aslında dünyanın diğer yerlerinin kendisiyle olan ilişkisi. Greenwich değil mi sonuçta enlem boylam meselesi? Batı bizi kendisinin neresinde olduğumuz, doğusunda mı batısında mı olduğumuz aslında belirliyor ve şey yapıyor. Ve yani Rusya Avrupa Birliği meselesi, yani bir ikililik sistemi içinde kurulu olduğu için, binary olduğu için zaten karşıtını yaratmak zorunda. Ben batı dediğimde doğu olmak zorunda. Ben Avrupa Birliği dediğimde kendimi Avrupa Birliği'nin dışındaki ulusal kimlik meselesi. Yani bir düşmana ihtiyacım var benim kendimi var edebilmem için. Rusya da bunun için LGBT meselesi üzerinden bir aslında düşman da oluyor ve altını çiziyor. Yani aslında hala Soğuk Savaş bir şekilde farklı meseleler üzerinden devam ediyor aslında. Değişen bir şey yok. Yani o 20. yüzyıl ulusal kimlik meselesi ve çatışması farklı boyutlarda dünyada bugün hala devam ediyor. Ve LGBT'ler de aslında LGBT bireyler de bunun parçası olmaya ve aracı olmaya, düşmanlığını elde etmeye devam ediyorlar. Ve bu da tabii ki Eurovision'a yansıyor. Her yıl bunun üzerinden bir gerilim yaşanıyor. Günün sonunda İşler öyle işlemiyor. Yani sandığımız gibi bir özgürlük kavramı, bir karşılığı bunun gündelik hayatta yok. Sonuçta taciz her yerde var. LGBT düşmanlığı her yerde var. Dolayısıyla bunlar dünyanın her yerinde, her şekilde, farklı boyutlarda. Bugün Amerika zaten bunun çok iyi bir örneği ve karşılığı olmaya devam ediyor.
0: Bu bahsettiğin Avrupa merkezci bakış açısı Eurovision'un kendi içinde de aslında var değil mi? Programın en başında biraz bahsetmiştin. Yani kurucu bir ülke 1956'da.
1: Aynen.
0: Esas hani özgürleştirici Avrupa'yı tanımlayan ulusal olarak kendilerini koyuyorlar. Doğu Avrupa'dan gelen sanatçılar ya da Güney Avrupa'dan gelen sanatçıları o kadar özgür düşünemezler, olamazlar, var olamazlarmış gibi koyuyorlar. Ama bir yandan da bakıyoruz ki burada Berka Serduşka'nın da çok enteresan bir çıkışı var. Senin de demin bahsettiğin gibi. En değişik, en ekspresif teatral performanslar da buralardan geliyor.
1: Sırbistan, Ukrayna, bu ülkeye baktığımızda.
0: Buralar kendini merkezde gören o Avrupalılık, ben taşıyorum, size de örnek oluyorum diyen o bakış açısını sorguluyor. Avrupa denilen şey nedir? Avrupa'nın kendi içinde de ne kadar çelişkili bir şey bu Avrupalılık, bu ulusallık gibi bir şey haline gelmiş olması ve kendi içindeki çelişkilerini ortaya koyuyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Berka Serduşka gibi başka örnekler de verebilir misin bize?
1: Zaten baktıklarım aslında çoğu dediğin örneklere çok uygun. Çünkü özellikle bu ülkeler post-Sovyet sonrası ülkeler olduğu için bir yandan performanslar zaten temsil ettikleri ülkenin içinde aslında bir tartışma konusuna dönüşüyorlar bir taraftan. Yani işte Rusya'nın Tatu'yla girdiği o mücadele ya da Berka Serduşka'nın Ukrayna üzerinden dolayısıyla ve Sırbistan yine bu arada şey de çok ilginç. Maria Serbovic mesela Sırbistan birincisi çok açık bir Buç ve Roma etnisitesine sahip Maria. İlk yaptığı şey mesela Netta'nın da öyle. Netta mesela Netanyahu'nun yanına gitti. Ya da işte çağrıldığında sana işte o şeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Yani o protokolü gerçekleştirmesi gerekiyor ya da Maria mesela Roma kimliğiyle ilgili ve lezbiyen kimliğiyle ilgili herhangi bir açıklama belli bir tarihe kadar yapmadı ve söylemedi mesela. Yani kendi ülkelerinde de bir taraftan buna maruz kalıyorlar bu baskıya aynı zamanda. Bu da ilginç yani ama bir taraftan da besledikleri şey Eurovision ve Avrupa kurucu aklı ya da EBU, European Broadcasting Union.
0: European Broadcasting Union dediğimiz.
1: Eurovision'un yayıncısı. Avrupa yayıncısı. Hı-hı. Yani bu EBU üzerinden yayınlanıyor Eurovision. Aslında bütün dünyadaki ulusal kanalları da EBU üzerinden gidiyor. Dolayısıyla bu kararların hepsi EBU'dan çıkıyor. EBU şeye karışmıyor tabii. Hangi ülke kimi temsil edeceği karışmıyor. Ama günün sonunda orada nasıl sahneleneceği ve ne olacağı EBU'nun sınırlamalarıyla oluşuyor. Bir yandan da bu ülkeler aslında Avrupalılığı bir parçası gibi de temsil edildikleri için Avrupalılığı daha da güçlendiriyorlar bir yandan da. Öyle görünüyor yani bu temsiller aracılığıyla bir taraftan da.
0: Bana da şöyle gibi de geldi. Bu Avrupalılık yani bir Sırp için, işte bir Ukraynalı için gündelik hayatlarında yaşadıkları şeyden çok bağımsız öyle bir kimlik meselesi olmasa da böyle bir yayın esnasında bu bir politik ama muhafazakar bir politikaya götüren yani iktidarın aracı haline gelen bir hale dönüşmüş oluyor. Hem Avrupalılık açısından hem de kendi ülkeleri açısından oynanan bir iktidar oyununun parçası haline gelmiş oluyor.
1: Evet, ve yeniden üretimi haline.
0: Yeniden üretim haline geliyor.
1: Aslında yani çünkü bu Avrupalılık fikri bununla da besleniyor. Yani post-Sovyet ülkeleri aslında bu Avrupalılık fikrini yeniden çünkü sürekli dört kurucu ülke yarışamaz ya da şey yapamaz. Dolayısıyla o aslında değil mi Avrupa Birliği'nin o tırnak içinde diverse şeyinin bir yandan da beslemesi gerekiyor. Dolayısıyla yine mesele aslında Batı hakimiyeti, Batı merkeziyetçi ülkelerin hakimiyetinde ve onların karar verdikleri, onların yönlendirdikleri, onların aslında bu trendi belirledikleri bir şey haline dönüşüyor hikaye. Dolayısıyla zaten şey hep tartışılır ya yani abi bu kadar eşitlikçiyseniz, böyle özgürlükçüyseniz o zaman siz de bir zahmet. Bu şimdi yarı final var ya mesela yarı final hikayesi önce bir eleme oluyor sonra finale çıkıyor. Ama bu dört kurucu ülke bu yarı finalden muaf. Hemen finale çıkıyorlar. O zaman siz de yarı finale girin. Yani o zaman siz de bir hani bakalım finale çıkabilecek misiniz, çıkamayacak mısınız bu belli olsun. Zaten burada bir kendi içinde o temsil yani ülkelerin kendi arasında da hiyerarşileri hep var yani.
0: Avrupa iktidarı yeniden üretilmiş, kurulmuş. Kesinlikle. Ve daha da güçlenmiş olarak çıkıyor.
1: Aynen öyle.
0: Önümüze. Evet, Avrupa kimliğini bu kadar güzel tartışabildiğimiz bir alana çektiğin için Eurovision'u çok teşekkür ederiz. Bu doktora tezini yazmış olduğun ve bizlerle paylaştığın için sevgili Can Merdan Doğan. Bu arada queer teorisi üzerine çalışmalarının devam ettiğini de eklemek istiyorum. Berlin'de online queer film atölyeleri düzenlediğini, bu konularda tartışmaya atölyelerinde devam ettiğini de ve bu atölyeleri Türkçe olarak yaptığını da dinleyicilerimize buradan duyuralım. Ve belki ilgilenen dinleyicilerimiz, sinema severler queer film atölyelerine katılmak isterler.
1: Evet, Eylül ayından itibaren yeniden başlıyorum. Özellikle senaryo yazmak isteyen, kısa film yapmak isteyen, sinema ile ilgilenen, bir film okumasıyla ilgilenen ama daha çok senaryo odaklı gidiyorum bu atölyelerde. Queer film senaryoları üzerinden gidiyorum. Ve bu kavramın birçok kilidi çözdüğü ve açtığı, sadece dediğim gibi LGBT kimliği ve temsilleriyle değil, bunun ötesinde queer'i merak eden herkesin katılabileceği bir atölyeye dönüştürüyorum. Geçen sene çok güzel atölyeler gerçekleştirdik. Bunun devamı niteliğinde Eylül'den itibaren yeniden başlıyorum. Herkesi bekliyorum.
0: Umarım bizim programımıza da queer film teorisi üzerine, filmler üzerine konuştuğumuz bir programda tekrar konuk olursun. Biz de seni tekrar bekliyor olacağız programımızda.
1: Bu arada biz hani kendi ilişkimizi de paylaşmadın demeyeceğim. Aysim Türkmen'le benim ilk uzun metraj ortak senaristi oldum ve Aysim'in yönettiği ve senaristi olduğu Çekmeköy Underground filminden tanışıyoruz. Aslında sinema yolculuğumuz da değil mi senin ilk uzun metrajındı?
0: Evet, evet.
1: Beraber başladı. Bunu da şimdi yine beraber yine Aysim'in projesinde çalışıyoruz. Bunları da söyleyelim.
0: Filmler, televizyondaki canlı performanslar, Avrupalılık ve ulusal kimlikler ve LGBT artı temsilleri. Bütün bunları konuştuğumuz harika bir program için çok teşekkürler sevgili Can.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol davet ettiğin için.
0: Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
2: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış ve Zeynep Tanış'a teşekkür ederiz.
2: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu...

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanından selamlar, sevgiler gönderiyorum size. Geçen hafta size Asos'tan seslenmiştim. Şimdi evimizden sesleniyorum. Biz bu programı bir gün önce akşam saatlerinde kaydediyoruz. Kumanda masasında Dilay Yılmaz var. Arka plan bilgilerini hep olduğu gibi, çoğu zaman olduğu gibi Serhan Asker hazırladı. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Bilenler bilecektir. Geçen hafta çok önemli bir Rebetiko topluluğunu ağırlamaya başlamıştık ve iki program onlardan söz edeceğimi söylemiştim sizlere. Grubumuzun adı neydi? Rebetiki Kompanyaydı ve şarkıcı Dimitris Kondoyanlis çevresinde şekillenen bir oluşumdu. Nereden başlayalım? Herhalde kuruluştan başlarız. 1973'e baktığımız zaman Albaylar Juntası'nın son günleri. Kaotik bir ortam var. Tabii ki 17 Kasım'da politeknik olayları var. Bu arada dört müzisyen bir araya giriyorlar ve Rebetiki Kompanyayı oluştururlar. Bir yıl önce Atina'ya taşınan ve işte plakada yavaş yavaş gece kulüplerinde gitarla şarkı söylemeye başlayan şarkıcı Dimitris Kondoyanis kardeşi gazeteci Yorgos Kondoyannis. Ayrıca yine iki önemli müzisyen var. Bunlardan birincisi Manolis Dimitriyanakis. Diğeri de hemen bakalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Andreas Sekuras. Arkadaşımızı unutmuşuz. Benim yakından sevdiğim, beraber müzik yaptığımız sevgili arkadaşım Andreas Sekuras. Dördüncü üye. Akordiyon çalıyor o da. Tabii başlangıçta çok zorlanıyorlar. Üniversite öğrencileri arasında popüler oluyorlar zamanla. Çünkü o yıllarda genelde politik şarkı, yani sol görüşlü çevreler politik şarkılar dinliyorlardı. Şartlar onu gerektiriyordu. Ağır bir ortam vardı. Hapishaneler vardı falan filan. Bu ortamda Rebetiko şarkılarının kendine özgü farkı ve sıcaklığı sanıyorum öğrencileri fazla miktarda sardı ve Rebetiki Kompanya 1974'ten itibaren öğrenciler arasında çok popüler olmaya başladı. Büyük amfiteyatrolara taşındılar küçüklerden. Bu arada başlangıçta meyhanelerde çalıyorlardı kendi arkadaşlarını götürerek. Para almadıkları gibi kendi yemeklerini de kendileri ısmarlıyordu. Böyle bir zorlukla başladılar. Aslında 50'lerden sonra Rebetiko'nun yavaş yavaş alafranga müziğe, batı çıkışlı müziğe evrilmesi sonucunda hani 70'lere falan geldiğimizde bayağı bir unutulmuştu. Birçok şarkıcı yoksulluk içinde yaşamaktaydı o günlerde. İşte Rebetiki Kompanya arkasından başka toplulukların kurulmasına da vesile oldu. İşte Opisodorom 2 Kompanya, efendim Atina 2 Kompanya, hatta Tapedia Apotin Patras gibi topluluklar ortaya çıktı. Ve bugüne kadar aslında popülerliklerine karşın 4 tane albüm yapmışlar. 1974, 1978, 1982 ve 2000 yıllarında 4 farklı albüm yapmışlar. Başlangıçta tabii az satıyor bu albümler fakat öğrenciler ve aydın kesim Rebetiko şarkılarına sahip çıkar çıkmaz bu albüm satışları da patlıyor. Pek çok konser veriyorlar. Repertuarlarına bakarsak aslında oldukça özel. Yani çok bilinen parçaları yeniden yorumlamak yerine o binlerce, on binlerce şarkılık büyük Rebetiko dağarcığının içinden Dimitris Kondoyanis'in okumasına yatkın olan şarkılar seçtiler. Ağırlıklı olarak Pire ekolünden şarkılar seçtiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. 1920 öncesi yani 19. yüzyıl sonundan kalma daha az bilinen şarkılar da seslendirdiler. Marcos, Papa Yohannu, yani bildiğimiz bütün Rebetiko bestecilerinin ve şarkıcılarının şarkılarını
seslendirdiler diye söyleyebilirim net olarak. Diyelim Dimitris Kondogiannis'in biyografisine geçmeden önce bir üç şarkı dinleyelim.

Evet, bugün ikinci program olarak Rebetiki Kompanyanı'dan söz ediyorum size. Geçen hafta başlamıştım şarkılarından örnekler vermeye. Dimitris Kondoyannis'in biyografisine de geçmeden şöyle bir ekleme bulunayım. Bu dört kafadar müzisyen 73'te topluluğu kurdular ama arkalarından pek çok müzisyen katıldı aralarına. Kalıcı olanlar Yorgos Lideris, Yorgos Papadakis, Yannis Karvenis. Bunlar erkek şarkıcılar. Genelde şarkıcı olduklarını zannediyorum. Çok iyi bildiğim müzisyenler değiller. Ayrıca Harula Emanuel, efendim meşhur Glikeria. Bugün de Glikeria ile Kondoyannis'in işbirlikleri zaman zaman devam ediyor. Katerina Skordolakis ve Katerina Koro adlı kadın şarkıcılar da zaman zaman konserlerde ya da albümlerde yer aldılar. Şimdi gelelim bu çevresinde aura oluşturup müzisyenleri bir araya getiren çok özel ses Dimitris Kondoyannis'in hayat hikayesine. 1950'de doğuyor kendisi. Davlia şehrinde doğuyor. 1972'ye kadar da orada yaşıyor. Babası marangoz, lise zamanında babasına tabii ki yardım etmek zorunda. Ama aynı zamanda da katı bir insan baba. Bir röportajında gizli saklı bir gitar yaptığını ve onun babasının kırdığını anlatmış. Ve affetmediğini, babasını hiçbir zaman affetmediğini yazmış. Arkasından bir şekilde onu yumuşatmış olmalı ki Livadia şehrinde senfonik orkestrada trompet çalmaya başlıyor. Ve müziğin normlarını orada öğreniyor. Aynı şehirde Livadia'da bir pop müzik orkestrası kuruyor. Still Under Dreams ismini taşıyor, doğru anladıysam. Daha sonra da konservatuvar öğrencisi olmak için Atina'ya taşınıyor. Atina'ya taşındıktan sonra zaten Rebetiki Kompanya macerası başlıyor. Şimdi Rebetiki Kompanya 4 tane albüm yaptı demiştim. Yer aldıkları projeler var. Katkı sundukları albümler var. Ama kendi albümleri 4 tane. Dimitris Kondoyannis 14 solo albüm yapıyor. Çok aktif. 20 albüme katkıda bulunuyor. Aralıksız olarak konserlerde ve kayıtlarda görüyoruz, karşımıza çıkıyor. Son derece otantik bir ses zaten. Fark ettiniz. Stavros Xarxakos çok önemli köşe taşlarından biridir Yunan müziğinde. O daha baştan beri Dimitris Kondoyannis'in özel bir ses olduğunu, çağımızın bir modern ozanı olduğunu söylemiş. Rebetiko'nun tarihini ve sırlarını iyi bilen çağdaş bir ozandır demiş kendisi için. Christos Nikolopoulos da her zaman şaşırtan bir ses demiş. Onun meşhur bir şarkısı var. İki vernisi speftune mai agapimeni. Yani hükümetler geçicidir ama sevgi kalıcıdır diye bir şarkı bu. Nikolopoulos'un şarkısı. Oradan yola çıkarak bir şablon oluşturmuş ve hükümetler geçicidir ama Dimitris Kondoyannis kalıcıdır diye bir tanımlamada bulunmuş. Nerede bulunmuş? 2024 yılında bir kitap yazılmış. Balatsukis. Yani Balatsukis adında, adını yanlış söylüyorum. Hemen bakacağım. Kostas Balatsukis. 225 sayfalık bir kitap yazmış Dimitris Kondoyannis hakkında. Birçok müzisyenin, bestecinin yorumlarını da içeren bir kitap bu. Hamam Yayınevi ki 50. yıllık konserlerini 3 konser olarak 2023'te vermişler bu hamam dediğimiz mekanda. Burası eski bir hamam. Geleneksel Yunan müziği konserleri yapılan bir çeşit müzik hol diyebiliriz. Atina'da mı Selanik'te mi emin değilim demiştim geçen hafta. Atina'daymış hamam. Onu da öğrenmiş olduk. Bu
2023'te yapılan 50. yıl konserlerinden sonra da Palacutis'in kitabı yayınlanmış. Aslında kabaca bunları söyleyebilirim. Bundan sonra araya girmeyeceğim. Program sonuna kadar Rebetiki Kompanyon'un ve şarkıcı Dimitris Kondoyannis'in sesini duyacaksınız. Genelde bir adet var. Şarkıcılar aynı zamanda baglamataki, yani küçük bir cura diyebileceğimiz, bizim halk müziğinde curaya tekabül eden boyda bir çalgıdır. Genelde şarkıcılar onu çalıyorlar. Muhtemelen burada da böyle olmuştur. Bu toplulukta da böyle olmuştur. Evet, hem bu programı hem de bundan öncekileri tunalimberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler hepinize. Hoşça kalın.

0: Burada Apaçık Radyo.
1: Music of the World, İstanbul.
2: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah,
3: high time.
2: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
4: Evet, merhabalar çok değerli Yeşilçam Arkeolojisi takipçileri. Apaçık Radyo'da yepyeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Efendim kendisi beni kırmadı. İnternet üzerinden bir bağlantı kurabildim. Umur Özdoğer. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Efendim Umur Özdoğer, senarist, kameraman, gazeteci, Yeşilçam tanıklarından çok önemli ve Ali Fuat Özdoğer'in de zaten oğlu. Kendisi çok önemli senaristlerimizden. Programa başlamadan önce kendisinden özür

0: Biliyorum. Efendim, bu kadar geç kaldık ama yine beni kırmadınız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde bu tanıklıklarla herkes Yeşilçam sinemasını daha yakından tanımış olacak.
0: 1950 ile 1990 arasındaki döneme Yeşilçam sineması dersek sizce doğru olur mu?
1: Doğru olur. Aslında 90'lara kadar bile gitmeyen bir süreç var. Yani 80'lerde o Yeşilçam sineması Yeşilçam'a veda ediyor ve Yeşilçam farklı yerlere mekan olarak taşınınca film firmaları Yeşilçam özelliğini de onunla birlikte yitiriyor aslında. Beyoğlu Yeşilçam'ın belirleyici unsurlarından bir tanesiydi. Orada herkesin bir arada bulunduğu, ekiplerin bir arada yola çıktığı bir ortamda oluşan filmlerle daha sonra plazalara taşınan film firmalarının yaptığı filmler arasında çok büyük farklar olduğunu göreceksiniz.
0: Hani Yeşilçam sineması diyoruz ama o tanımı bile aslında çok net yapamadığımızı düşünüyorum bazen. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya Yeşilçam sineması toplumsal gerçekçilikle birlikte duyguların da film pelikülleri üzerine aktarıldığı ve bunun üzerine sinemalarda halka intikal eden bir sinema diliydi. Ve o sinema dili işin içine teknolojinin girmesiyle birlikte yerini teknolojiye bıraktı. Duygusallığı azaldı.
0: Siz aslında zaten Yeşilçam'ın hani içinde doğmuş oluyorsunuz ister istemez, değil mi? Yani bir sinemanın içinde doğmuş oluyorsunuz.
1: Şöyle ben Karşıyaka'lıyım. Babam Karşıyaka'da İpek Sinemalarının işletmecisiydi. Daha sonra Dar filmin ortağı oldu ve sonra prodüktörlüğe başladı Ali Fuat Özlüer. Yaptığı filmlerde Türker İnanoğlu, Nişan Hançer'in asistanı olarak ikinci filminde Umur Film adına benim adıma kurulmuş bir film şirketinde benim patronluğumda sinema hayatına atıldı. Süreçte biz açık hava sinemasında tahta sandalyelerin üzerinde babamın kucağında filmlerle beraber büyüdük. Daha sonra babamın prodüktörlüğü ile birlikte İstanbul'a taşınması ile birlikte gelişen süreç içerisinde eğitimimizin bir bölümünden sonra ben de kendimi Yeşilçam'ın içinde bulundum. 69 yılında Yeşilçam'a Ertem Göreç yönetmenliğinde Dağlar Şahini Deli Murat adlı Erler filminin Türker İnanoğlu'nun prodüktörlüğündeki bir filmle Çetin Gürtop'un kamera asistanı olarak meslek hayatıma başladım. Ve bir bakıyorum şimdi hesaplıyorum 56 yıl olmuş 69 yılı. 56 yıl önce bu iç içe iki filmi birlikte çekmişiz Bolu Dağları'nda ve o zamandan beri sinema damarlarımızda hala dolaşmaya devam ediyor.
0: Sinema geçmişinizi okurken bir şey dikkatimi çekti. 60. filmde bırakmışsınız. Bu neden böyle bir seçim yaptınız?
1: 60. filmde bıraktım. Yani o güne kadar çektiğimiz filmlerin içerisinde tabii çok farklı işler yaptık. Yani Roket Film Semih Evin'le çalışmaktan, Nişan Hançer'in filmlerinden, Halit Refik'in filmlerine kadar çeşitli yönetmenlerle 5 yıl içerisinde her yıl 12 film çekerek o sayıya geldik. En son Parçala Behçet'i Melih Gülgen'le birlikte çektik. Çektiğimiz zaman artık bizim için içinde bulunduğumuz ve geleceğimizi programlayacağımız sinemanın dilinin yönetmenler ve prodüktörler tarafından değil maalesef sinemacıların gişesine mahkum olan bir sektör olduğunu gördüm. Ondan sonra reklamcılığa geçtim.
0: Parçala Behçet'le ilgili yıllar içerisinde 4-5 tane farklı tartışma içerisinde bulundum. Ve şunu fark ettim efendim. Parçala Behçet filmini eleştirenlerin çoğu, ki bunların içerisinde aslında çok değerli bazı sinema yazarlarımız da var, ama filmi izlememişler.
1: Öyledir, öyledir. Yani inanılmaz zorluklar içerisinde çekilen filmlerin eleştirisini oturduğu yerden sıcak koltuğunda yapan sinema eleştirmenleriyle o ekiplerde çalışıp o heyecanı bilmeden karalamak çok kolaydır. Onun içinde olmak sadece filmi seyretmek değil. film çekilirken de içinde olmak, bir filmin çekiminde hangi zorluklarla çekildiğini anlayarak o filmin eleştirisini yapabiliyorsanız, o zaman gerçek bir eleştirmen sayılırsınız. Ama zaten bir avuç meraklıya siz filmi bile seyretmeden ön yargılarla hareket ederek eleştiri yapıyorsanız, bütün emeklere saygısızlık ediyorsunuz demektir. Parçala Behçet fotoğraflarıyla inanılmaz bir ışık ve görüntü getirdi sinemaya. Ve daha sonra ben bu filmi, yani bu filmleri bıraktıktan sonra izlediğim Yeşilçam filmlerinde maalesef o seks filmleri akımı ile birlikte hiçbir şeyin özenin kalmadığını gördüm. O özenin yokluğu beni zaten uzaklaştırdı. Bir de televizyonun ortaya çıkmasıyla birlikte izlemiş olduğumuz setlerde, yani televizyon setlerinde sinema şeyinin kalmadığını gördük. Sinema dilinin kullanılmadığını gördük. Sinema sadece gişeye en kısa sürede neyi nasıl ulaştırma dönmüştü. Fakat sonradan yeni dalga Türk sinemasının yönetmenleriyle sinema çok farklı yerlere geldi. Bugün Türk filmlerini çok Türk sinemasının ürettiği filmleri çok keyifle izliyorum yani.
0: Melih Gürgen'in oğlu Burak Gülgen'le bir program yapmıştım ve orada özellikle aksiyon filmlerinden konu Parçalı Behçet'e geldi. Çok ilginç. Bu seks furyası dönemini başlattıkları film Parçalı Behçet olarak geçiyor bazı yerlerde. Ve biz
1: Ama
0: Burak Gülgen'le de
1: Parçaya
0: konuştuk.
1: bunların yanında son derece masum kaldı sonra.
0: Fakat Burak Gülgen'le konuştuğumuz zaman ve filmi o daha sonra bir makaradan şu anda pek bulunamıyor film bu arada. İzleyen çok az var. Bana dedi yani filmin aslında daha sonra çekilen ve özellikle zaten 77 yılından sonra çekilen ve asıl insanların öyle olduğunu düşündüğü filmlerle alakası, uzaktan yakından alakası yok. Fakat Behçet Nacar öyle bir savunmaya geçmiş ki kendini belli bir dönemden sonra korumak için. Yani sinemamızdaki bir porno filmine dönüşmüş. Ama hiç alakası yok. Aksiyon filmi. Yani güzel kadınların bulunduğu bir aksiyon filmi aslında. Anladığım kadarıyla. Yani bana Burak'ın anlattı. Ben de filmi izleme şansına erişemedim ama bu konu
1: Evet.
0: hakkında hani cevap vermek zorunda değilsiniz. Hani bir şeyler eklemek ister misiniz yoksa yani çünkü filmde sizin de payınız var.
1: Yok, aynen katılıyorum. Payım çok büyük çünkü çektiğim afiş fotoğrafıyla işletmecilere satıldı film. O filmde çektiğim fotoğraflar şu anda benim evimdeki bir köşede Yeşilçam köşem var. Oradaki fotoğraflar içerisinde en kıymetlilerinden biridir. Işık olarak, görüntü olarak, şey olarak, yansıttığı duygu olarak. Yani ismi dolayısıyla, filmin yaptığı hasılat dolayısıyla, filmin gördüğü ilgi üzerine taklitlerinin maalesef çok abartılı bir şekilde sinemaya aktarılmasıyla filmin adı öyle kaldı. Ben katılmıyorum. O filmdeki Melih Gülgen'in hakikaten çok önemli bir başarısı vardı. Bir çığır açtı. Ama o devam eden ardı gelen filmler bizim Yeşilçam'dan ayağımızı kesmemize neden oldu.
0: Siz sinemayı çok seviyorsunuz ve anladığım kadarıyla sinemadan da kopmadınız hiçbir şekilde.
1: Kopamıyoruz. Yani ben bulunduğum her an, olduğum her yerde sinemayı getirmek istiyorum. Filmlerle birlikte yaşamak istiyorum. 92 yılında yazdığım bir hikaye var. Magandistan diye. Yüksel Aksu'yla şu anda temas halindeyiz. Yüksel'e bunu vereceğim. 34 yıllık bir şeyin, hikayenin hala güncel çünkü içindeki konularıyla. Çekilmesi konusunda inşallah kendisiyle olumlu görüşmeler yapacağız. Yüksel de bu ara bize komşu Akyaka'da.
0: Yani aslında ilk sohbetlerimizin başladığı noktalardan bir tanesi sinemamızın 99. yılı ile ilgili yazınızdı. Ve ben onu o dönemde Sinematik Yeşilçam'da yayınlamıştım. Orada bir şeye dikkat etmiştim ben. Özellikle Marmaris'te bir film festivali yapılması gerektiğini savunuyordunuz. Üzerinden bayağı da zaman geçti aslında yazınızın. Ve Marmaris'te bir film festivali yapılmadı sanırım, değil mi?
1: Marmaris'te çok başarılı kısa film festivalleri yapıldı
0: Haksızlık.
1: ve beş kez üst üste yapıldı bu kısa film festivali. Çok değerli girişimci, sinemaya gönül vermiş bir arkadaşım, Şeref kardeşim bu işin öncülüğünü yaptı. Beşinci kez yapıldı ama altıncı kez yapılamadı. Küstü, şu anda sarı gelmede inzivaya çekildi. Çok değerliydi bu festivaller. Devam etmesi önemliydi. Fakat bunun devamını getirecek yerel yönetimlerde sinema kültürünün olması lazım. Maalesef yerel yönetimlerde bu sinema kültürü yeterli değil. Çünkü kendileri sinemayla büyümelerine rağmen bu sektöre gereken önemi vermiyorlar. Biz Marmaris'te Turgut Çağlar kardeşim var. Eski Yeşilçamçıdır o da. Yeşilçam'da sinema makinelerini tamir eden. Onun açtığı bir sinema uzun yıllardır burada dört şeyle bir plazada hizmet vermekte. O bile son derece büyük güçlükler içerisinde, dört salon olmasına rağmen büyük güçlükler içerisinde bu işi yürütüyor. Ve yerel yönetimlerden geri yani gereken ilgiyi görmediği için kapatmayı bile düşünüyor. Tamamen sevda ile yürütüyor bu işi. O Cinepoint sinemaları olarak götürüyor ama yeterli değil. Bu arada biz bundan bir 8-9 yıl önce İçmeler'de Hayal Perdesi adlı bir açık hava sineması yaptık. Bu Hayal Perdesi adlı açık hava sinemasında 35 milimetrelik sinema makinesiyle, panoramik perdeyle, kuadrofonik ses düzeniyle, yıldızların altında, gökyüzü böyle yıldızlardan bir yorganın altında film seyrediyorsunuz. Bu filmleri isterseniz tahta sandalyede oturarak, gazozunuz ve leblebinizle, beyaz leblebinizle ve ayçiçeğinizle çıtlatarak yiyebiliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz. İsterseniz şezlonglara uzanarak buzlu bademli viskilerle böyle bir servisi olan bir sinema yaptık. 2 yıl burayı tamamen yaşatmak adına, hayal perdesini yaşatmak adına çaba gösterdik. Sonunda gene maalesef yerel yönetimin duyarsızlığı yüzünden kapandı. Ve şu anda orası bir 7 senedir, 8 senedir boş duruyor. Boş, yani boş duran bir alanı akşam saatlerinde sinema haline getirmek ve Marmaris'in tek açık hava sinemasının işlerliğini sağlamak o kadar enteresan ki esnafa mesela uğradığım zaman diyorum ki şu filmi seyrettiniz mi? Aa, seyretmedik. Nerede? Hayal perdesinde oynatıyoruz. E peki niye seyretmeniz? Abi bizim işimiz 11'de bitiyor. Ve Türkiye'de ilk defa 9-11 ve gece 23 seansını biz koyduk ki esnaf gelsin filmleri izlesin, seyretsin diye. Yani filmlerin nakliye masrafları ve kiralarını ancak çıkartmamıza rağmen 2 yıl bunun mücadelesini verdik ama kimse bunun kıymetini bilmiyor. Ve şu anda Marmaris'te bir açık hava sineması yok. Yani açık hava sineması dediğiniz zaman sadece film seyretmeye gitmiyorsunuz. Orada insanlar buluşuyorlar, sosyalleşiyorlar, bambaşka dostlukların doğduğu bir yer haline geliyor. Bundan halkı mahrum bırakıyorlar. Ben de bu yönetimlerle maalesef 40 yıldır kültür sanat aşısı yapmaya çalışıyorum.
0: İnsanların ilgisi nasıl sizce?
1: Ya insanlar hakikaten ilgi gösteriyorlar, seviyorlar. Ama tepkilerini dile getirmiyorlar. Yani 2 yıl bu sinema hizmet vermiş, birinci vizyon filmlerinin yazlık versiyonlarını göstermiş. Bu sinema kapandığı zaman hiç kimse dönüp de ya bizim sinemamız nerede diye sormuyor. Sanki hiç olmamış gibi. Bu çok enteresan bir konu. Ya tabii ama düşünün artık sinema salonları yani bizim İzmir'de, Karşıyaka'da 14 tane açık hava sineması vardı. Ve bunların içerisinde biner kişilik 2 sinema duvarları bitişikti. Hayal ve Simeranya diye Karşıyaka'da 2 sinemanın duvarları bitişikti. Birbirine ses gitmeden film seyrederdi. Her akşam da bu sinemalar dolardı. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Odise'ye gittik geçen akşam. Bizim Cinepoint'te Turgut Çağlar'ın işletmiş olduğu, ailecek işletmiş olduğu sinemaya. Salon 70 kişi. Filmde bu kadar tanıtımı yapılan filmde var 35 kişi. Sinema küçüldü. İşte sembolik gösterim yapan yerler haline geldi. Bunun gelişmesi için gençlerin bu işe sevdasını körüklemek lazım. Bu işin de başlangıcı kısa film festivalleridir. Onları özendirecek olan bu festivallerin devamının her yerde sağlanması lazım. Datça'da sinema yoktu. Datça Türkiye'nin en iyi, en güzel ikinci butik festivali yapıyordu. Altın Badem Film Festivali ile. Ama başında bir belediye başkanı vardı. Şener Tokcan Bey, TRT'de müfettişlik görevlerinde bulunmuş bir insandı. Yani başındaki belediye başkanının kültürü sinemayla uyumluydu. Köyceğiz Film Festivali yapıyor. Altın Aslan Film Festivali. Sineması yok, film festivali yapıyor. Yani şimdi küçük bir sinema bir yerde oluşturdular ama sineması olmayan yerler film festivalleri yapıyorlar. Film festivalleri tabii sadece insanların perdede gördüğü insanlarla tanışmasını, hayran olduklarını belirten imzaları almasını gerektiren yerler değil. Film festivalleri bu endüstrinin aynı zamanda pazarlandığı yerlerdir. O çapta düşünülmediği zaman film festivallerinde esprisi olmuyor. Yani bunları bizim Marmaris'te fuarlar döneminde iletişim teknolojileri ve sinema endüstrisiyle ilgili bir fuar açmayı planladığımızda burada iletişim endüstrisinin bütün şeyini üreticilerini bir araya toplayan bir festival oluşturup bununla Dünya Video Klipler Şarkı Yarışması ve Film Festivali organizasyonunu yapıp filmlerin el değiştirdiği ve pazarlandığı bir yer haline getirip altyapısını öyle hazırlamak lazım diye düşündük. Maalesef hala bunları proje safhasında tutuyoruz.
0: En başında, söyleşimizin en başında size bir şey söylemiştim. Sinemadan kopmamışsınız diye. Maceranız yazlık sinemalar, yazlık sinemaydı değil mi? En başta
1: Evet,
0: işletilen sinema.
1: hayal perdesi yazlık sinemaydı.
0: Yani yazlık sinemada başladınız ve yazlık sinema mücadelenizin devam ediyor olması, efendim siz gerçek bir sinema seversiniz.
1: Evet, yani sinema içinde hayat bulduğumuz bir sektör. Film işletmeciliği, sinema işletmeciliğiyle başlayan bir baba mesleğinin ikinci kuşak olarak bizde devam etmesi ve sektör içerisinde yer almamız. Ve bu arada babamın 130 senaryosu var Yeşilçam'da.
0: Evet.
1: Yani TÜRVAK Müzesi'nde, şeref köşesinde, baş köşesinde babamın resmi alıyor. Türkiye'nin bütün senaryolarının yazılmasından piyasadaki birçok senaryoya kadar her şey var. Ve bugüne kadar yapılan mücadelede Sefa abinin de Allah rahmet eylesin, saygıyla anıyorum, anıldıkça da yaşasın diyorum. Vermiş olduğu telif hakları mücadelesinden bugüne kadar 130 senaryodan bir kuruş ailemize alınmış değil. Geçenlerde Kemal Film'den Kemal arıyor. Umur abi evet işte babanızın ilk senaryosu babamın. Kadın berbere Ayhan Işık'ın başrollerinde oynadığı bir film. Bunu acaba yeni versiyonunu yapabilir miyiz? Yaparız Kemal'cim konuşalım. Sana uygun bir telif organize ederiz dedik. Kemal bir daha aramadı.
0: Isınma turumuz bu sizinle. Çünkü konuşacağımız baya bir konu var. Ben çok teşekkür ederim size programa katıldığınız için öncelikle. Çünkü Yeşilçam Arkeolojisi'nde dediğimiz gibi işte kazılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yanı başımızda olan ve dönemin canlı tanıklarının ben program açısından baktığım zaman daha fazla konuşması gerektiğini ve onların söylediklerinin daha fazla kayıt altına alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Umarım efendim siz de benimle aynı fikirdesinizdir ve bu bölümle birlikte sizinle yapacağımız 4-5 tane bölümde başlangıcını yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Seninle sohbet anılarımın Yeşilçam köşesinin canlanmasına neden oluyor. Onlarca hikaye var. O hikayelerin içerisinde güldürenler var, göz yaşartanlar var. Onlar canlandı. Sağ ol, var ol. Çok teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo'ya da mücadelesinde başarılar diliyorum.
0: Bu arada tabii Umur Bey kendisi radyomuza konuk oldu. Ancak efendim kızınız da zaten bir Apaçık Radyo programcısı.
1: Evet, Damla Özlüer Apaçık Radyo programcısı Rauf Kösemen'le birlikte. Onlar uzun yıllardır programlar yapıyor ve kızım da benim üçüncü nesil aslında iletişim ve sinemaya ve gazeteciliğe adım attı. Ancak şimdi çok farklı bir yerde sosyal fayda sağlayan projelerin üretilmesinde görev alıyor ve dünyaca aranan bir isim oldu. Birçok yerde danışmanlık yapıyor. Ailemizin üçüncü nesil gururu olarak bu arada da bulutumuz var, torunumuz onu yetiştiriyor.
0: Efendim, ben tekrardan çok teşekkür ederim. Umur Özdeğer'le olan sohbetimizin birinci kısmını dinlediniz değerli dinleyicilerimiz. Kendisiyle derin Yeşilçam arkeolojisi kazılarına başlayacağız. Önümüzdeki haftalarda tekrardan görüşmek üzere. Efendim değerli dinleyicilerimiz, hoşça kalın.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyicilerimiz de bizim hikayelerimizi dinleyecek kadar uzun yaşarlar diyorum.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonnet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.

Avec violence.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Yeni Şeyler Rejimi.
3: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Arşu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz. Canlı yayındayız, bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ali Pınar. Program ortakları Mersin Antep ve Ozan Binici bugün aramızda değil, tek başıma sunuyorum programı. Öncelikle iletişim bilgilerimizi paylaşalım. 0212 343 40 40 telefon numaramız, allaturka@acikradyo.com.tr e-mail adresimiz. Facebook grubumuz Alla Turka, X ve Instagram hesaplarımız Alla Turka 2001. Bugünkü programda 120. doğum yılı vesilesiyle Ulvi Cemal Erkin'in eserlerine yer vereceğiz. Bu yayın döneminde ikinci defa toplu olarak Erkin'i dinlemiş olacağız. Sene boyunca da bestecimizin kayıtlarına yer vermeye devam edeceğiz. Bu yayın döneminde keman konçertosuyla iki farklı köçekçe dinlemiştik. Biri meşhur köçekçesi, diğeri de ikinci senfonisinden köçekçeydi. Bugün ise ikinci senfoninin tamamını dinleyeceğiz ama öncelikle piyano konçertosuyla başlayacağız. Piyano konçertosuyla ilgili kısa bilgi verelim. Alfred Cortot, biliyorsunuz 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden. Ecole Normale'in kurucusu, benim validem de orada eğitim görmüştü, pek çok Türk sanatçısı gibi. İşte Cemal Reşit Rey'in de yakın dostuydu Alfred Cortot. 20'li yıllardan itibaren Rey'in eserlerini Paris ve İstanbul'da seslendirmişti. Cortot bir başka Türkiye ziyaretinde 1938 yılında Ankara'ya geliyor. Ankara Devlet Konservatuvarı'nı ziyaret ediyor ve burada Ulvi Cemal Erkin'le de tanışıyor, pek çok da müzik insanının yanı sıra. Erkin'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün bir provasını dinliyor. Sonra kendisine bir piyano konçertosu yazmasını öneriyor. Erkin de bu fikirden hareketle bir taslak hazırlıyor fakat eser bir süre tamamlanmadan kalmış. 1942'de tek parti döneminde CHP'nin açtığı beste yarışması üzerine konçertoyu yeniden ele alıyor. Ve 8 aylık bir çalışmanın sonucunda tamamlıyor ve yarışmayı yetiştiriyor. Ve yarışmada da ödüle layık görülüyor. Sonuçta bu eser Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin önemli yapıtlarından biri haline geliyor. Erkin eseri kendisi gibi seçkin bir piyanist olan Ferhunde Erkin'e ithaf etmiş. Konçertonun ilk seslendirilişi de 11 Mart 1943'te Ankara Radyo Evi'nde gerçekleşmiş. Ferhunde Erkin'in solistliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nı ise dönemin müzik direktörü Ernst Praetorius yönetmiş. Eser dört bölümden oluşuyor. Kısaca ifade etmek gerekirse Batı müziğinin konçerto geleneğini Türk müziğinin makam ve ritim dünyasından gelen renklerle buluşturuyor. Özellikle Scherzo başlıklı 3. bölümdeki 7 zamanlı ritimler oldukça hareketli ve Karadeniz oyun havasını çağrıştırıyor. Bu eser aynı yıl Berlin'de de seslendirilmiş. Konçerto Erkin'in uluslararası alanda tanınmasına da büyük katkılar sunmuş. Biraz da eseri dinleyeceğimiz solist hakkında bilgi verelim. Jean-Philippe Collard, 1948 doğumlu Fransız piyanist Collard, özellikle Fauré, Saint-Saëns ve Ravel yorumlarıyla Fransız piyano ekolünün önde gelen temsilcilerinden. Pierre Sanka'nın öğrencisi, Long Thibaut ve Şifra yarışmalarında dereceler elde etmiş, 60'a aşkın kaydı ve yarım yüzyılı aşan uluslararası kariyeriyle de günümüzün kıdemli piyanistleri arasında yer alıyor. Kayıttaki orkestra şefi Emil Tabakov, 2002-2008 yılları arasında Bilkent Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörlüğünü üstlenmişti. Bulgar şef ve besteci Emil Tabakov o dönemde pek güzel kayıtlar gerçekleştirdi bu orkestrayla. Evet efendim, şimdi piyano konçertosunun birinci bölüm Allegro'yu dinliyoruz. Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu, Jean-Philippe Collard solist, Bilkent Senfoni Orkestrası'nı Emil Tabakov yönetiyor.

Apaçık Radyo'dasınız. Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosunu dinlemeye devam ediyoruz. Üçüncü ve dördüncü bölümler bileşik dinleyeceğiz. Scherzo ve Andante Allegro.

Ulvi Cemal Erkin'in 1942 tarihli piyano konçertosunu dinledik. Solist Jean-Philippe Collard idi. Kendisine Emil Tabakov yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik etti. Sıradaki eserimiz Ulvi Cemal Erkin'in ikinci senfonisi. Erkin'in 1948'de başlayıp 1958'de tamamladığı ikinci senfonisi, bestecinin senfonik yaratıcılığının doruklarından biri olarak kabul ediliyor. Üç bölümlü eserde Erkin, kısaca örneklemek gerekirse, Batı'nın senfonik düşüncesini Anadolu'nun makam, ritim ve halk ezgileriyle kaynaştırıyor. Özellikle final bölümü dikkat çekici. Biliyorsunuz önceki Erkin'le ilgili programımızı dinlemiştik. Zira Erkin'in Anadolu'dan bizzat derlediği halk ezgilerinden oluşan bu bölüm canlı bir Alla Köçekçe ile son buluyor. İlk seslendirilişi 2 Temmuz 1958'de Almanya'da Münih Filarmoni Orkestrası tarafından Karl Öhring yönetiminde gerçekleşmiş. 1965'te de ikinci defa Avrupalı dinleyici nezdine çıkıyor eser Viyana'da Musikverein'de. Burada da Die Presse eleştirmeni Rüdiger Engert'te gecenin en başarılı eseri olarak görüyor Erkin'in ikinci senfonisini. Evet, sizleri dinleyeceğimiz kayıt bir önceki programda da bir kısmını dinlemiştik. Ukrayna kökenli Amerikalı şef Theodor Kuşar, özellikle Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası ile yaptığı çok sayıda kayıtla tanınıyor. Naxos başta olmak üzere çeşitli plak şirketleriyle 150'nin üzerinde albüm kaydetti ve Kuşar'ın en üretken kayıt şeflerinden birisi. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Evet, eser 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Allegro non troppo, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm Allegro alla Köçekçe. Birinci bölümle başlayalım efendim. Yaklaşık 10 dakika sonra görüşmek üzere.

Apaçık Radyo'dasınız. Ulvi Cemal Erkin'in 2. senfonisinin 3. bölümünü dinleyeceğiz. Allegro alla köçekçe. Yaklaşık 9 dakika programımız el verdiği sürece tamamlamaya çalışacağız.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Alla Turca programının sonuna doğru geliyoruz. Ulvi Cemal Erkin'in ikinci senfonisini dinledik. Teodor Kuşar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetti. Böylelikle bugünkü programda Ulvi Cemal Erkin'i 120. doğum yılında anmış bulunduk. Tekrar edelim, bu seneye de bu vesileyle eserlerini dinlemeye devam edeceğiz. Bize 0212 343 4040'tan ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz alaturka@acikradyo.com.tr. Facebook hesabımız Alaturka, Twitter yani X ve Instagram hesaplarımız alaturka2001. Ben Ali Pınar, program ortaklarım Ersin Antep ve Ozan Binici ile yardımcımız Melda Camuşçu'ya, teknik masada Andrei Griçku ve Salih Işıker'e teşekkür ediyorum. Bizden sonra Gürhan Ertür'ün hazırlayıp sunduğu Altın Saatler programını dinleyebilirsiniz. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Şimdi ve burada.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Muni Senak, Sedat Özcan ve Ada Özcan'a teşekkür ederiz.
4: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Ayşe Munise Naak, Sedat Özcan ve Ada Özcan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün iki konuğumuz var. İkisi de Risk Yönetimi Derneği'nden Başkan Profesör Doktor Alp Ergör ve Başkan Yardımcısı Abdullah Anar. Hoş geldiniz Alp Hocam ve Abdullah Bey programımıza.
6: Hoş bulduk efendim, sağ olun. Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok çok teşekkürler, sağ olun.
7: Hoş bulduk, efendim, teşekkürler.
5: Programımızın konusunda da kısa bir açıklama yapayım. Konuklarımız ile Türkiye'deki sanayi tesislerinin ve kritik altyapıların afet risklerine karşı durumunu, işletmeler için iş sürekliliği yönetiminin anlamını, yani ISO 22301 olarak adlandırılan standardı, şirketlerin afet sonrası finansal çöküşü önlemek için alması gereken acil mali tedbirleri, toplumda risk kültürü ve afet bilinci oluşturmanın önündeki engelleri, Risk Yönetimi Derneği'nin karar vericilere, yani kamu ve yerel yöneticilere sunduğu en kritik politika önerilerini konuşacağız. Konuklarımızı tanıtmak için de kısa bilgilerimiz var. Alp Ergör hocamız tıp doktoru, akademisyen, iş sağlığı doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda önce iş müfettişi yardımcısı, sonra iş müfettişi olarak çalıştı. 1998 yılından bu yana halk sağlığı ana bilim dalında çalışıyor ve iş yeri ve sağlık güvenlik birimi ile İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin de kurucu kadrosu içinde yer aldı. Uluslararası İş Sağlığı Birliği Türkiye Sekreterliği görevini yürüttü. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, HASUDER kısaltmasıyla, yönetim kurulu üyeliği yaptı. İş Sağlığı Çalışma Grubu üyesi, Halk Sağlığı Okulu Yürütme Kurulu üyesi aynı kuruluşun. İş Hizyenistleri Derneği üyesi, akademik ilgi alanları sağlık çalışanlarının sağlığı, İş Kazaları, Risk Analizi ve Çevre Sağlığı. Abdullah Anar Bey ise Yıldız Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu. A sınıfı iş güvenliği uzmanı, eğitmen, özel ilgi alanı açık kaynak kodlu özgür yazılımların yaygınlaşması. 2004 yılında Özgür Yazılım Hareketi ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım konusu ile tanıştı. 2016 yılında Kimya Mühendisleri Odası Proses Güvenliği Komisyonu'nun kurulma sürecine dahil oldu. Yurt içi ve yurt dışında birçok kuruluşta iş güvenliği, işçi sağlığı güvenliği, proses güvenliği uzmanı olarak çalıştı. 2018'de de Anar Bulgarya'yı kurdu. Halen bu şirket aracılığıyla proses güvenliği çalışmalarına devam ediyor. Evet efendim, tekrar programımıza hoş geldiniz ve ben ilk soruyla olabildiğince kısa bize biraz Risk Yönetimi Derneği'nin ne olduğunu anlatabilir misiniz Alp Hocam?
6: Elbette. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Zevkle izlediğimiz bir radyo. Her zaman açık olmasını diliyorum Apaçık Radyo'nun. Risk Yönetimi Derneği çok ilginç bir geçmişe sahip. 2006 yılında ülkede iş sağlığı ve güvenliği alandaki bilgi gereksinimini karşılamak için bir elektronik posta iletişim ağı olarak kuruluyor. Ben de bu posta iletişim ağını yakından izledim o dönemde. Bir akademisyen olarak çalışıyordum. Bu alanın yetkin insanların hiçbir karşılık beklemeden bilgileri soru soranlara ilettikleri bir yapıydı. MAM'da o dönemde çalışan kimya mühendisi Doktor Hilal Kınlı'nın öncülüğünde kurulan bir yapıydı. Yıllarca insanların bilgi alabilmek için başvurdukları bu yapı önce Yahoo Groups'ta, sonra Google Groups'ta devam etti. Belki Abdullah benden daha iyi aktarır bu bölümünü. 20 binlere kadar ulaştı üye sayısı. Benim hani iş sağlığı alanındaki uluslararası ağları da o dönemde yakından izliyordum. Ben bu kadar geniş bir aile doğrusu karşılaşmamıştım. Çok etkileyiciydi. Daha sonra 2020'de 7 Ocak'ta uzun bir tartışma sürecinden sonra çekirdek ekip dernekleşelim dedi. Ve Sayın Hilal Kınlı'nın başkanlığında 11 arkadaşımızın yer aldığı, bu alanda gerçekten çok yetkin isimler, bir kurucular kuruluyla dernek kuruluyor o dönemde. 2020'den bu yana işte biz üçüncü yönetim kurulunu oluşturduk. İkinci yönetim kurulunda da Abdullah Bey'le ben görev almıştık. Şimdi üçüncü yönetim kurulunda da devam ediyoruz. Çalışma yaşamında emeğin sağlık ve güvenliği, biraz zayıf olduğumuz bir alan olmakla birlikte çevrenin sağlığı ve toplumun sağlık ve güvenliği alanındaki risklerin yönetimi konusunda bilgi üretmek, bu bilgiyi paylaşmak, politika araçlarının oluşumuna katkıda bulunmak gibi bir ereği var Risk Yönetimi Derneği'nin, kısaca Risk Yön. Bilmiyorum Abdullah'ın, sevgili Abdullah'ın eklemek istedikleri olacak mı?
5: Evet Abdullah Bey, buyurun. Mikrofonunuz kapalı efendim.
7: Merhabalar, ben de çok teşekkür etmek isterim davetiniz için. Aslında Alp Hocam gayet iyi özetledi. Belki bir tek şöyle küçük bir ekleme olabilir. Risklerin yönetilmesi temel hedef ama o risklerin belirlenmesi, tespit edilmesi de yine bir hedefimiz. Çünkü bazı riskleri ya da bazı büyük kazalarla riskleri bilmediğimiz için de ya da henüz farkında olmadığımız için veya önemini yeterince bilmediğimiz için karşılaşabiliyoruz. Bir de böyle ilave bir bu hedefimiz var diyelim. Bu amaçla toplanmış bir ortak akıl buluşması aslında. Yani hepimiz tek başına bir şeyler biliyoruz ama birlikte olunca çok daha önemli bilgi paylaşımları yapabiliyoruz. Bunları çeşitli yayınlara dönüştürebiliyoruz. Çeşitli YouTube yayınlarımız oldu bu anlamda. Şu ana kadar çok fazla olmasa da bundan sonra bir takım yazılı yayınlarda yapmayı hedefliyoruz diyorum ve hemen bir özür dileyim. Çünkü uzunca bir zamandır devam eden bir bültenimiz var. Aslında yazılı ve güzel bir tarafımız var. O taraftan da söz etmekte fayda var. Belki Alp Hocam bunu daha güzel anlatacak.
6: Evet, eğer Gürhan Bey izin verirse sevgili Abdullah'ın
5: Lütfen buyurun efendim.
6: ifade ettiği, çok teşekkürler, ifade ettiği bülten 31. sayısına ulaştı. Aylık olarak 31 aydır üretilen amatör ama bu alanın profesyonelleri tarafından üretilen bir dergi. Sevgili Abdullah'ın ifade ettiği gibi ortak aklı, derneğin bütün gücü o ortak akılda, ortak aklı, o bilginin paylaşım biçimini yansıttığımız bir araç bu. Ücretsiz.
5: İnternet üzerinden ulaşabiliyor
6: Evet
5: muyuz?
6: efendim, internet üzerinden ulaşılabiliyor. Birazdan Abdullah ya da ben bağlantıyı da paylaşırız. Bu alanla ilgilenenlerin rahatlıkla erişebilecekleri ücretsiz bir yayın.
5: Evet.
6: İşin içinde bir de alanın ya da yaşamın vazgeçilmezi kültür ve sanat köşesi de var. Oldukça da zengin ve geniş bir köşe bu. Bir
5: Çok
6: de
5: güzel.
6: 31 sayıdır devam eden bir süreç.
2: Evet. Bey, bir de şeyi söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri takip ediyorum. Mesela Yahoo gruptayken de dahil olmuştum. O günden beri izliyorum. Bu çok kısa sürede üye sayısının artmasının nedenlerinden bir tanesi olarak şeyi görüyorum ben. O konuda çok büyük bir boşluk vardı Türkiye'de.
6: Kesinlikle efendim.
2: Ve o boşluğu hemen doldurmaya başladı. Ve bildiğim kadarıyla sizin çok ciddi bir referans kaynak şeyiniz var,
6: Çok
2: kütüphaneniz
6: haklısınız.
2: var.
6: Evet.
2: Ondan da bahsederseniz belki de bu konuyla ilgilenenler için çok önemli bir şey, hazine diyeyim. Ondan da bir kısaca söz edebilir miyiz?
6: Tabii, Enver Bey, çok çok
5: Öncelikle adresi verelim Alp Hocam.
6: teşekkür ederim. Ben adres bağlantısını hemen iletiyorum. Sevgili Abdullah, acaba sevgili Bora Öktem'in patronajında yürüyen bilgi deposundan söz etmek mümkün mü?
7: Tabii
6: Sen sözü devralırken ben de ağı paylaşayım.
7: tabii ki öncelikle hakikaten belirttiğiniz gibi çok büyük bir bilgi birikim oldu orada. Hem bizim çevirdiğimiz, Türkçe çevirdiğimiz bir takım yayınlar hem de endüstride ortaya çıkmış yayınlar hatta bazı standartlar bazı dokümanlar bizim ismini anmadan geçmek çok mümkün değil. Bora Öktem'in sayesinde çok güzel bir şekilde klasifiye edildi. Yani inanılmaz sayıda doküman var içerisinde. Zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz bir konuda oraya başvurup oradan bir kaynaktan yararlanmaya çalışıyoruz. Ve özellikle de mesleğe yeni başlamış, yani iş sağlığı güvenliği, çevre güvenliği veya proses güvenliği alanlarında bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara da özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten bugüne kadar hani binlerce diyebilirim, binlerce yayın var içinde. Yani onlarca diyecektim ama hani daha iddialı söylemekte fayda var.
5: Çok güzel. Ben hemen sözü Aziz Şasa'ya vermek istiyorum. Aziz Bey, buyurun.
8: Evet, merhaba hocam. Merhaba Arif Bey.
6: Merhaba.
8: Ve Abdullah Beyler. Ben biraz heyecanlıyım. Çünkü çok uzun zamandan beri, çünkü bu 22.301 olsun, 45.001 olsun, bununla ilgileniyordum. Çünkü şunu farkındaydım. Ya bunun önemini bilenler var, fakat hala bunun öneminin iletişimi doğru düzgün yapılmamıştı. Yani şey bulamıyordu. Sahada gerekli ilgiyi bulamayan bir şeydi, boyuttu bu. Ya yani aslında ben mesela baştan şunu özellikle vurguluyorum. O konuda düşüncenizi de alacağım. Societal security. Bakın 45.001 olsun, 22.301 olsun, 22.320 olsun. Bunun başında standardın adında verilen isim societal security. Yani toplumsal güvenlik. Bir kere bunun ben yeterince daha hala algılanmadığı, yani bizler dışında, yani sahada algılanmadığı şeyindeyim. Öyle bir görüşteyim ben. Benim tespitim o şekilde. Ondan sonra bir de tabii ben şimdi 22.301'e girdik. Bu sabah zaten öyle bir ufak aramızda haberleşme de oldu şeyle, Gürhan Bey'le. Aslında ben daha yani Türkiye'deki ben şeyi sahadan takip ettiğim için yani aslında küçük işletmelerden başlayarak yani yukarıya doğru bu şeyi yapıyor şeklinde şey geliyor. Şu anda hala mı kötü?
5: Yok, inşallah. Hayır. Şu anda düzeldi.
8: Daha güzel. Peki. Özür dilerim. Bu arada bu işin bu tarafını yani küçük işletmeleri asla bağlayan bir de 22.301 daha bir yasa şeyi değil. Yani yasanın öngördüğü bir zorunluluk değil ama 45.001 daha doğrusu 6.331 yasal zorunluluk. Yani bu aslında herkes için bağlayıcı bir şey. Bütün işletmeler için. Fakat maalesef doğru düzgün denetlenmediği için ki bizim ilgi alanımız olan ki bence son derece kritik önem taşıyan haberleşme kısmındaki atıflar ciddiye alınmıyor. Yani o nedenle bir kere hem bu toplumsal güvenlik vurgusunun çok daha fazla yapılması gerektiği kanaatindeyim. İkincisi de 22.301'deki iki tane maddenin şeyine başlayarak yani bunun ciddiye alması, denetimlerde ciddiye alınarak, sorgulanmasıyla başlayarak evet oradan 22.301 ve hatta 22.320'ye geçiş yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü 22.320'de de haberleşmeyle ilgili şeyler var. Yani atıflar var, net atıflar var. Ve hatta son derece ilginç atıflar var. Daha yani evrensel bir takım standartlara ulaşılması için haberleşme konusunda öngörüler var. Bu konuda bizim söyleyeceğimiz çok şey var. Aslında ilk başta belki ben çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani bunu haberleşme kısmına biz odaklandık ve yani Altın Saatler'in ki programımızın adının kapsadığı en önemli zaman dilimi aslında ilk 72 saat. Ve ilk 72 saatte aslında haberleşmenin nasıl zaafa uğradığını biz gördük. Ve senelerden beri bu zaafı nasıl azaltırız diye şeyde de çalışıyoruz. Yani kampta da çalışıyoruz. Fakat bu konuda maalesef işin şey tarafında, saha tarafında derinliğe henüz ulaşmış değiliz. Belki bunu nasıl şey yapacağımız konusunda bir fikir alışverişinde bulunmakta yarar görüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Gürhan Bey'le mikrofon.
5: Evet, yani aslında bu konularda tabii Alp Hoca'nın ve Abdullah Bey'in söyleyeceklerini dinlemek isteriz.
6: Çok teşekkür ederim. Hani sıranın başında ben görünüyorum, ben başlayayım. Abdullah.
5: Hocam, hoca olmanız nedeniyle ön sırada görünüyorsunuz.
6: Estağfurullah efendim.
5: Üstüne üstlük başkansınız.
6: Estağfurullah.
5: Yapabileceğimiz bir şey yok yani.
6: Çok teşekkürler. Hocalıkla ilgili daha uygun bir zemin olsa hoca fıkrasını anlatırdım ama onu bir başka zamanda paylaşırım. Bizim yönetim kurulu da dernek de Abdullah'ın ifade ettiği gibi bakmayın birbirimize bey diyoruz ama birbirine akranız zaten ve herkesin çok yakın dostluk içinde süreci yürüttüğü bir yer. Ama çok teşekkürler. Şimdi Sayın Şasa ile tekrar beraber olmak çok güzel. Her zamanki gibi son derece önemli noktaların altı çizildi. Yani bir kere şunu vurgulamak lazım. Az önce söylediğiniz o toplumu bir bütün olarak görmek, toplumun sağlık ve güvenliğini bir bütün olarak görmek çok değerli bir yaklaşım biçimi. Ama bunu pratikte görmüyoruz. Belki bunun hani yerel yönetimler açısından ne kadar önemli ama uygulanması ne kadar zor olan bir öge olduğunu da daha sonra Sayın Muzaffer Bey'den de dinleriz ama bir halk sağlığı kökenli akademisyen olarak bunu çok net söyleyebilirim. ayrımlar var. Yani örneğin emeğin sağlık ve güvenliği dediğimiz zaman sağlığı ayırıyoruz, güvenliği ayırıyoruz. Oysa ben öğrencilerimle tartışırken, yüksek lisans ve özellikle doktora öğrencilerimle hep bu terimi kullanırım. Sağlık şemsiye bir terimdir. İçinde güvenliği de barındırır. Hekim olduğum için, hekim kökenli olduğum için bunu söylemiyorum derim. Hatta sağlık hekimlere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Bu nedenle bir bütün olmak zorundadır. Eğer buradan afete doğru yürürsek çok haklısınız. Yani afetin olduğu andan itibaren neler değişiyor? Bunları elbette hani Sayın Elvan buradayken kendimi sınırlamam lazım ama sağlık, finans, destek, bütün bu öğeler etkileniyor afette. Bireyin kendisi, yakın uzak çevresi etkileniyor afette. Buraya tek bir sektörle dokunmak mümkün değil. Sayın Şasa'nın ifade ettiği gibi afetin olduğu andan itibaren iletişimi, erişimi, yani yolları, efendim barınmayı, o andan itibaren her şeyi birlikte düşünmek gerekiyor. Bu nedenle afet bir bütünsel yaklaşım alanıdır. Tek başına kurtarmaya odaklanamazsınız. Çünkü kurtarma en iyi koşullarda, en iyi koşullarda o da %10'ları bulmuyor kurtarmayla elde ettiğiniz can. Ama afet olduğu anda örneğin işitme kaybı olan bir yurttaş işitme cihazını yatağının başucunda bırakıp aşağı inmek zorunda kalıyor eğer inebilirse. Ya da işte diyabetli bir vatandaş insülin iğnesini evinde bırakıp aşağı gidiyor. Ya da ev yıkılıyor, o kurtulabiliyor. Afet olduğu andan itibaren annesinin memesine ihtiyaç duyan bebek, efendim menstruasyon siklusunda olan kadın, engelleri olan erkek, bütün yurttaşlar alanda ve bu insanların sağlığı bütünsel bir yaklaşım olmaksızın giderilemez. Burada bir soluk alayım. ISO üzerinden, ISO 22.301 üzerinden hani işletmelere döneyim. Peki işletmelerde bu bütünsel yaklaşım var mı? Bunu çok söyleyemiyoruz. Yani çok uzun yıllardır. Belki şurada bir soluklanıp şunu şöyle ifade etmeliyim. Bu ülkede yasa çıkarmak ya da bir uluslararası standardı, uluslararası yasal düzenlemeyi içselleştirmek, ulusallaştırmak sürecin yönetimi için yeterli olmuyor. Ne yapıyoruz? İşte madende bir felaket yaşıyoruz. Madenle ilgili imzalamadığımız uluslararası anlaşmayı imzalayalım diyoruz. İyi de çalışma yaşamının içindeki vasatı, emek, sermaye, devlet dengesini sağlayamamış bir ortamda bunu sağlayamadan bir başka yasa çıkararak denetim sisteminin eksiklerini gidermeden hizmet sisteminin yani iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin sunumuyla ilgili sorunları gidermeden bir başka yasa çıkarmanın çok anlamı var mı? Hep tartışırım. ISO'lar son derece önemli araçlar. Ama ISO'lar büyük ölçüde, burada sözü bırakacağım artık sevgili Abdullah'a, büyük ölçekli işletmelere yönelir. Küçük ölçekli işletmenin ISO ile uğraşacak sermaye birikimi, insan gücü yoktur. Bu ülkede mikro işletmelerin %75'ini oluşturuyor. Büyük ölçekli işletme dediğimiz 500 artı, hadi onu 200'e indirelim, %30'a çıkar. Yaklaşık 16 bin iş yerinin %30'undan söz ediyoruz. Ama 500 artıya çıkardığınız zaman %10. %11. Dolayısıyla ISO'ların bize sağlayacağı önemli şeyler olmakla birlikte sınırlıkları olduğunu da hatırlamak gerekir. Ben durayım, sevgili Abdullah'a sözü bırakayım Gürhan Bey, eğer uygun görürseniz.
5: Efendim ben Abdullah Bey'e de biraz daha detaya inmek açısından sormak istiyorum. Aynı konunun devamı olarak Türkiye'deki özellikle kritik altyapılar yani enerji, haberleşme, ulaşım. Buralarda deprem riski analizi ne durumda? Bunu da sözlerinizin arasında yanıtlayabilirseniz memnun olurum. Buyurun.
7: Teşekkür ederim sözü verdiğiniz için. Gürhan, öncelikle afetler hepimizin bildiği gibi toplum sağlığını tehdit ediyor. Ancak afetleri önlememiz imkansız. Yani daha doğrusu afetleri olmamasını sağlamamız imkansız. O zaman
5: Özellikle doğal afetleri kastediyoruz
7: doğal
5: herhalde.
7: afetler için söylüyorum tabii, evet. Ancak afetlerin etkisini sınırlandıracak dayanıklı tesisler yapabilirsek ya da tesisleri muhatap olabilecekleri ya da yaşayabilecekleri doğal afetlere karşı dayanıklı yapabilirsek o zaman afetin etkisi sınırlandırılabilir. Tersi durumdaysa tesisin yani doğal afetin etkisi tesisin de o afete katılmasıyla kat ve kat büyüyebilir. Yaşadığımız Gölcük depreminde TÜPRAŞ'ın yaşadığı kaza buna bir örnek. Aslında sonuçları itibariyle bizim için daha kötü, çok çok çok çok daha kötü olabilirdi. Ancak tesis bence yine iyi ya da literatüre göre de iyi yönetti süreci ve çok yani ucuz atlatıldı diyebiliriz ya da daha belli bir sınırlandırılmış şekilde atlatıldı diyebiliriz. Birçok tesis olası bir afette afetin etkilerini tutabilecek potansiyele sahip. Bunlar yine biraz teknik olacak ama işte amonyak tesisleri gibi işte özellikle toksik içerik

0: yaşayabiliyor. Buna karşı da dünyada NATEK diye yani National Hazard'ların işte teknik tarafa ya da doğal afetlerin getirdiği doğal endüstriyel kazaları inceleyen NATEK diye bir konu başlığı oluştu. Biz de bu konuyla ilgili dernek olarak incelemeler yaptık. Hatta birkaç sunum da yaptık. Dünyada NATEK kazaları nerelerde olmuştur? Ve NATO'ya karşı ne gibi yükümlülükler var ve tesisler Türkiye'deki tesisler bu konunun neresinde diye incelemeler yaptık. Yani fotoğraf çok çok başarılı değil. Yani Türkiye'deki tesislerin hazırlık durumu. Ancak Alp hocamın da dediği gibi büyük tesisler hazırlıklarını yapıyor. Ama ne kadar hazırlandıkları tartışılır. Hatta tartışılmalı da. Çünkü olası bir depremde büyük rafinerilerin, büyük depolama tesislerinin, büyük kimya tesislerinin bu afetlerin risklerini kat be kat artırması söz konusu.
1: Abdullah Bey,
0: Sürdürülebilirlik.
1: hemen araya girebilir miyim?
0: Tabii, buyurun efendim.
1: 99 depremi sonrası biliyorsunuz çok ciddi bir rafineri yangını ile karşılaştık. Yani 27 yıl önce Türkiye İstanbul'a çok yakın bir noktada, bir sürü sanayi tesisine çok yakın bir noktada olan rafineri yangınından bir tecrübe, bir ders çıkarmadı mı demek istiyorsunuz?
0: Aslında şu
1: Çok güzel.
0: şöyle ne yazık ki biliyorsunuz 99 depremini yaşadıktan sonra 2023 müydü 22 miydi son yaşadığımız deprem. Son yaşadığımız depremde yaşadıklarımız bize bir öncekinden çok fazla ders çıkarmadığımızı
1: Evet,
0: gösteriyor.
1: maalesef.
0: Ne yazık ki ne yazık ki tesisler için de bu bir tık böyle. Yeni tesisler olabildiğince standartlar olarak çünkü aslında sürdürülebilirlik dediğimiz konu tasarımdan başlıyor. Hatta tasarımdan da önce bir tesisin bir yere kurulma fikrinden başlıyor. O tesis oraya
1: Çok
0: kurulur
1: doğru.
0: mu? Kurulursa neleri etkiler? Olumlu ya da olumsuz anlamda. Biz buna hazit süreci diyoruz hani proses güvenliği sürecinde. Yani ilk önce genel parametrelerle bu tesisi buraya kurmak doğru mu? Çünkü o tesis oraya kurulduğunda hem depoladığı kimyasallarla bir tehdit üretecek, hem getirdiği iş gücüyle veya transferlerle bir trafik yükü getirecek, iklimi etkileyecek, yöredeki halk sağlığını etkileyecek. Bu tesis oraya doğru mudan başlayan, sonra tasarım sürecinde o tesisin kendinden kaynaklı veya doğal afetten kaynaklı bir olası kazada buna vereceği reaksiyon, bunun olmaması yönünde, olursa etkisini sınırlandırma yönünde, bunu da yapamadığı durumda hiçbir insana zarar vermeyecek kaçma veya uyarma sistemlerini sağlaması şeklinde dayanıklılıkları geliştiriyor olması lazım daha tasarımda. Daha tasarımda biz bir tankı inşa ederken o tankın bir diğer tankı yanması halinde bir diğer tankın yakmaması sürecini sağlamak zorundayız. Bunu biz Türkiye'de ve yurt dışında birçok projede çalışıyoruz. Yani Bahamalardan işte Maldivlere, Filipinlere kadar birçok projede çalışıyoruz. Türkiye'deki büyük projelerde de çalıştık ve durum aslında çok çok büyük projelerde çok kötü değil. Ancak sürdürülebilirlik açısından tasarım şöyle de bir eksiğimiz var ne yazık ki. Tasarımda belirlenen bazı kuvvetli ve temel bir takım ilkelerin tesis yönetimleri değiştikçe ben buna biraz böyle birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak diyorum. Yani tesis tasarımdan ilk işletmeye devredildiğinde birinci kuşak alıyor. Ondan sonra ikinci, üçüncü kuşak oldukça o bilgiler azala azala devam ediyor. Dolayısıyla tasarımdaki o koruyucu bir takım filozofiler ve unsurlar sürdürülemeyebiliyor. Bunlara ne yazık ki tanık oluyoruz. Bunlar da olası bir doğal afette o tesisin aslında tasarımında da olan, hatta belki içinde de olan bazı unsurların kullanılmamasına ya da kullanılamamasına neden oluyor. Bu da yine dediğim gibi doğal afetlerin yarattığı endüstriyel kazalarda etkileri çok çok büyütüyor. Bu konu dediğim gibi NATEK adı altında dünya literatüründe de var. Şimdi Türkiye literatüründe de çokça yer almaya başladı. Özellikle Gazi Üniversitesi'nden Profesör Saliha Saliha hocamız, Saliha Çetin Yokuş, bu konuyu

0: gündeme getirdi Türkiye'de ve o konuyla ilgili birlikte ve kendisi çok, çok sunumlar yaptı. Şimdi biz de aynı konuyu dernek olarak, kendisi dernek üyemiz, takip edip neler yapılabilir diye hem dernek bünyesinde hem diğer taraflar bünyesinde. Çünkü dernek tek başına biliyorsunuz bu konuda bir otorite değil. Ama dernek ürettiği bilgi birikimini işte bakanlıkla paylaşarak, diğer sivil toplum örgütleriyle paylaşarak bir bilinç oluşturmaya çalışıyor diyelim. Ben şimdilik sözü burada bırakayım. Bir tek şeyi söyleyeyim. 22.301 konusunda da iş sürekliliğinde bir işin işte kaynakların sürekliliği anlamında bir işin tarafı var. Bir de kazaların engellenmesi anlamında da iş sürekliliği var diyeyim. Ben şimdilik sözü burada bırakayım.
1: Evet,
2: Ben bu arada özür dilerim.
1: Aziz Bey, bir ara vereceğiz. Zamanımız geldi.
2: Tamam.
1: Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Müziğimizi de Tuğçe açıklayacak. Evet, Tuğçe.
3: Merhaba herkese tekrar. Konuklarımıza ben de hoş geldiniz diyeyim biraz gecikmeyle. Bugün sağ olun. Bugün sevgili Didem Gençtürk programımız için yine çok güzel bir parça seçti. Portekizce bir parça dinleyeceğiz. Chico Barke'den Construção isimli bir parça. Kısacık sözlerinden bir alıntıyı paylaşmak istiyorum. Yememiz için verilen bu ekmek için, uyumamız için verilen bu zemin için, doğabilmek için gereken belge ve gülümsememize verilen izin için, nefes almama izin verdiğiniz için, var olmama izin verdiğiniz için Tanrı karşılığını versin. Buyurun.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde Nazan Cömert de aramıza katıldı. Tam kadro programdayız. Evet efendim, bugün konuklarımız Risk Yönetimi Derneği Başkanı Profesör Doktor Alp Ergör hocamız ve Başkan Yardımcısı Abdullah Anar Bey. Ben bu arada hemen bir kısa bilgi vermek istiyorum. Pazartesi günü yani 10 Ağustos'ta Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Dün itibariyle 71 can kaybı olduğundan bahsedildi. Sanırım önümüzdeki hafta programımızda biraz daha geniş bilgi verme olanağımız olacak. Evet, tekrar hemen dönerek Aziz Bey, sizin bir sorunuz var herhalde.
1: Evet, şimdi Alp hocam çok güzel yani tesis şeyinde bazında çok ciddi tedbirlerin alındığından bahsetti. Fakat benim bir gözlemim var. Ben Kocaeli tarafında bu yani bir temasımız oldu. Bir tesisle yani gittim orayı daha yakınen 17 Ağustos'u zaten çalıştık orada ama şunu fark ettik. Şey yok. Komşular arasında bile doğru düzgün bir iletişim yok. Yani bir ortak risk analizi, ortak nasıl hareket ederiz, ne yaparız? Bu çok ciddi bir eksik. Yani orada ben baktığım zaman şeye, kusura bakmayın biraz çok fazla sayıda afet gördüğüm için dışarıda da olanları bildiğim için mesela orada tahliye konusunda yaşanacak sıkıntılar, yani insan kaynağının güvenli bir şekilde oradan uzaklaştırılmasından tutun, yani bütün bunlarla ilgili çok şey yani kapsamlı bir çalışma yapılmadığı izlenimini ben elde ettim orada. Yani daha çok ben sonrasını yani afet sonrasındaki ya hemen akabinde takip eden şeyler yaşanabilecekleri az çok bildiğim için bir de o gözle baktığım için gittiğim zaman oraya böyle bir, belli bir yere öyle bir tespitim oldu. Yani orada bir kere şeyler işletmeler arası diyaloğun biraz daha artırılması gerektiği gibi bir şey var içimde. Onu ben paylaşmak istedim o kadar.
0: Evet, Alp Hocam, hemen ben bir başka konuya geçmek istiyorum.
1: Buyurun efendim.
0: Özellikle toplumda risk kültürü ve afet bilinci oluşturmanın önündeki en önemli engeller olarak neleri görüyorsunuz? Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz?
1: ilk aklıma gelen daha geçen gün bununla ilgili bir yerde bir yazı kaleme almıştım. Haflan Mahler çiçek hastalığının eradikasyonu sırasında Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteriydi. Birkaç yıl önce de 90 küsur yaşında öldü. Neyse. Haflan Mahler kürsüden genel kurula seslenirken Dünya Sağlık Örgütü'nde şunu söylüyor. Çiçek hastalığını eradike ettik. Şimdi sıra kötü yönetimde. Sorunuzun yanıtı sanırım bu. Yani Mahler'e gönderme yapalım. En büyük engel bu. Peki nasıl aşılır bu? Bu çok klasik, hani çok klişe bir şey ama çocukluktan aşılır. Anaokullarında, ilk öğretimde başlayacak bir şey bu. Bu kuşağın, bekleyecek miyiz bu kuşağın bizi değiştirmesini? Elbette beklemeyeceğiz ama bu kuşağı çok iyi yetiştirirsek, o zaman Japonya'daki depremlerde gözlediğimiz, işte Çin'deki afetlerde gözlediğimiz bireysel ve toplumsal davranış örüntüsünü bu kültürde de bu ülkede de yakalayabiliriz. Peki pragmatik çözümler önerilebilir mi? Evet, yani kurumların sorumluluk alması gereken, yöneticilerin sorumluluk alması gereken bir şeyden söz ediyoruz. Söz gelimi bir bakan epidemiolojiden anlamak zorunda da değil. Bakan vitrini yönetmek durumunda. İşte bakanlık adına süreci kolaylaştırmak durumunda. Bir bakan filanca sektörde, filanca inşaatta ne kadar iş kazası oldu, ne kadar İşçi öldü sorusuna geçen yıl 100 kaza olmuştu, bu yıl 90 kaza oldu, geçen yıl işte 10 işçi ölmüştü, bu yıl 9 işçi öldü. Hani
2: her şey iyi gidiyor gibi bir yanıt veremez. Hızla konuşmak zorundadır. Peki bunu kim sağlar? Bunu vakanın danışmanları sağlar. Onu orada epidemiyoloji bilen, iş kazası sıklık hızı denen, pay payda kavramlarının nasıl kullanılması bilen insanlar olmalı. Peki bakan ne yapmalı? Bakan bir yere giderken, bir iş yerine giderken o iş yerinin kurallarını uygulamalı. Baretini giymeli, işte kişisel koruyucusunu giymeli, gerekirse giysilerini tümüyle değiştirmeli. Bizde şöyle bir şey oluyor. Geçen gün Sayın Tunçay bunu benden çok daha iyi midir? Büyükşehir Belediyesi ile iş sağlığı ve güvenliği bağlamında bir toplantı yaptık. Orada çok değerli arkadaşlarımız var İzmir'de. Onlar hani dışarıdan bir gözün bakışını istemişler. Oradaki arkadaşlarımın ifade ettiği şey şuydu. Neyle en büyük sorununuz ne dedim hani dışarıdan bir göz olarak irdeleyebilmek için. Üst düzey yöneticiyle sorunumuz yok dedi. İş Sağlığı Güvenliği Müdürü olan arkadaşımız Hatice Hanım. Orta ve alt düzey yöneticilerle sorunumuz var dedi. Ne oluyor? Başkan bir yeri ziyarete gideceği zaman yani bunu İzmir'le sınırlamayalım. Bu işte Recep Tayyip Erdoğan bir yeri ziyaret ederken de olan bir şey. Ya da ne bileyim genelkurmay başkanı filanca yeri ziyarete orduda bile olan bir şey.
0: Maalesef.
2: Önlemler ötelenebiliyor. İşte bunların değişmesi gerekiyor sanıyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdilik burada durayım isterseniz.
0: Evet, Abdullah Bey'e hemen bir sorum var. Abdullah Bey, bu özellikle afet anında tedarik zincirinin kırılmaması için lojistik alana baktığımızda orada ne görüyorsunuz? Lojistikte acaba afetleri dikkate alan bir yaklaşım var mı? Özellikle lojistiğe çok ihtiyaç duyan tabii ki yiyecek üreticileri bu meseleyi ciddiye alıyorlar mı? Veya bir de şunu sorabilirim tabii ki lojistik risk planlaması açısından yapılmayanlar karşısında ne yapılmalı sorusunu da ekleyebilirim. Buyurun efendim.
3: Tekrar teşekkür ederim. Öncelikle lojistik afet anında olası lojistik riskler veya tedarik zincirindeki aksamalar anlamında bir hazırlık ne yazık ki yok. Ya da bizim ya da benim tanık olduğum yok. Hatta şöyle söylemek lazım. Bir tesiste bir doğal afet kaynaklı ya da kendinden kaynaklı bir kaza olduğunda o tesis için çevrede destek olması beklenen hastane gibi unsurların da o tesise yönelik ne kadar hazır oldukları tartışılır. Özellikle büyük şehirlerin bu konuda biraz daha şanslı ama örnek olarak söyleyeyim çalıştığım bir tesis Samsun'un Terme ilçesinde. Dolayısıyla öyle Terme'deki küçük bir hastane destek olması gerekiyor. Ama o tesiste olası bir riske o hastane ne kadar hazır? Buralarda büyük soru işaretleri var. Veya bir tesiste bir yangın olduğunda oradaki itfaiyenin oraya oradaki yangın çeşidine yanıt verebilmesi anlamında çok ciddi problemlerimiz var. Yani bu konuda bir analiz yok. Bir de şöyle bir problemimiz var. Aslında Aziz Bey biraz da onu dile getirdi. Birleşik etkiyle ilgili problemlerimiz var. Yani doğal afetler bir tesisi doğal afetin sonucu bir tesisi etkilemiyor. Birçok tesisi etkiliyor. Dolayısıyla o tesislerin her biri için yapılmış risk değerlendirmesi yetmiyor. Onların bileşik etkisinin getireceği bir takım yükler analiz edilmesi lazım. Bu konuyu bir sunumda daha söylemiştim. Bir tesis tek başına bir yükü var, riski var. Bir doğal afette getireceği bir takım tehditler var. Ama o doğal afetin yan yana 3-4 tane tesisi etkilediğini düşündüğümüzde bu etki katlanarak büyüyor. Dolayısıyla bu bileşik etkinin incelenmesi çok önemli. Ama ne yazık ki sizin söylediğiniz yani benim bildiğim kadarıyla lojistik anlamında ve tedarik zinciri anlamında afete karşı ya da bir afet oluşursa olası lojistik ihtiyaçları nedir ne değildir diye bir analiz Bildiğim kadarıyla yok. En azından benim çalıştığım tesislerde böyle bir çalışma yok.
0: Evet, Elvan.
4: Ben Alp Bey'in başta söylediği bir şeye geri dönmek istiyorum. Esasında bu risk analizlerinin yapılması, acil durumlara ve afetlere hazırlık konusunda büyük işletmeler açısından göreceği bir şey var, iyi bir durum var. Ama esas sorun orta ve küçük boy işletmelerde. Biraz önce konuşulanlar da göz önüne alındığında bu tür işletmelerde neler yapılması gerekiyor? Hem afet risklerinin azaltılması açısından hem de iş sürekliliği açısından bu konuda yani basit uygulanabilir çözümlerin üretmek nasıl mümkün olabilir?
2: Güzel ve zor bir soru Elvan Bey. Çok teşekkür ederim. Yine hani Aziz Bey'in de söz ettiği Türkiye Afet Müdahale Planı en büyük ölçekte bu derinliğe işaret etse de orada bir problem var. Küçük ölçekli işletme, sermayesi olmayan işletme. Yani tabii mikrodan söz ediyorum. Giderek büyüyor işte 200'e kadar çıkartalım. Bir, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin bu yapılara, bu büyüklükteki gruba, işletmelere ve orada çalışan insanlara erişiminin sağlanması lazım. Türkiye'de biliyorsunuz şu anda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri neredeyse yalnızca OSGB'ler, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri üzerinden yönetiliyor. Bu tek başına bir uygun bir yöntem değil. İkincisi, yerel yönetimlerin buradaki etkisinin arttırılması gerekiyor. Bu iki öge bir miktar hazırlığı, dolayısıyla o mitigasyon denen hani riskin azaltılması ile ilgili süreci destekleyebilir kendi başına. Çok da uzun zaman isteyen şeyler değil bunlar. Bilmiyorum Sayın Elvan Bey'in sorusunu karşılık oldum. Bir kısacık da şeye ekleme yapmak isterim. Türkiye Afet Müdahale Planı gibi planlar çok önemli elbette ama yeniliyorum. Yani bu ülkede yasa çıkarmak her zaman bir anlam, tek başına bir anlam taşımıyor. Bakın, COVID-19 çarptığında bu ülkeye ulusal pandemi, influenza pandemi afet planının, hazırlık planının, özür dilerim, yayınlanmasından, Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayınlanmasının üzerinden 3 ay geçmemişti. Herkesin elinde bu plan vardı. Bu planda bir sürü eksik olabilir ama çok iyi oluşturulmuş bir plan. Yani ana hatlarıyla. Ben 5.000 kişinin çalıştığı bir hastanenin iş sağlığı güvenliği yöneticisiydim o dönemde. Hastane yöneticilerinin bu plandan haberi yoktu. Anlatmak çok zor oldu. Bilmiyorum aktarabildim mi? Çok teşekkür ederim efendim.
4: Ya burada
2: Evet,
4: benim
2: ben de.
4: şu, özellikle vurgulamak istediğim konu yani iş güvenliği uzmanlarının bu konuda küçük işletmelere, küçük işletme dediğimde esasında gerçek anlamda yani mahalledeki bakkaldan ve hani o tür işletmelerden de söz ediyorum.
2: Evet, tabii.
4: Burada yapacakları ne olabilir? Eğitim anlamında iş güvenliği uzmanlarının eğitimi anlamında bir katkı,
2: Çok güzel ifade
4: ilave
2: ettin.
4: bir şey yapıp gerekir mi?
2: Bir eğitim. Eğitimin içinde siz zaten ifade ettiniz. Eğitimin içinde afetlere hazırlık eğitimi de var. Başlığı da var. Bunu zaten yapması gerekiyor. İkincisi, belki Abdullah'ın açacağı risk değerlendirme içinde bunu da gözetmesi gerekiyor. Yani bu binayı, bu oluşumu nasıl terk etmesi gerekiyor? İşte orada tehlikeli maddelerin birlikte olması ile ilgili riskler var mı? Herhangi bir afette ortaya çıkacak yeni tehlike ve riskler var mı? Bunları saptaması ve uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Bu çok önemli ve kritik. Uygulamaya geçirmesi ama iş güvenliği uzmanının yetkileri sınırlı. Burada bir sorun var. Çok teşekkür ederim. Ben burada Abdullah'a bırakayım, belki eklemek istediği bir şey vardır diye.
0: Evet, son 2 dakikamızdayız. Abdullah Bey, sizden de böyle 1 dakika içinde yanıtınızı vermenizi rica ediyorum.
3: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Türkiye'de büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerin azaltılması diye bir yönetmeliğimiz var. Bizim bizdeki büyük kazaları ya da büyük endüstriyel kazaları bunlar, bu yönetmelik aslında bu yönetmelik üzerinden yönetmeye çalışıyoruz. Ancak bizde yine bu güvenlik kültürünü negatif etkileyen şeylerden bir tanesi bu yönetmeliklerin uygulanmasının sürekli ertelenmesi. Bu erteleme kültürü ile güvenlik kültürünü zayıflatan, yani yönetim erkinin bir yönetmelik çıkartması ancak bunun uygulamasını net olarak talep etmemesi bizim için ciddi sorunlardan bir tanesi. Risk değerlendirmelerine geldiğimizde de risk değerlendirmelerinde öncelikli olarak bir olayın olmaması, o olayın gerçekleşmemesi gibi bir tarafımız var. Ama afet gibi durumlar içinde afeti engelleyemeyeceğimiz için afetin etkilerinin sınırlandırılması ile ilgili tesislerin çok ciddi çalışma yapması lazım. Bununla ilgili de büyük eksikler olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Sadece bunu Türkiye için de söylemiyorum. Ne yazık ki dünyada da çalıştığımız projelerde bu tarz eksikleri görüyoruz. İşte olabildiğince kendi penceremizden uyarmaya çalışıyoruz. Önerilerimizi söylüyoruz, temellendirmeye çalışıyoruz. Ama bu konunun bu konu gerçekten çok tartışılmaya muhtaç bir konu diye ben de sözümü burada noktalayayım.
0: Alp Hocam, Abdullah Bey, çok teşekkür ederiz. Fakat sorularımız bitmedi. Bir başka programda, önümüzdeki programlardan birinde tekrar size konuk olmanızı rica edeceğiz. Çok çok
2: Olur
0: teşekkürler.
2: diyerek
0: Sağ olun.
2: zevkle. Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Evet, Apaçık Radyo'da Altın Saatler programında bugün konuklarımız Risk Yönetimi Derneği Başkanı Profesör Doktor Alp Ergör ve Başkan Yardımcısı Abdullah Anar Bey idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.
6: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Munise Naak, Sedat Özcan ve Ada Özcan'a teşekkür ederiz.
8: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
9: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Salih Cihan Sönmez ve Çiçek Işık Sel Sönmez'e teşekkür ederiz. Oh,
16: Granny. Sakat Muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Bu hafta Sakat Muhabbet'te iki konuğum var. İstanbul'dan ve Erzurum'dan konuklarım. Konuklarımdan birisini 3-4 hafta önce 17 Haziran tek yaptığım programda destekçilerimizi sayarken söylemiştim ismini. Murat Demirtaş konuğum. Murat, Fırınlı Ekmekler diye bir hesabı var ve ekolojik olarak ekmek üretip pazarlayan bir arkadaşım kendisi. Yani yayan ve ekolojik olarak dağıtıyor. Karbon ayak izi salmıyor aslında. Bunlara gireceğiz. Murat 2-3 hafta önce galiba Anadolu'yu dolaşmıştı. Üreticileri gezmişti bir yandan da. Ve 3-4 gün önce beni aradı. Alper dedi, sana ben bir konuk buldum, ne dersin? Ve diğer konuğumuzu şu anda söyledi. Ben de olmuşken sen de konuk ol dedim Murat'a ve şu an ikisi de benim konuğum oldular. Ali Koçak da diğer konuğum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkürler Alper. İyiyim. Sağ olasın.
0: Ali abiye de soracağım. Ali abi Erzurum Tortu Pehlivanlı köyünde açık arazide bize bağlandığı için ses yankı yapıyor. O nedenle de o söz alırken açacağım mikrofonunu, diğer türlü çünkü ses yankılanıyor. Ali abi sen nasılsın? İyi misin?
2: Teşekkür ederim Tolga Bey. Siz değilsiniz.
0: Allah'a şükür abi, çok sağ olasın. Benim bir ilk sorum var. Hep böyle soruyla başlıyorum sakat muhabbete. Siz kimsiniz? Bugüne kadar ne yaptınız? Bir sakatlığınız bulunuyor mu? Önce söz büyüğün diyorum ve Ali Koçak'la Ali abiyle başlıyorum. Ali abi buyur, söz sende.
2: Ali abim 1953 yılında Erzurum'a bağlı Tortum ilçesinin Pehlivanlı köyünde dünyaya gelmiş. 16 yaşına kadar köyde yaşamış. 16 yaşından sonra güreş sevdası köyden ayrılmasına sebep olmuş. İlk önce Erzurum Yulspor'da, daha sonra askerlikte Ankara Karagücü'nde, güreş yaparken Kıbrıs Barış Harekatı olduğunda Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış, gazi olmuş. Askerlikten sonra İstanbul Demirspor'da 4 yıl güreşmiş. İstanbul Demirspor'da güreşirken dış ülkelerden gelen güreşçiler turnuvalarda beğenmişler. Yurt dışından transfer teklifi almış, yurt dışına transfer olmuş. 2 yılda yurt dışında güreş yaptıktan sonra memleketine izine geldiğinde bir antrenman için köyünden Erzurum'a gitmiş. Antrenman yaptıktan sonra köye dönerken trafik kazası geçirmiş ve belden aşağı felç olmuş. Tabii ki güreşemez, yürüyemez olunca tilkinin dönüp dolaştığı yer kürkü tüccanı derler. Biz de baba toprağına döndük. Burada yaşantıma devam ediyorum.
0: Abi sağ ol bilgiler için. Bu kazanın tarihi ne zamandı abi? Hangi sene oldu bu kaza?
2: Hangi sene oldu? 1982 30 Temmuz'unda, yani dün benim kaza yaptığımın yıl dönümü. 44. yıl dönümü oluyor.
0: Evet, 12 Ağustos'ta yayınlandınız ama biz bunu 31 Temmuz Cuma günü kaydediyoruz. Kaza olduğunda yaşın kaçtı abi senin?
2: Yaşım 27.
0: Şu anda kaç yaşındasın?
2: Şu anda 72 yaşındayım. Yani nüfus cüzdanında ben 74 yaşında görünüyorum da asıl şeyim 70 yaşındayım şu anda.
0: Şimdi aynı sorunun cevabını Murat'tan alalım. Murat, senden dinleyelim istersen. Sen kimsin? Ne yaptın? Senin bir sakatlığın var mı?
1: Ha, merhaba. Ben Murat Demirtaş. İstanbul'da doğdum. İstanbul'da yaşadım. Son 5 yıldır İzmir Tire'de yaşıyorum. Ve son 12 yıldır da ekşi mayalı ekmek yapıyorum. Bunlar ekmeğin içerisinde nereden geldiğini bildiğimiz buğdayların unu var. Ekolojik olmasına, adil yetiştirilmiş olmasına, kimin bizim için bunu ürettiğine çok dikkat ediyoruz. Ve 5 yıl önce de yaklaşık Buğday Derneği'nden Ahmet Berkay beni aradı. Tatuta çiftliklerine eklenen Pehlivanlı çiftliğinden bahsetti. Ali abiden bahsetti.
0: Abi
1: Kısa bir zaman sonra.
0: onu sana soracağım ayrıca. Sen kendini anlat. Bir sakatlığın var mı onu anlat. Onu soracağım ben sana zaten ayrıca.
1: Valla bir sakatlığım var mı bilmiyorum. Olabilir çünkü ben aslında heykel eğitimi aldım. Mimar Sinan mezunuyum. Ama hayatımda en çok ekmek yaptım. Belki sakatlığım budur. Bunun dışında fiziksel bildiğimiz görünen bir şey yok.
0: Yani ekmeğe sevdalanmak olarak mı tarif ettin asıl sakatlığı? Doğru mu anladım ben o şeyi?
1: Valla yani ekmek çok temel bir gıdamız. Vazgeçilmez Türkiye'de en azından. Dolayısıyla sadece ekmek değil ama benim bir hamurla herhalde bir işim var. Çocukluğumdan beri ilgiliyim. Evden kaçıp pastanenin yanımızdaki pastanenin imalathanesine kaçıp onlarla durulmuşum. Bakarım çok iyi hatırlıyorum o zamanları da. Bir şekilde hamur döndü dolaştı. 40 yaşından sonra beni tekrar buldu.
0: Demin girdiğin konuyu şimdi sorayım. Şimdi bu hafta ben konu başlığını sakat pehlivan olarak belirledim. Ali abiye de daha önce aradım, sordum. Sakat demem sıkıntı yaratır mı? Olur mu öyle şey dedi. Şu an onu sessiz aldığım için sesi gelmiyor ama söz ona gelince dediğim gibi açacağım mikrofonu çünkü yankı yapıyor diye onu kapatmak durumunda kaldık. Murat, sen bana önerdin birkaç gün önce Ali abiyi. Nasıl düşündün? Nasıl tanıştın Ali abiyle ve sakat muhabbette onun yer alması da nasıl oluştu sende? O hikayeyi şimdi sana alalım istersen.
1: Ben Ali abinin yatakta olduğunu biliyordum, felçli olduğunu biliyordum, hikayeyi de biraz biliyordum. Yani hikaye derken yaşadıklarını da biraz biliyordum ama bu kadar gittiğimde, tanıştığımda, konuştuğumuzda öğrendiğim kadarını bilmiyordum. Çok özel hayata o kadar girmemiştim sanıyorum. 5 yıl önce biz sadece buğday almaya başladık. İşte Erzurum'un Tortum ilçesinde bir böyle derenin kenarında, su değirmeninde. Çok eski bir değirmende öğütülüyor buğdaylar. Bu bizim için çok değerli. Çünkü şu anda böyle bir şey bulmak mümkün değil. Akan su da bulmak mümkün değil neredeyse. Akan sular ne yazık ki hani bir takım sebeplerle biliyoruz onu. Önü kesiliyor ve işte can suyu bile neredeyse bırakılmıyor. Ama burada akan bir su var ve o su değirmeninde öğütülen buğdaylar bize geliyor. Şimdi Ali abi yıllardır gitmek istiyordum ama Erzurum çok uzak. Ben de çok kolay ayrılamıyorum evden. Bu sene böyle hızlı bir kararla eşimin memleketi olan Rize'ye gitme kararı aldık. Bütün aile oradaydı. Biz de hadi atlayalım gidelim dedik. Arabamız vardı ve gittik ve yolda çünkü İstanbul-Rize arasını bir seferde gitmek çok zor. Yolda biz tanıdığımız, bugüne kadar tanıştığımız, gıyaben bildiğimiz insanlara uğrayalım, yüz yüze konuşalım dedik. Orada Ali abiyle yan yana durduğumuzda ve oranın nefesini aldığımda anladım meseleyi, daha iyi anladım. Gerçekten bunun şimdi sakatlık meselesi, yani sakat denmesini bazı insanlar buna alınıyor olabilirler. O yüzden ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama senin programının adı zaten Sakat Muhabbet olduğu için çok bu konuda seni danışman olarak kendime şey seçiyorum ve ara ara böyle şeyler olduğunda birkaç danışmanım var, onlara soruyorum ne demeliyim, ne yazmalıyım diye. Allah'tan Ali abi de bu konuda çok şey değil. Hiç sıkıntısı yok, hiç egosu olmayan bir insan. İstediğiniz her şeyi diyebilirsiniz. Burada bir aşağılama yok. Zaten hani sakat olduğu için. Ama dedim ki bunu Ali abiyle sizi muhakkak bir araya getirmem gerekiyor. Çünkü 44 yıldır her ne kadar doğanın içinde olsan da bir yatakta etrafa bakmak, 27 yaşına kadar bir sürü şey yapmış bir insanın o yıldan 70'li yaşlarına kadar bir yatakta olması gerçekten hem kendi hem çevresi için hiç kolay bir şey değil. Birçok insan böyle bir durumu kolay atlatamıyor ama Ali abi sanki bu atlatılacak bir şey değilmiş ve yaşam artık bundan sonra böyle ve şimdi ne yapacağız? Yarın ne yapalım diye bakan bir insan, bize ilham veren bir insan. O yüzden seninle tanışmasını çok istedim.
0: Çok sağ ol. Bu dediğim için Murat, bu detaya bilgi tanıştırdığın için Ali abiyle beni. Ali abi, şimdi ortalara bir yere geldik programda. Ali abiye de bilgiyi verdim ben daha öncesinde. Müzik çalıyoruz, müziğe de konağı soruyoruz. Ali abi dedim, sen ne istersen onu dinleyeceğiz dedim. Sen bir şarkı düşün dedim. Ali abi, şarkıyı düşündün mü? Şimdi ne dinleyelim? Ne dinlesin dinleyiciler? Ali Koçak'tan.
2: Vallahi ben Tolga Bey her dilden çalarım, her dilden dinlerim. Sesimi size bırakıyorum. Hangi şarkıyı salarsanız salın, ben de eşlik etmek isterim.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuklarım Ali Koçak ve Murat Demirtaş. Ben Murat'ı İstanbul dedim ama İzmir Tire'deymiş. Düzeltti beni. İzmir Tire, Mersin, Erzurum, Tortum, Pehlivanlı Köyü bağlantısıyla şu an konuşuyoruz. Pehlivanlı Köyü'nde Ali Koçak'ın, Ali abinin su değirmeni var. Ve bu bayağı da bilinen bir şey. Ben de biraz baktım şeylere internette. Çok birçok gazete haberi çıkmış Ali abinin. Çok kişi tanıyor. Hatta şu andaki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi daha önce Erzurum valisiymiş ve vali olarak da ziyaret etmiş Ali abiyi kendi iş yerinde yerinde. Ali abi sana şunu sorayım önce. Bu sakatlık olmadan önce pehlivanlık hikayen, o pehlivanlık dönemini anlat, sonra sakatlık ve bu son işlerine gireceğiz zaten.
1: Şimdi pehlivanlığı nasıl merak sardı? Bizden önce köyümüzün ismi Pehlivanlı zaten. Benden önce Tortum, Erzurum civarında köyler arasında güreş müsabakaları yapılıyor. Bizim köyde tüm köyleri, Erzurum'daki tüm köyleri hepsine yenip birinci gelen köy oluyor. Ondan dolayı da zaten köyümüzün eski ismi Vıhıç, isim değişikliğinde Pehlivanlı Köyü olarak isimlendirmişler köyümüzü. Benim güreşe başlamam da şöyle, çok eski pehlivanlardan Yusuf Elili Çörgesli Mustafa Pehlivan diye çok nam yapmış. Yani Rusyalarda güreşmiş. Öyle şimdi yaşasa 130-140 yaşlarında olabilir. Bu Tortum'da güreş olduğu zaman davet ediyorlar ünlü pehlivanları meydanlara misafir olarak, para kuzak güreşlerine. Bizim köyden yolu geçtiği için bize misafir oldu Çölcesi Mustafa Pehlivan. Tabii ki köy halkı toplandı. Babam burada hancı. Han da oluyor bizim bunlar. Eski zamana göre hancılık yapıyor babam burada. O Mustafa Pehlivan, ben de işte 6-7 yaşlarındayım. Rusya'da yaptığı güreşleri, Türkiye'de yaptığı güreşleri anlatınca içimde bir güreş sevgisi doğdu. Ya ben de güreşçi olayım diye. Bu vaziyette güreş sevdası başladı. Belli bir yaşa geldikten sonra köyümüzde akranlarım arasında azma deriz biz burada, yani hamdan çıkıyoruz, azıyoruz. Çocuklar biraz şargada olur. Şargada derler bize burada azgın çocuklara. Hatta o çok kimse bana böyle güç yetiremiyorlar akranlarım arasında. Anneme yumurta pişirttiriyorum. Beraber yiyelim o yumurtanın hatırına. Gelip benimle antrenman yapsınlar. Belli bir zaman geçtikten sonra Tortum'da bir güreş oldu. Kara kuzak güreşi. Ben de o zaman babamı kaybetmişim. Tabii ki ekonomik olarak para falan hepsi benim elimde. Beni seven annem, güreşi seven annem bir dediğime iki demiyor. Ne diyorsam onu yapıyorlar. Amcamın oğullarıyla Tortum'a güreşe gittik. Kara kuzak güreşine tabii ki yazıldık orada, boyumuza kilo olarak yazıyorlar. Orada demek ki iyi güreşler tutmuşum ki 3-4 kişi, 5 kişi yendikten sonra bana Raif Hoca sizi çağırıyor diye birisi geldi. Raif Hoca çağırıyor. Raif Hoca dediğimizde Türkiye'nin 1952 Helsinki Olimpiyatlarında 70 kiloda temsil eden güreşçisi. Kendisi Gazi Eğitim Enstitüsü Erzurum'da Erzurum Lisesi Müdürlüğü yapıyor o zaman. Ve Erzurum'da da modern güreşin gelişmesinde öncü olan bir kimse. Bana dedi ki, delikanlı dedi, seni kulübe alsak gelir misiniz? Ben de kulüp böyle çok cazip geliyor. Aa, beni kulübe alsak da. Tabii gelirim dediğim o zaman. Ve böyle köyden ayrılmam da böyle oldu zaten. Gittik Erzurum'a, benim işimi falan hazırlamışlar. Gittim, selamun aleyküm, aleyküm selam. O zaman öyle diploma bir şey sormuyorlar zaten. Nüfus cüzdanınla iki tane de fotoğraf getir. Neyse, iki tane fotoğraf, nüfus cüzdanımı götürdüm. Biz orada 16 yaşında işe başlamış olduk. Bayağı bir maaş alıyorum böyle. İşte kulüpte güreşlerimiz, antrenmanlarımız devam ediyor. Türkiye şampiyonası oldu. Türkiye şampiyonası gittik, orada derece yaptık. Kampları aldılar. Çok çeşitli kamplarda kaldım. Güreş milli takım kamplarında. Verasıl ki en sonunda şöyle diyeyim. İstanbul'da uluslararası bir turnuva vardı. O turnuvada güreşirken yabancılar, özellikle bizim burada ne diyeyim, yabancı futbolcuları beğenmek için menajerler yurt dışına gidiyorlar futbolcu getirmeye. Bizimkisi de aynı ona benziyor. İstanbul'da güreşeceğim, bana şey teklif ettiler. Kulüplerinde Almanya'da güreşme teklifi yaptılar, yani transfer etmek. Ben de uygun gördüm. Hem güreşim daha iyi geliştiririm, hem de maddi olarak da orada sağlanan imkanlar Türkiye şartlarına göre çok çok kat kat iyiydi. İşte ne diyeyim, güreş sayesinde uluslararası turnuvalarda güreştim. Yaşadığı turnuvasında birinciliğim var. Türkiye'den ayrılmasaydım belki farklı şampiyonluklarda yaşardım, ama yurt dışına gittim. Yurt dışında da tabii ki kulübümüz Almanya'da birincilik kulübü. Orada kulübümüz şampiyon oldu. Yani görmediğim ilgiyi, görmediğim sevgiyi yurt dışında gördüm spor sayesinde. Almanya'da tabii ki izine geldim memlekete. Burada izinde olduğum zaman trafik kazası geçirdim. Tabii ki felç, köyüme bağlandım. Köyümde de geçimimi temin etmek için balık çiftliği, su değirmeni, bunları babamdan kalma, yani su değirmeni. Balık çiftliği de yurt dışında gördüğüm çiftlikler vardı. Onları örnek alarak burada bu çiftliği kurdum. Hem balık yetiştiriyoruz, hem değirmen döndürüyoruz. Murat Bey'le tanışmamız da zaten bu değirmen vasıtasıyla oldu. Bizden buradan un istedi. Şimdilik diyeceğim bunlar ya.
0: Çok sağ ol abi. Şimdi sen konuşurken arkanızdan bir su sesi geliyor. Yani ben fotoğrafları da Murat gönderdi bana. Olduğun yeri de biliyorum. Senin böyle bir yatağın var. Böyle meydanda, böyle ağaçlık bir yerde. Sonra yatakta sakatlandığın için, belin kırıldığı için yatarak hayatını devam ettiriyorsun. Fotoğrafları zaten siteye koyacağız. Biz oradan görürler seni, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi abi şeyi anlatacağım. Pehlivandın. 27 yaşında, 82 yılında kaza geçirdin ve sakat kaldın, yatalak oldun. Bu işi yapıyorsun, çok başarılısın ama bugünden. İlk sakat olduğun zaman tepkiler nasıldı sana? İşte sakat kaldım, sen ne hissediyordun? Hayatın bitti mi diyordun, yoksa hiç bir sporcu olduğu için yılmamış mıydın? 27 yaşında sakat kalmış Ali Koçak'ın hissiyatı neydi ve bugün ne hissediyor bu konuda Ali Koçak? Onu sorayım ben sana.
1: Tolga Bey, kaza geçirdiğim zaman sayfayı sevirdim, önüme baktım. Spordan gelen bir güç oluyor. Sporun verdiği güçle hayattan yılmadım. Bugüne kadar 44 yıl oldu kaza geçireli. Hayatımdan memnunum.
0: Sen su değirmenini işletiyorsun, alabalık çiftliği yönetiyorsun, eşin ve oğlunla beraber. Bu arada şeyi de söyleyeyim, Murat bana dedi ki Ali abinin eşi ve oğluna da bir yer verelim. Onu da sor demişti Ali Koç'a, Ali abiye. Eşin ve oğlunla bu su değirmeni, bu balık çiftliği, bir sakat bir insan, ağır bir sakatta olan bir insan nasıl bu işlerin üstesinden gelebiliyor?
1: Benim oğlum ve eşim, gelinim, 3 tane de küçük torunum var. Bunlar benim elim, ayağım, gözüm, kulağım. Hele getirdiğim zaman onlar benim elim, ayağımı nasıl çalıştırıyorsam eğer, onlar da yardımcı oluyorlar. Allah her şeyse benim gibi bir eş, benim evladım gibi bir evlat, benim gelinim gibi bir gelin nasip etsin. Torunlarım daha küçük, onlar daha henüz.
0: Ben Murat'a söz vereyim bu durumda. Senin bu Pehlivanlı köyündeki su değirmeninde yaşadığın deneyimi de bir alalım senden. Sonlara doğru geliyoruz zaten. Ne
2: Ben
0: anladın abi?
2: orada çünkü bayağı büyülenmiştim. Burası şimdi büyüklüğünü hatırlamıyorum ama içerisinde işte babasından kalan bir han var. O hanı biraz yenilemişler. Orada işte mutfakları var. Ve mutfakların önünden bir dere, bir parça dere akıyor. Arazinin içinden birkaç tane küçük su akıyor. Yani dağın içinden çıkıp akan su. Hani elini yıkayabiliyorsun, hatta hani çıktığı yerden içebilirsin gibi bir temizliği var. Çok güzeldi. Biz çok memnun kaldık ve bir gün kaldığımız için biraz üzüldük. Çünkü isterdik ki orada birlikte Ali abinin eşiyle birlikte hamur yoğuralım. Onların tandırları var, tandırda pişirelim. Ama bunun kendimize sözünü verdik. Tekrar gideceğiz ve Ve bu gezileri sanırım biraz arttırmak istiyoruz. Ekmeğimizi, mayamızı alıp atlayıp işte böyle farklı illerde ulaşamadığımız, bize hep uzak gibi görünen yerleri biraz daha yakınlaştırmak istiyoruz. Orası bizim için çok iyiydi ama her şeyden önce Ali abinin yanında oturup onunla konuşmak, onun hayallerini dinlemek. Mesela hiç yerinden kalkamıyor, bir yatakta sürekli. Ama bir lafın arasında drone aldım dedi mesela. Drone'la çıkıp etrafı izliyor mesela, izlemiş ya da şu anda sürekli kullanıyor mu bilmiyorum ama böyle şey, heyecanları olan, hevesleri olan ve planları olan birisi. Burayı bir kaç odalı bilmiyorum ama 20 yataklı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam bir pansiyonları var. Yolu Erzurum Tortum'a geçen, öyle bir gün iki gün değil valla, 3 gün, 5 gün, bir hafta, bir ay gidip kalabilecek gibi tertemiz, mükemmel bir yer. Ve yeni hedefinde daha büyük bir şey yapmak. Böyle bir konaklama alanı yapmak orada. Çünkü talep gelmiş. Birisi demiş ki biz 100 kişi gelmek istiyoruz. O da planını hemen ona göre yeni hayaller kurarak geliştirmeye başlamış. Bu hayat şeyi, ateşi, heyecanı bizi de heyecanlandırıp, böyle her şeye rağmen nasıl bu kadar umutlusun, nasıl bu kadar

0: Burada çok mutluyum ama belki yan yana dursak bu uzak olmamızın çünkü binlerce kilometre şu anda bir şeyimiz var, mesafemiz var. Umarım bir gün yan yana dururuz.
1: Teşekkür ederim. Ali abi, senin var mıdır son sözlerin sakat muhabbette dinleyiciler oluşmasını istediğin?
2: Bu programa beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Murat Bey'e de teşekkür ederim. İkimizin birbirimizle tanışmamıza sebep oldu. Bir dost daha kazandım. Daha zengin oldum dost yönünden. Sayıları artıyor. Sizin gibi dosta sahip olduğum için teşekkür ederim tekrar. İnşallah Murat Bey'le beraber fırsat olur. Gelirsiniz burada gün geçiririz. Bu arada şunu da diyeyim. Benim hakkımda bir roman yazılıyor. İnşallah o roman da çıktığında sizlere o romanlardan da göndereceğim. Tekrar teşekkür ederim. Gözlerinden öperim. Çok çok teşekkür ederim.
1: Abi çok sağ ol. Çok güzel bir bölüm oldu. Ben yaparken de aklıma şey geldi. Apaçık Radyo'da bir program var. Kentin Gizli Öyküleri diye. Onu da Kenan Doğan hazırlayıp sunuyor. 2-3 yıldan beri yapmıyor Kenan Bey ama sanki Kentin Gizli Öykülerinin bir versiyonu gibi de oldu bu haftaki bölümümüz. Bu hafta Sakat Pehlivan başlığıyla Ali Koçak abimizi Erzurum'dan bağlandık. Murat Demirtaş kardeşime İzmitre'den bağlandık. Çok teşekkür ederim ikinize de. Dünyanın bütün sakatları eyleşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Oh, Granny.
4: Sakat Muhabbet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
4: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
3: He went off to heaven just before you were born. She said, he went off to heaven.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Salih Cihan Sönmez ve Çiçek Işık Sel Sönmez'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Pedro. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cemre Özdemir, Aykut Özdemir ve Deniz Özdemir'e teşekkür ederiz.
5: Dünyanın cazı.
6: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağına hoş geldiniz. Ben Leyla Diana Gücük. Her çarşamba sizinleyim. Bu hafta yine canlı yayındayız ve çok sevdiğim müzisyen dostum Bora Çeliker ile birlikteyiz. Sevgili Bora hoş geldin.
1: Merhaba Leyla, hoş bulduk.
0: Seni Apaçık Radyo stüdyolarında olmasa da Zoom'dan uzakta olsa da bu programda konuk olarak ağırlamaktan gerçekten çok keyif duyacağım, duyuyorum.
1: Benim için de büyük keyif ve değişik bir deneyim. Sanırım ilk defa böyle Zoom üzerinden bir canlı yayına katılıyorum.
0: Öyle mi?
1: Ve fen ne kadar ilerledi demek istiyorum.
0: Ya evet. Aynen öyle.
1: Bir taraftan müzikleri duyuyoruz, sanki canlı yayında bir aradaymışız gibi üzerine konuşuyoruz. Bir taraftan hani ayrı
0: Evet.
1: ortamlarda eş zamanlı sohbet ediyoruz. Hakikaten iyi ki bulunmuş telefon, internet ve benzer şeyler.
0: Evet tabii ama bu Zoom biliyorsun daha çok hayatımıza girdi, pandemiyle
1: Bravo,
0: hayatımıza
1: evet.
0: girdi. İster istemez çözümler bulunmak zorundaydı ve bu çıktı ortaya. Bir yerde
1: Gerçekten.
0: yani iyi tabii hani her zaman bir araya gelme şansı olmayınca uzaktan da böyle bağlanmak güzel. Şimdi programın açılışını senin 2018 yılında yayınladığın Ters Yüz albümünde yer alan Don't Hear It, Duyu ile yaptık. Ben de Ters Yüz olarak yani senin son albümünü ilk çalıp daha sonra Bora Book'a zaman ve yer ayırmak istedim. Şimdi sözü sana bırakacağım. Biraz işte bu albümlerden falan konuşalım istiyorum. Çünkü seni sahnelerde görüyoruz ama en son 2018 yılında bir albümün var. Üzerinden yani baya bir zaman geçti. Yeni bir şeyler var mı gibi gibi. Söz sende sevgili Bora.
1: Tabii ki. Ya yeni bir şey aslında yeni yazdım. Yeni derken onların da tam pandemi zamanında belki 2020, 2021 falan o zamanlarda yazdığım birkaç parça var. Onun dışında bazı eskizler falan var. Yıllardır ağzımda sakız gibi hani bunları kaydetsem, yapsam, yapacağım falan diyorum ama yapacağım da yok. Bilmiyorum ne zaman hani öyle kendimi öyle bir stüdyo ortamında bulurum tekrar onu bilemiyorum. Biz bu müzikte işte yeni yeni çalmaya başladığımız zamanlarda hali hazırda veteran olan abilerimizin aslında hiç bir kayıt birçoğunun albümü kaydı yoktu.
0: Evet.
1: Neşet abi ilk albümünü belki geçtiğimiz sene yani kendi adına yaptığı ilk albümü belki geçen sene ilk kez
0: Doğru.
1: yayınladı falan.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'de aslında bu işin öyle bir endüstrisi yani varmış gibi gözükse de ben de bilmiyorum. Yani mesela
0: Çıkaranlar çıkarıyor yani
1: ya
0: diyelim.
1: çıkarıyorlar evet ama şey ya ben kendi adıma o ilk iki albümü yapmış olmaktan çok memnunum açıkçası. O dönemleri bana çağrıştırdığı için de o arkadaşlarımı ve o sadece kayıtta tanışıp kaynaştığım müzisyenleri, o deneyimleri gerçekten benim için çok değerli. Bir de
0: Evet.
1: o ilk albümde özellikle hani işte bir 10 sene zarfında toplanmış besteler vardı falan. Onların da ortaya çıkması hoş bir şeydi. Fakat şey yani bilmiyorum büyük bir özveri maliyeti de olan bir şey. Hem müzisyenleri bir araya toplamak hem bir stüdyo işte o kayıtları yaptıktan sonra o kayıtların işlenmesi falan hepsi ciddi maliyetler. Ve
0: Tabii.
1: bunları yaptıktan sonra da işte ne bileyim hani yine ülkemizdeki 2-3 tane caz sahnesiyle sınırlı şey bunları sergileyebileceğimiz şeyler bizi işte kolay değil yani Avrupa'da gidip bu müzikleri çalmak işte birkaç şehri kapsayan
0: Dolaşmak,
1: bir turne
0: evet.
1: falan yapmak hani bizim için biz de zaten vize bile alamıyoruz çoğu zaman vize randevusu almak bile mesele maalesef. O yüzden bilmiyorum yani o kadar da hevesli bir şey değilim biraz
0: Evet,
1: da.
0: anlıyorum. Ama yine de bak şimdi
1: Evet.
0: 2018'de kaydettiğim bu albüm ve daha önce 2013
1: Evet.
0: zannedersem kaydettiğin albümler işte.
1: Şöyle kayıt tarihleri aslında, pardon sözünü kestim ama ilk albümü 2010 Kasım'ında sanırım kaydetmiştim, 2010 senesinde. Bu diğer demin çaldığımız parçanın olduğu Ters Yüz albümünde 2014'te, yine böyle sonbahar, yine aynı dönemde Ekim-Kasım gibi kaydetmiştim. Yayınlanma tarihleri tabii sarktı bayağı. Biri 2012 sonunda yayınlanmıştı ilk albümüm.
0: Evet.
1: Bu ikinci albümde kayıt tarihinden 4 sene sonra yayınlandı. Çünkü dediğim gibi yani bu şey, hani insanlar böyle aa hani bu albüm çıksa da ben alsam diye, zaten artık albüm çıkartmak dediğin hani dijital olarak bir yerlere, yani plak falan basmak gibi ütopik projeler yoksa bunlar işte dijitale salınıyor ve insanlar belki merak edip birkaç kişi tıklıyor ama böyle hani ya şu an ne zaman çıkacak şu albüm gibi, hani bir ne bileyim Grand Theft Auto 6'yı insanlar kaç senedir bekliyorlar. Yani o kadar popüler bir şey değil yani bu, anladın mı? Öyle insanların kapış kapış yapacağı bir şey değil.
0: Tabii ki
1: Evet.
0: kapış kapış değil ama yine de sizlerden hani üretimde
1: Evet.
0: olduğunuz için yani en azından öyle söyleyeyim bir şeyler var mı diye insan merak etmeden duramıyor. Şimdi
1: Doğru.
0: bu Ters Yüz albümündeki çalan müzisyenleri istersen bir hatırlayalım. Ondan sonra da
1: Tabii.
0: sıradaki parçamızla Love Precious Duo ile devam edelim.
1: Evet.
0: Kimler varmış?
1: Şöyle, bu deminki kaydı biz trio olarak çaldık ama session aslında bir quintet session'ıydı. Ve aslında yani Burak Bedikyan çok sevdiğim işte, dostum. Burak Bedikyan her iki albümde de benim için bir itici güçtü yani. O çok ısrar etti ilk albüm için, ilk kayıt için. Yoksa hani benim onu da yapacağım yoktu ama. Neyse, ikinci albümde de yine böyle şey dedi. Bora dedi, senin ikinci albümü şu tarihlerde kaydedelim. Bak ben böyle bir şey oldu. Bir Avusturya, nasıl derler? Avusturya'da yaşayan ve bir kısmı da Avusturyalı olan bir müzisyenler, çok iyi bir grupla İşte bir iki konser yapacağım İstanbul'da. Onların da öyle bir 3 günleri var. O gün gelip senin ikinci albüm kaydedelim. İşte sen de vardır bir iki tane de, istersen benim bestelerden de çalarız falan demişti. Öyle yani, o da çok spontane gelişti dediğim gibi. Yani bunu bana söyledi. İşte bir 10 gün sonra da buluştuk. Ben de öyle bir iki yarım kalmış bestem vardı. Onları tamamladım. Birkaç tane de böyle şey yaptık. Hani melodisini çalmadan direkt doğaçlama standart formları üzerine doğaçlama çaldık. Bu
0: Evet.
1: mesela deminki dinlediğimiz parça işte şeydi. I Hear a Rhapsody. Yani 1940'lı 30'lu yıllarda yazılmış bir çok sevilen, aslında hepimizin çalmayı çok sevdiği bir caz standardı. I Hear a Rhapsody, işte biz de ona onu çağrıştıracak veya işte öyle onun üzerine bir wordplay. I don't hear it, do you falan. Yani öyle bir şey dedik. Girdik. Mesela onu ben trio kaydetmeyi seçtim. Davulda Joris Dudley var. İsviçre, Belçika, yani anne tarafı bir taraflı, baba tarafı bir taraflı. Avrupa menşeli bir müzisyen ama hani yurt dışında da okumuş ve uzun süre Amerika'da kalmış. Yurt dışı diyeyim, oralar. Ülkemize de birkaç farklı grupla geldi. Böyle işte Vincent Herring, yok Eric Alexander, birçok böyle çok usta cazcıyla albümleri, turneleri var.
0: Var. Hı.
1: Kontrbasçı da Hans Strasser, o Avusturyalı ama yıllarca Art Farmer'la, işte Chet Baker'la birçok insanla çalışmış. O da değerli ve çok tecrübeli müzisyen. Onlarla trio girdik mesela o kayda. Ama albümün diğer, şimdi mesela dinleyeceğimiz parçada piyanoda Burak Bedikyan var. Tenor saksafonda da
0: Andy.
1: Andy Middleton, evet Andy Middleton var. O da Amerikalı ama yıllardır Avusturya'da yaşayan, orada hem hocalık yapan, Viyana Konservatuvarı'nda yanılmıyorsam, bir saksafoncu. Onun da aslında gençliğinde bayağı parlak bir kariyeri var. Fakat sonra işte hani eğitimcilik ve Avrupa yaşantısı. Yani birçok cazcı aslında bu yolu seçiyor gördüğüm kadarıyla. Hani belli bir yaştan sonra Amerika'daki o çetin şartlardan böyle uzaklaşıp hani daha medeni ve şey bir yaşantı, biraz daha hani sosyal güvencelerin falan da olduğu öyle bir eğitimcilikle de birleştirdikleri bir şey tercih ediyorlar. Eddie de onu yapmış. Ama geçmişte hani hem böyle şeyle Ralph Towner'la albümleri var, Dave Holland'la var kendi albümleri, işte birçok böyle şey parlak isimle big bandler deneyimi de var falan. Çok tecrübeli ve özgün bir müzisyen.
0: Evet, iyi
1: Öyle yani.
0: müzisyenle ortaya çıkmış güzel bir albüm zaten yani
1: Evet. Yani ben
0: sound'u.
1: onlara işte birkaç gün öncesinde göndermiştim parçaları. Onlar bir bakmışlar. Sonra buluştuk. Böyle kısa bir kayıttan önce kısa bir prova her parça için. Sonra girdik, çaldık. Hani öyle bir şey oldu.
0: Evet, bu parçamız görece birazcık daha uzunca 9:49 gibi gösteriyor
1: Evet.
0: ve sevgili dinleyicilerimizi bu parçayla baş başa bırakalım şimdi.

0: Dünyanın cazındasınız ve Bora Çeliker'le birlikteyiz bu hafta. Low Pressure Duo'yu dinledik. Onun Ters Yüz albümünden. Bayağı hakikaten şimdi dinlediğimizde yani bu parçaların böyle modası falan geçmiş değil. Hani benim için böyle kriter, eğer hala o parçaları dinleyebiliyorsan, gerçi moda da yanlış bir şey oldu. Hala dinleyebiliyorsan ve arıyorsan o albümü, o parçaları, o zaman bir şeyler doğru gibime geliyor. Ne diyorsun Bora?
1: Yani çok teşekkür ederim. Böyle sözler duymak çok güzel. Zamanında yapmış olduğum, yani hayal ettiğim şeylerin hala senin gibi sürekli güzel müzikler duyan ve ehil bir kulak tarafından da hala beğeniliyor olması beni çok mutlu ediyor. Ben de dinlediğimde
0: Teşekkür
1: tabii
0: ederim.
1: ki İstanbul'a tabii ki. Ne demek? Ya ben de dinlediğimde hoşuma gidiyor. Şöyle tabii bu işte hani genelde bir veya iki tek çalınıyor. Süre kısıtlı yani bir günde biz kaydediyoruz. İşte onun da bir kısmı büyük bir kısmı kurulumla geçiyor zaten. Çok zaman olmuyor ama işte hani miksaj aşamasında sürekli işte dinliyoruz, bir takım revizyonlar istiyoruz falan. Ergin sağ olsun, Peygamber Sabrı, Ergin Özler sevgili, Ergin Özler bu mixingi yapmıştı. Her iki albümde. Ve bu albümü aynı zamanda Ergin'in deney evinde kaydetmiştik. Yani tabii hem take seçmek için hem de o mix aşamasında kararları vermek için çok sık dinliyoruz o dönemlerde. Ve zaman içerisinde belki ilk dinlediğimde bana böyle beni çok rahatsız eden şeyler artık herhalde kulağım kanıksıyor. O kadar bana batmamaya başlıyor kendi
0: Alışkınsın.
1: çalışımla ilgili. Evet. Alışıyorum ve seviyorum onları gibi düşünüyorum ama yani senden ve bazı dinleyicilerden de duyduğum olumlu şeyler, geri dönüşler beni mutlu ediyor. Ben de seviyorum yani o müziğin eskimesi, yaşlanması. Ben zaten hep eski müzikler dinlediğim için ve biraz da onlara öykünerek hani bestecilik anlamında da, icra anlamında da. O yüzden hani bilmiyorum dünyayı da takip ettiğim zaman hani birçok farklı yol var tabii böyle çok modernist, çok hani çığır açan veya çok hani avantgard şeyler de var. Ya da işte en azından öyle olmayı deneyip ama bazen bence fail edebilen şeyler de var. Yani hepsinde ben de hani biraz var olmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama bu tabii...
0: Sen blues da çalıyorsun ve
1: Evet.
0: hani senin sahnedeki performanslarını da biliyoruz.
1: Evet.
0: İşte hani tek kişisin ama bir trio gibi işte kendini de enstrümanlarla sahnede hani çalabildiğin ve performans gösterdiğin güzel şeyler oluyor. Blues ve şarkı söylüyorsun ve ağız harmonikası çalıyorsun. Tabii bunları da eklemek gerekiyor yani. Bunları da eklemek gerekiyor.
1: Evet, o benim
0: Gayet
1: böyle
0: hoş.
1: liseden beri yaptığım bir şey yani blues müzik o lise yıllarında çok severek dinlemeye başladım. Sonra da bütün üniversite hayatım boyunca işte böyle The King Bees isminde bir grubum vardı. Ankara'da çok faaldik. Ben üniversiteyi Ankara'da okudum işte 95 senesinden itibaren. Üniversiteden sonra da kaldım ve haftada yani o grup çok sevildi. Böyle insanların çok bilmediği genelde 1940'lı 50'li yıllarda işte yapılmış, kaydedilmiş bluesları biz yorumluyorduk. Olabildiğince ben böyle aslında yani o blues geleneklerini öğrenmeye çalışmıştım ve o tarzlara sadık kalarak yani hem tonum, tuşem ve işte bir takım farklı üsluplar, farklı bölgelerin ve nasıl derler hem ton tuşe olarak hem yaklaşım olarak onlara olabildiğince sadık kalmaya çalışıp bir şeyler yapıyordum. Çok sevildi Ankara'da ve biz çok çaldık o dönemler. Sonra işte aynı zaman diliminde bir taraftan caz müziğine de ilgi duymaya başladım. Sonra burada Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisansa çalınca işte İstanbul'a döndükten sonra orada caz eğitimi gördüm, yüksek lisans yaptım ve o dönemde blues'dan uzaklaştım yıllardan sonra. Ergin, bu demin bahsettiğim işte hem stüdyosunda kayıt yaptığımız hem albümlerin miksajını yapan arkadaşım bunu böyle bir teklifte bulundu. İşte biz böyle bir başladık. 2015'ten beri o kanalda da şey devam ediyor faaliyetlerim. Yani
0: Devam ediyor.
1: çalıyorum.
0: Evet.
1: Ayda bir defa Ağaç Ev'de çalıyoruz. Bluesium
0: Evet.
1: isminde, yani blues müzesi gibi bir grubumuz var. Bluesium, Bora Çelikler, Blues
0: Hızlı.
1: Trio diye. Onları da tabii bekleriz dinleyicilere.
0: Tabii ki, tabii ki. Nasıl sahne hayatın diyelim, yani biraz şey mi, yoğunluk var mı, yoksa bu aralar durum nedir senin
1: Valla
0: açından?
1: yazın yani şeye göre tabii biraz daha durgun oluyor şehirde, özellikle İstanbul'da.
0: Evet.
1: İşte sürekli sahne yapılan bazı kulüpler işte tatile giriyorlar. Ya da işte mesela Gregor haftada bir güne indirdi. Gregor diye bir caz kulübü var.
0: Evet.
1: Orada haftada bir program oluyor. Dolayısıyla burada biraz tenha, ama işte İzmir'e gidiyoruz. Orada bazı çaldığımız yerler var. Ozan Musluoğlu ile bir duo'muz var. Onda ben hem şarkı söylüyorum hem gitar çalıyorum. Ozan Musluoğlu kontrbas çalıyor. Onda da böyle güzel bir ansamblımız oturdu, ikimiz duo. Güzel, insanların hoşuna gidiyor. Çalıyoruz. İşte
0: Evet, daha ziyade Ege ve Akdeniz taraflarında yaz aylarında
1: evet.
0: öyle daha yoğun oralarda. Evet.
1: Evet.
0: Peki, o zaman birazcık yine müzik dinleyelim.
1: Tabii
0: Sırada
1: ki.
0: şimdi Astuday var.
1: Aa, ne güzel. Ne zamandır dinlemiyordum.
0: Evet, hadi
1: Hı.
0: dinleyelim o zaman.
1: Tamam.

0: Evet, Dünyanın Cazı devam ediyor ve Us Today isimli çalışmayı dinledik. Ters Yüz albümünden Bora Çeliker bugünkü konuğum. Birdenbire aklıma albümleri dinlemek geldi. Gelince de işte Bora'yı arayayım istedim. Daha doğrusu Bora'nın dün doğum günüydü. Buradan da kutlayalım Boracığım doğum gününü.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Öyle olunca bakayım dedim bu bazı parçalar ya yani öyle oluyor insanın çok şeyi dinleyeceği albümler olunca işte neyi nereye göre ne zaman dinleyeceğin hiç belli olmuyor. Böyle raftan çekiyorsun bir tane işte ve dinlemeye başlayınca sanki ilk defa dinlemişçesine yeniden dinliyor olmak beni de çok mutlu ediyor tabii ki. Dolayısıyla hem eskileri böyle bir yeniden cila çekmek ve bugüne taşımak olsun istedim bugünkü programı.
1: Ya ne güzel, ne mutlu. Harika oldu. Çok teşekkür ederim. Doğum günü hediyesi oldu bana, benim için de.
0: Evet, doğum günü hediyesi. Ben de yani normalde konuşurum, kararlaştırırız ama gayet spontan gelişti
1: Evet.
0: ve
1: Bugün mesajını alınca ben de çok sevindim.
0: evet. Şimdi ben aslında birkaç parça tabii daha seçmiştim. Rebap falan çalarız dedim şeyden. Ama senin Bora Book albümüne de bir bakalım istiyorum.
1: Tabii
0: Biraz
1: ki.
0: ondan bahsetmek ister misin? O senin ilk göz ağrın.
1: Evet, öyle. Ya şöyle, dediğim gibi ben o dönemler işte 2009-2010 falan, hatta belki daha öncesinden itibaren, yani yıllardır biz Burak'la hep çalarız. Böyle bir grup olmuştuk. Hani kuartet gibi çalıyorduk. Burak piyanodaydı. Kontrbass'ta Kaan Yıldız vardı. Davulda da Ferit Otman vardı. Biz böyle ayda bir Nardis'te. Onun dışında işte o zamanlar Tamirhane galiba vardı şeyde. Orada bazen çalıyorduk Santra İstanbul'da. İşte sonra hatta şey de oldu. Bu 2010 senesinde bir festival, İstanbul Caz Festivali, orada Burak yoktu yani, çok kaldı ama biz işte yine Kaan, Ferit'le beraber, bir de Fransız saksafoncu, besteci aynı zamanda, şey, Stefan Guillaume'la beraber böyle bir kuartet yapıp şey yapmıştık işte, Salon İKSV'de, Caz Festivali'nde bir konser yapmıştık falan. O dönemler sürekli o benim bestelerimi çalıyorduk yani, birkaç senedir şey yapıyorduk. Burak da işte bunları illa bir kaydedelim, şey yapalım diye böyle bir şey söylüyordu. Benim de böyle Ankara'da ta işte 99-2000 senelerinde falan ders verdiğim, o zamanlar lise öğrencisi olan bir arkadaşım vardı. Mehmet öğrencim vardı daha doğrusu, benden yaşça bayağı büyük. Küçük, pardon. Mehmet Kemaloğlu. O da burada Miyama gelmiş ve şey, yüksek lisans yapıyormuş ses teknolojileri bölümünde ve bir kayıt yapması gerekiyor şey olarak, bitirme projesi olarak. Beni aradı, dedi Bora abi, böyle böyle bir durum var, senin de böyle bir kaydın olsun istemez misin, hani gelip ben seni buraya gelseniz birkaç parça çalsanız, ben sizi kaydetsem falan. Aa, olur vallahi dedim, hangi tarih, ben bir tarihlere bakayım söyleyeyim dedi, şu şu tarihler olabilir falan. Bora'ya söyledim. Tamam dedi, sen şimdi bak bakalım, o zamanlar buralara gelen bir müzisyen varsa onları da alırız gruba, konuk ederiz, bir şey albümde hani böyle bir şey olur dedi, hoşluk olur falan filan dedi. Baktım böyle tam o bahsedilen tarihlerde Kurt Rosenwinkel Trio geliyor şeye. JC's vardı o zaman, İstanbul
0: Tabii
1: Jazz
0: tabii süper.
1: Center. Evet. Ya Burak dedim öyle, aa dedi, hemen direkt bir şey yap dedi, bir temasa geçmeye çalış falan. O Ted Poor ve şey Eric Rivers da geliyor çalmaya ve Eric'le zaten bir tanışıklığımız olmuştu. Brentford Marsalis konserinden sonra işte bir gece Ozan ve Jeff'in paylaştığı bir ev vardı. Ev arkadaşıydı onlar, Şişli tarafında. Orada bir gün partilemiş, sabahlamıştık falan. Öyle Jeff Dane Watts'la ikisi gelmişlerdi. Öyle bir merhabamız vardı onunla. Ted'le de işte bir şekilde ulaştım, bir mail yazdım, parçaları gönderdim. Ted hemen ilgilendi. Sonra Burak dedi işte Eric'e de yaz falan. Eric'e de hatırlattım kendimi bilmem ne. O da tamam dedi. İşte öyle biz sözleştik. Yani oradaki iki gece çalacaklar. İlk gecenin sonraki takip eden sabah işte kayda gireriz diye konuştuk.
0: Hı.
1: Ve öyle tabii büyük heyecan oldu. Yani benim o yıllardır çaldığım parçalar biz böyle kargacık kurgacık notlarla falan artık sahnede çala çala oturtmuştuk da bu insanla ilk defa onu gireceğiz.
0: Dinleyince.
1: Yine birkaç saatte evet çalacağız falan
0: Evet.
1: diye onları bir toparlama gerekti. Çok da süre yoktu önümde. İşte onlarla uğraştım. Sonra sağ olsun Ferit işte yardımcı oldu. Davulunu bize ödünç verdi. O davulu işte gittim. Onu bir Borusan'da çalıyorlardı. Konser çıkışı aldım. Evde bir iki gün onu muhafaza ettim. Sonra götürdüm. Hayatımda ilk defa öyle el yordamıyla işte bir gece önceden davul kurdum ki ben kurdum ki hani vakit kaybı olmasın diye imkanlar sınırlı olunca. İşte ertesi günde gittim ve hani müzisyenleri otelden aldım. Beraber stüdyoya gittik. Şey yani müzisyenler işte Ted ve Eric'i. Ve buluştuk aynı şekilde öyle hani bir kısa bir prova sonra girdik. Bir take, iki take falan her parçada
0: Evet.
1: gün
0: Aha.
1: yettiğince çaldık. Güzel bir enerjisi vardı. Tabii ben şey öncesinde büyük paniktim yani bu hazırlıkları yapmak için işte notaları toparlamak, davulu bulmak. Son anda bir de kontrbas krizi çıktı. Ben JC's'de
0: Eyvah.
1: çaldığı kontrbasın kendi kontrbası olmayacağını düşünmedi. O kadar tecrübesizim yani şey kendi
0: Aha.
1: kontrbası var sanıyor. Dedi bu kulübün kontrbası benim kontrbasım falan yok. Gecenin saat 2'sinde biz de sabah saat 10'da kayda gireceğiz falan. Neyse Volkan Topakoğlu sağ olsun o yardımcı oldu. Sabahleyin saat 6'da o da sonrasında bir yere gidecekmiş. Taksim meydanında buluştuk bana kontrbasını getirdi falan. Öyle son anda bir
0: Maceralı,
1: kontrbası.
0: evet.
1: Evet. Ama yani bütün o işte stres, heyecan ve o adrenalin aslında kayda geçti. Hoş da oldu. Benim yani kalbimde çok ayrı bir yeri var.
0: Evet,
1: Ya
0: evet.
1: hatalarıyla, günahıyla, sevabıyla bence özgün, güzel bir çalışma oldu.
0: Bence de kesinlikle.
1: Evet.
0: Şimdi vaktimiz daralıyor tabii. Buradan
1: Evet.
0: iki parça seçmiştim ama bir parçayla zannedersem veda etmemiz gerekiyor.
1: Olur.
0: Ben önce teşekkürlerimi edip hem geldiğin için tekrar sana bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya çok teşekkür ediyoruz. Son parçayı istersen sen seç. Bora, Wired Blues mu yoksa Waltz First mü?
1: Aa, zor karar. Ay, neyi seçsek?
0: Eğer Waltz First'u seçersek zaten sonu uzunca bir parça. Sonuna
1: Evet.
0: biraz gitmesi gerekecek. Ama yine de son karar senin.
1: Tamam. Ya bu iki parçada da sevgili İmer abi o da sağ olsun bize
0: Evet,
1: destek verdi o
0: aynen.
1: dönemde. Hatta
0: Aynen.
1: albümde
0: Onun
1: üç
0: için
1: parçada
0: seçtim.
1: çalıyor.
0: Evet.
1: Evet. Vallahi bilmiyorum Waltz First böyle şey Weird Blues böyle değişik o an orada son anda şeyde karar vermiştim böyle bir rock gitar sound'u falan böyle whammy bar tremolo falan öyle bir şey vahma böyle isterseniz öyle kapatalım
0: Tamam.
1: yani. Başında da
0: Peki.
1: çok
0: O
1: güzel bir
0: zaman.
1: Ted Tour introsu var. O da hoş bir şey. Benim de heyecanım orada bir duyuluyor.
0: O zaman evet, sohbetinize de doyum olmadığı anladığım kadarıyla daha bunun devamını belki Cazkolik için devam ettirir sevgili Bora. Sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ve Wired Blues ile programı kapatıyoruz. Tekrar görüşmek üzere önümüzdeki hafta. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Yayınımızda Nairobi'de sona eren Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi toplantısını ve Kunming-Montreal çerçeve hedeflerinden sapıldığını gösteren iki küresel raporu, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde ele alınacak Amazon ve yerli halkları davalarını, Kopernikus verilerine göre Avrupa'nın rekor sıcak hava tablosunu, Ekvador'da Doğanın Hakları Mahkemesi'nin fosil yakıtsız Amazon oturumunu, WWF Türkiye'nin göç yolları elektrik tehdidine dair uyarısı, Ekoalan kampanyasıyla birlikte İzmir'i saran su krizini ele alacağız. İlk durağımız Nairobi'den. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin uygulama yardımcı organının 7. toplantısı 12 Ağustos'ta tamamlanıyor. Delegeler, Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi'nin uygulanmasındaki ilerlemeyi değerlendiren ilk küresel raporu görüştü. Raporta aslında 2022'de kabul edilen 30'a 30 hedefini ve diğer 23 maddelik çerçevenin uygulama takviminden ciddi biçimde saptığını gösteriyor. Finansman açığı, ulusal biyolojik çeşitlilik stratejilerinin gecikmesi ve kapasite eksikliği önümüzdeki dönemin temel sorunları. Toplantıda hazırlanan öneriler, Ekim ayında Erivan'da düzenlenecek COP17'nin gündemini şekillendirecek. Avrupa'ya çeviriyoruz yüzümüzü. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre Batı Avrupa kayıtlı en sıcak Haziran ve Temmuz dönemini yaşadı. Jetstream'in değişimi, El Nino ve olağan sıcak okyanus koşulları birleşince kıta üzerinde kuru ve sıcak hava kitlesini dördüncü kez kilitledi. Haziran sıcak dalgası atfedilen erken tahminlerden dolayı 10 binden fazla ölümü işaret ediyor, erken ölümü. Ormanları, tarımı, enerji sistemlerini ve halk sağlığını çok zorlayan bir tablo bu. İklim politikasının hızlandırılması gereğini bir kez daha ortaya koyuyor. Tabii rekor sezonda henüz bitmedi. Dördüncü dalga toplumsal ve ekolojik sonuçlarıyla gelebilir. Gelelim Amazon'a. El Cezire'nin 11 Ağustos'ta aktardığına göre Brezilya Yüksek Mahkemesi önümüzdeki günlerde Amazon ormanlarının ve yerli topluluklarının hukuki geleceğini belirleyecek bir dizi davayı karara bağlayacak. Mahkeme Muhafazakar Kongre'nin çıkardığı ve Devlet Başkanı Lula'nın vetolarını da aşarak yürürlüğe giren mevzuata karşı açılan iptal başvurularını görüşecek. Gündemin merkezinde 2025'te reddedilen zaman sınırı tezi var. Yerli toprak sınırlaması, tazminat kuralları ve altyapı projelerinin çevresel etki değerlendirmeleri yer alıyor. Hükümet, siyasi partiler, çiftçi lobisi ve yerli örgütlerin başvurularını 18 Ağustos'a kadar oylayacak mahkemenin kararları çevreciler tarafından son savunma hattı olarak değerlendiriliyor. Kritik bir dönem. Ekvador'a gelelim. Doğanın Hakları Mahkemesi 19 Ağustos'ta Puyo'da fosil yakıtsız Amazon başlıklı bölgesel bir açık oturum düzenliyor. 12. Pan Amazon Sosyal Forumu yani FOSPA kapsamında toplanacak mahkemede yerli halklar, ön cephe toplulukları, hukukçular, bilimciler ve uluslararası yargıçlar, Ekvador, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Peru ve Bolivya'daki 6 emsal fosil yakıt çıkarımı vakasını değerlendirecek. Doğanın hakları çerçevesi ormanları,

yerlerin ve suların hukuki özne olarak tanınmasını temel alıyor. Oturumun kararları önümüzdeki aylarda küresel iklim adaleti tartışmalarında yeni bir yön verecek. Gelelim Türkiye'ye. Doğal Hayatı Koruma Vakfı yani WWF Türkiye, İstanbul Küçükçekmece'de tren yolu elektrifikasyonu hattında en az 50 leyleğin akıma kapılıp öldüğünü ve Mersin'de elektrik direklerine konan leyleklerin çarpma sonucu yaşamlarını yitirdiğini duyurdu. WWF Türkiye Doğa Koruma Kıdemli Uzmanı Can Yeniyurt, leyleklerin ve akbabaların süzülen kuşlar olarak tanımlanan grupta yer aldığını, geniş kanatları nedeniyle de elektrik direklerine çarpılma riskinin daha fazla olduğunu belirtti. Türkiye, Avrupa ve Afrika arasındaki en yoğun göç yollarından birinin üzerinde yer alıyor. İzole edilmemiş elektrik hatları ve demiryolu altyapıları süzülen kuşlar için ölümcül birer tuzak, birer risk. Aynı sorunun çözüm cephesine bakarsak WWF Türkiye Birecik'te kelaynakların göç yolları üzerindeki tehditleri araştıran çalışmaları sonucunda kelaynakların elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği direklerde önlem alınmasını ve elektrik hattının 2,4 kilometrelik bölümünün izole edilmesini sağlamıştı. Vakıf elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili kurumların göç yolları üzerindeki ölümcül risklere karşı gerekli izolasyon ve görünürlük çalışmalarını vakit kaybetmeden hayata geçirmelerine çağırıyor. Her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten vakıf, göçmen kuşları korumak birlikte ancak mümkün mesajıyla bitirmiş. Yurttaşlar da bu konuda çok ses veriyor. ekoalan.movement.mov adresinde leylekler elektrik akımına kapılarak ölüyor, yetkililer acilen harekete geçmeli başlıklı bir kampanyada başladı ve şu anda 5000 imzayı aşmış durumda. Adresi ekoalan.movements.mov. Türkiye'de suya ilişkin acil bir tablo İzmir'den geliyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre bugün İzmir'in 8 bölgesinde su kesintisi var. Kesintiler ana boru hatlarındaki arıza ve pompa sorunlarından kaynaklansa da arka planda uzun süredir devam eden kuraklık var. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk %68,3 Balçova Barajı'nda, Ülkmez'de ise %79,6 düzeyinde. Buna karşı Tahtalı Barajı doluluğu ise sadece %49 civarında. Evet, yerel yönetimler, çiftçiler ve halk için su güvenliği en kritik başlıklardan. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi Ali Danış'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mahütun'a ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bell Button'da dinlediğimiz parça Guido Di Leone ve Dario Deida'nın ortak albümlerinden sizlere sunduk bu kaydı. Evet, Açık Dergi'de bu akşam kulaklarımızda olacak albümden dinlediğimiz ilk parça oldu bu aynı zamanda. Önümüzdeki dakikaları köşelerimiz hariç müzikle değerlendireceğiz. Haftanın ilk iki günü kent takvimi ve önümüzdeki sezonun haberleriyle bültenler sunduk sizlere. Bu akşam yaza uygun listelerimizden bir CD, bir plada rafından çıkarıp siz sevgili dinleyicileri, Açık Dergi dinleyicilerine sunuyoruz. Evet, bir bas gitar buluşması bu. Gitarist Guido Di Leone ve basçı Dario Deida uzun süredir ortaklaşa çalışmalarını sürdüren ikiliye. Ünlü davulcu Joy Barron'ın eşlik ettiği bir jazz plağı kulaklarımızda olacak. Wes Montgomery, Barney Castle, Peter Bernstein ve Kurt Rosenfinkel geleneğinden bir kayıt olduğunu söyleyebiliriz. İtalya civarından bir albüm bu. Çağdaş jazz ama epey groovy bir jazz olarak bu akşam playlistimizde yer alacak. Kent hakimi yerine biraz kendimizi müziğe bırakacağız. Dediğim gibi ta ki köşelerimiz yayında sizlerle buluşana kadar bu akşam Açık Dergi'de önce tarlanın, pazarının, sofranın geleceği, ardından dönemler arası kanonlar ve karşı sesler ve son olarak da Hüsnü Kuruntu kuşaklarını yayında bulacaksınız. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde kampüs bostanlarından Fırat Karakurt'la konuşuyoruz. KYK'lı akademisyen, Piyalepaşa Bostanı Gönüllüsü ve Adi Gıda Topluluğu moderatörü Bediz Yılmaz'la buluşuyor. O şehirde ekolojik yaşam ve gıda topluluklarını masaya yatırıyorlar. Evet, COP31 yılında Açık Dergi'de buğday ekibiyle ortaklaşa gerçekleştiriyoruz bu programları. Bu seri geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Bu akşam da ekolojik yaşam ve gıda perspektifiyle bir söyleşi COP31 yayınlarımıza ekleniyor. Açık Dergi içerisinde kaçırmamanızı tavsiye edelim. Sonrasında da müzik köşelerimiz yayın bulacak. Müzik ve sanat köşelerimiz daha doğrusu. Ve Tatim Etmiral'ın hazırlayıp sunduğu Dönemler Arası her çarşamba akşamı sizlerle buluşmayı sürdürüyor. Bu yayın döneminde kanonlar ve karşı seslere göz attığımız kuşağımızda sosyolog Doktor Çizel Karacabe ile bir canlı yayın gerçekleşecek. Ses işleri ve doktora çalışmalarından yola çıkarak kentteki sesleri, gürültüyü ve müzikle gürültü arasındaki sınırları konuşuyoruz Çizel Hanım'la. Peşi sıra Esra Önel, Hüsnü Kuruntu kuşağında bekliyor bizleri. Yeni bölümüm Ne Evet Ne Hayır başlığını taşımakta Esra'nın. Seçim yapmak, görünür olmak ve bütün ihtimalleri aynı anda elde tutma arzumuz üzerine düşünüyor. Bir karar vermekle o kararla birlikte görünür hale gelmek arasında nasıl bir ilişki var diye soruyorum Esra. Müzikal seçkisini bu konsept hattına yerleştirmekte kapanışta 7.30'da 8 arası hep birlikte dinleyeceğiz. Evet, böyle 12 Ağustos tarihli yayınımız bu şekilde cereyan edecek gibi gözüküyor. Şimdi İtalyan caz gitaristi ve besteci Guido Leone'nin Promenade isimli 2026 albümüne geri dönüyoruz. A-Beat Records etiketiyle yayınlanan 10 şarkılık albümden süremiz el verdiğince parçalar dinleyeceğiz. Basçı Dario Deida ve davulcu Joy Barron eşliğinde geçtiğimiz baharda yayınlanmış bu jazz plağı şimdi Açık Dergi'nin yaz özel müzik yayınlarında kendisine yer buluyor. Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Evet, Guido Leone ile Açık Dergi devam ediyor.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Promenade isimli Guido di Leone albümüne kulak verdik bu akşam. İtalyan caz gitaristinin basçı Dario Dayden'ın yanı sıra Amerikalı davulcu Joy Barron eşliğinde kaydettiği bir plaktı bu. Açık Dergi'de birkaç haftadır 2026 yılının müzikal üretimine kulak veriyoruz. 2026'nın bizim için öne çıkan albümlerinden seçkileri ard arda 3 hafta boyunca dinledik. Şimdi bu haftada 2 gün boyunca Domien J. Liebeck dinledikten sonra Guido di Leone'ye de bir kulak verme zamanıydı. Evet, Avrupa müzik satından diyelim, çağdaş ve epey groovy bir caz gitar albümü olarak bizlerle buluştu. Ve bu şekilde sonlanıyor müzik yayınımız. Şimdi köşelerimizin sırası tarlanın, pazarın, sofranın geleceğiyle Açık Dergi devam ediyor.

0: Açık Dergi.
1: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
2: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
3: Merhaba, ben Kampüs Bostanları'ndan Fırat. Bugün Adil Gıda Topluluğu'ndan Bediz Yılmaz ile şehirde ekolojik yaşam ve gıda toplulukları üzerine buluştuk. Bediz Hocam merhaba.
4: Merhaba Fırat.
3: Size bugün birkaç soru soracağım. İlk soruyla başlayabilirim.
4: Tamamdır.
3: Bugün kentte yaşayanlar için gıda sadece süpermarket raflarından ibaret bir tüketime dönüştü. Kent bostancılığı ve ekolojik yaşam pratikleri bu yabancılaşmayı kırmak için bize nasıl bir alternatif sunuyor?
4: Evet, tam da dediğin gibi aslında bugün kentte yaşayan insanlar için gıda nasıl üretildiğine dair hiçbir bilgilerinin ve ilgilerinin de olmadığı bir meta, aslında metadan ibaret gibi bir şey. Kent bostanları, öncelikle kent bostanları, onun dışında da kent çeperlerindeki daha geniş alanlı tarımsal bölgeler, çiftlikler ve tarım alanları yani. Bu yabancılaşmayı kırmak için önemli bir potansiyel taşıyor. Çünkü bu yabancılaşmayı kırmadığımız sürece gerçekten gıda nereden geliyor, nasıl üretiliyor, doğa üzerindeki etkisi nedir bu, bugünkü tarım şeyinin, modelinin, insan bedeni üzerindeki etkisi ne, diğer canlılar üzerindeki etkisi ne, bütün bunlara dair hiçbir fikri olmadan insanlar işte şeyden bir şey alıyorlar ve yiyorlar bunu. Zaten sonrasına dair de hiçbir düşünceleri yok. Yani atıklar ne oluyor, neyi kirletiyorlar, ambalajlar ne oluyor, bunlara dair hiçbir şeyleri yok. Dolayısıyla bütün bunlar üzerinde bir bilinç kazanmak açısından kent bostanları bence çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Çünkü özellikle küçük çocuklar, yani küçük yaşlardan itibaren çocuklar buralarla tanıştığında bir gıda, bir sebze nasıl yetişir? Ne tür bir emekle yetişir? Mevsimleri nelerdir? Vesaire çok ciddi bir aslında doğayla kurulan bağı pekiştiren bir tarafı olabilir bunun diye düşünüyorum.
3: Anladım hocam, teşekkür ederim. Peki şimdi mesela bizim kampüste, kampüslerimizde bostanlarımız var. Onun dışında Piyale Paşa gibi veya işte Yedikule gibi tarihi bostanlarımız var. Bunun dışında mahalle bostanları var. Ve bunların yanı sıra gıda topluluklarına kadar uzanan bir ağ var aslında. Ve şehirde kendi gıdasını üretmek isteyen ya da üreticiyle doğrudan bağ kurmak isteyen bir kentli bu topluluklara nasıl dahil olabilir? Bunun ilk adımı ne olmalı?
4: Şimdi gıda toplulukları önemli bir yaklaşım ya da önemli bir, ne diyeyim, bir pratik aslında. Çünkü içinde bulunduğumuz sistemde gıdanın üretildiği yerden, ki bu bazen kilometrelerce, hatta başka ülkelerde falan da olabiliyor, çok uzaklardan gelebiliyor bu gıda. Markete veya işte soframıza gelene kadar ki bütün o yolculuk sırasında çok büyük dönüşümler geçiriyor. Ve insanlar bu yolculuğu takip etmiyorlar. Ve üretici ile tüketici arasında çok büyük bir mesafe var. Yani hem dediğim gibi kilometreler anlamında, hem de tanışıklık anlamında. Gıda toplulukları doğrudan üreticiye gidip üreticiden ürünü almaya dayanan ve bu alım sırasında da böyle bir para verdim ve bir desteği satın aldım gibi bir şey değil de, o üretim sürecine pek çok açıdan destek olmayı da amaçlayan bir şey. üretici de tüketiciyi yan yana getiren ve ikisini türeticilik gibi bir kavramda oluşturan bir şey aslında. Gıda toplulukları çok çeşitli gıda toplulukları var. Maalesef ülkemizde çok desteklenen bir şey olmadığı için aslında kapanan gıda toplulukları da var ya da kooperatifler, tüketici kooperatifleri de var. Ama hala var olmayı sürdürenler var. Bunları çeşitli işte web sayfalarından, buğdayın yayınlarından, gıdatoplulukları.org'dan, ne bileyim Adil Gıda Topluluğu'nun çeşitli paylaşımlarından görüp ulaşmak mümkün. Veya herkes kendi mahallesinde, kendi iş yerinde, ne bileyim çocuğun okulunda bu tür toplulukları kurabilir de. Bunu kurmak gerçekten zor değil ve getireceği kazanım da çok büyük. Yani hem tüketiciye kazanımı çok büyük hem de üreticiye. Çünkü üretici tüketiciyle bu tür bir birebir ilişki kurduğunda kendi üretiminde de karşılaştığı riskler onun böyle artık bireysel olarak yüz yüze geldiği riskler olmaktan çıkıyor. Bir toplulukla birlikte onları göğüsleyebilir hale geliyor. Çünkü biliyorsun ki, biliyoruz ki bugün üretici çok zor bir durumda. Bir sürü riskle karşı karşıya. Gıda toplulukları bu risklerde üreticiyi yalnız bırakmamayı aslında taahhüt eden bir sistem. Bu anlamda çok kıymetli.
3: Anladım hocam. Peki yani bu kadar bu ekonomik ve iklimsel krizlerin ortasındayız. Ve kent bostanları ya da işte bu gıda topluluklarının fiziksel mekanları sadece bir yeşil alan ya da sosyal alan olarak değil, aynı zamanda hani hem gıda güvenliği hem de dayanışma merkezi olarak tanımlanabilir mi? Kenti daha dirençli, daha dayanıklı bir hale getirebilir mi? Yani aslında önümüzdeki dönemde bu hareketin şehirleri nasıl dönüştürmesini öngörüyorsunuz? Ya da yani buna dair bir mevcut koşullar nasıl? Bunu merak ediyorum.
4: Anladım. Yani aslında şimdi benim içinde çalıştığım yani gönüllüsü olduğum Piyale Paşa Bostanı tarihi bir bostan. Yani 500 yıllık bir bostan. Yedi Kule çok uzun bir bostancılık geleneğinin artık son örnekleri oradaki bostanlar. Bunlar bize gösteriyor ki bostancılık özellikle İstanbul'da çok eskiden beri var olan bir gelenek. Ve bu sebepsiz de değil. Yani bu bostanların şehir hayatında bir anlamı, bir yeri var. Olağan, normal hayattaki zaten hani taze gıdaya erişim gibi bir anlamı var. Bu zaten cepte. Veya üreticiden doğrudan almak, taze gıda almak vesaire bunlar zaten en önemli şeyleri. Ne diyeyim? Avantajları yani özellikleri buraların. Ama bir de olağan dışı zamanları düşündüğümüzde yani bir savaş zamanını düşünelim. Veya bir ekonomik krizi düşünelim. Dünyada bunun çok örnekleri yaşandı. Ekonomik krizlerde kendi gıdasını üretebilen kentler ayakta kaldı. Bir Küba çok uzun ambargo dönemini kentlerde gıdasını üreterek aşabildi. Veya Covid döneminde Hindistan'da mesela biliyoruz ki insanlar kendi gıdalarını ürettikleri için bütün o pandemideki zorluklara direnebildiler. Çünkü kent dediğimiz şey bugün maalesef özellikle İstanbul gibi devasa bir metropol düşündüğümüzde tamamen gıda anlamında dışa bağımlı olunan bir yapı. Çok aslında yanlış kurgulanmış, yanlış gelişmiş, insanla da doğaya da çok aykırı bir şey. Ve kendine yeterlilikten çok uzak bir yer aslında kent dediğimiz yer. Ve kent bostanları bunu yani İstanbul için tabii ki %100 kent bostanlarından beslemek bir hayali bile kurulamayacak kadar absürt bir şey olur ama savaş demem yani savaş demeyelim ama kriz gibi, afet gibi, deprem gibi mesela zamanlarda kentin direngenliğini mümkün kılan kentlileri gıda güvenliği açısından daha rahat hissettirebilecek, güvenlik içerisinde hissettirebilecek bir potansiyel barındıran yerler. Bu yüzden de kesinlikle yaşatılması gereken yapılar olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu giderek yükselen bir bilinç aslında. Ya dünyada çok örnekleri var dünya şehirlerinde. Bizde nispeten yeni bu şey yeni gelişiyor. Eski tarihi bostanlar vardı ama arada Hani kentte tarım mı olur zihniyeti çok hakimdi. Şimdi yavaş yavaş bu artıyor. Belediyeler kent tarımının önemini kavruyorlar. Fakat orada da biraz hobi bostancılığı diyebileceğimiz, hobi bahçeleri gibi bir şeyin daha öne çıktığını görüyoruz. Bu da kötü değil. Herkes böyle

0: yerlerde geniş kapsamlı tarımın yapılması lazım. Yoksa İstanbul gibi bir yer ilk krizde çok ciddi bir gıda anlamında kırılganlık ve kaos yaşayabilir diye düşünüyorum.
1: Umarım dediğiniz gibi bu bostanlar ve bu topluluklarımız artarak devam eder hocam.
0: Evet.
1: Son olarak iklimi değil, alışkanlıklarımızı değiştirelim deyip
0: Evet. Esas olan bu
1: sizlere
0: zaten.
1: çok teşekkür.
0: Ben de çok
1: Aynen
0: teşekkür
1: öyle.
0: ediyorum. Ellerinize sağlık.
1: Çok sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere tekrardan.
0: Hoşçakalın.
2: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
3: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman. Açık Dergi. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Danış'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
4: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
5: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
0: Herkese merhaba, ben Hatimet. Apaçık Radyo'da Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler programının 11. bölümündeyiz. Birlikteyiz. Ne ara 10. bölüm, yani 10 bölüm nasıl geçti hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neyse, herhalde geriye dönük böyle anılarımla bir araya gelince nerede ne konuştum hepsini düşünüp böyle bir çıkaracağım diye hayal ediyorum kendimce. Kendi programı da ben ilk kez canlı yayındayım. Şu an canlı yayındayız. Yanımda Çisel Karacabe var ve Çisel'in benden daha alışkın olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de biraz daha rahatlıyorum. Bugün konuğum sosyolog Doktor Çisel Karacabe. Çisel'den çok kısa bahsetmek istiyorum size bugünkü meselemize gelmeden önce. Çünkü özellikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Çisel bir sosyolog. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimini ardından Bilgi Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisansını yapıyor. İkinci masterını. Pardon, doktorasını Mimar Sinan'da devam ediyor. Yine yurda dönüp böyle sosyolojiden. Doktora çalışması benim için önemli. Yıllardır tanıdığım birisi olduğu için, çok ilgimi çeken konular olduğu için de üzerine hep konuşuyoruz. Doktora tezinin ismini söylemek isterim size. Tezin başlığını işitsel olanın izini sürmek, İstanbul'da modifiye araç kullanıcıları, kent ve erkeklik. Yani gördüğünüz gibi içinde her şey var. Bugün onunla hem doktora tezinden hem de ses işleri ve ses kolajlarından yola çıkıyoruz.

0: çıkarak ses meselesini konuşmak istiyorum ben. Ya da şöyle diyelim, aslında ses dediğimiz şeyi kanon ve karşı ses, düzen ve kaos, ses ve gürültü üzerinden birlikte düşüneceğiz Çisel'le vaktimiz yettiğince. Öncelikle Çisel, hoş geldin ve davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Hatimet. Senle beraber olmak, birlikte düşünmek her zaman çok keyifli.
0: Teşekkür ederim. Bugün dediğim gibi Çisel, diğer bölümlerden biraz farklı bir şey yapacağım ben. Daha doğrusu bugün artık kronolojik gitmeye çalıştım. Her zaman kronolojik olmadı ama öyle bir hedefim vardı bu programı yaparken. Şu anda artık ses meselesine geldik. Sanat tarihinden örneklerim vardı her hafta. Şimdiye kadar yani programda böyle bir dönemin müziğini, sanat anlayışını, kanonik kurallarını ya da böyle belirli sanatçı ya da eser üzerinden konuşuyorduk konuğumla. Çünkü programın amaçlarından biriydi bu. Yani antik Yunan'dan Orta Çağ, zaten belki takip etmişsindir, tam konuşmadık ama Rönesans'tan Barok'a böyle uzanan hep aynı soruların etrafında dolaştık. Bu sorular, tahmin ettiğin gibi, neden bazı sanatçılar, bazı eserler, bazı dönemler zaman içinde daha önemli, daha merkezi bir yerde konumlandırılıyor ve kimler ve neler sanat tarihinin anlatısının içine giriyor ve dışında kalanlar neler, neden kalıyorlar? Bu bazen aynı kanonik yasanın içinde bir eylemiyle, hareketiyle, belki bir rengiyle ya da bir duruşuyla farklılık doğuran bir sanatçının o farklılığıyla yeniden yeni bir kanon oluşturmasıyla devam ediyor sanat tarihi. Yani bu şekilde anlatılarla dolu, biliyorsun. Şimdi programın sonlarına doğru, yani sonlarına değiliz hala ama artık 20. yüzyıla geldikten sonra da eserden ya da bir kuraldan biraz uzaklaşıp daha küçük yapı taşlarına, bütünü oluşturan parçalara bakmaya başlamış olacağız. Bu yüzden bugünkü konumuz ses. Ses deyince ses, yani müzikten de önce gelen ses, hatta müzikten daha geniş olan ses kavramını konuşacağız. Mesele yani sadece kanona girenler ve kanonun dışında kalanlar değil de nasıl diyeyim, bu daha önemli, değerli, güzel ya da hatırlanmaya değer bulunan o sesin ne olduğu. Şimdi sana bir soruyla başlamak istiyorum ama bu soru çok ucu açık, istediğini konuşabilirsin. Çünkü senin tezini mi konuşsam, senin ses kolajlarını mı konuşsam, ses işlerini mi, içinde benim de çok sevdiğim sesler var. Ha, bu arada sen daha önce Gayipten Sesler programında kendi ses işlerinden, kolajlarından bahsediyorsun. Orada çok detaylı ve çok güzel bahsettiğin için burada ben o detaylara girmek istemiyorum. Daha kavramsal, ses dediğimiz şeye ne diyoruz, gürültüden ayıran şey nedir? Bunu böyle çok yüzeysel demeyeyim de... Yani John Cage'in duymayı reddettiğimiz şeye gürültü diyoruz. Aslında reddetmediğimiz, işin içinden başka şeyler çıkıyor dediği yerden de biraz alarak sen ne düşünürsün diye sormak istiyorum. Mesela bu modifiye araç kullanıcıları, kentteki sesler, kadın tekstil işçilerinin çalışma ortamındaki sesler senin böyle şey alanına giriyor. Bunların hepsi birbirinden çok farklı görünse de aslında ortak bir soruya bağlanıyorlar. Bir sesi yalnızca ses olmaktan çıkarıp gürültü, müzik, rahatsızlık ya da duyulmaya değer bir şey haline getiren nedir? Sen öncelikle ses işleri yapan da birisisin ve ben seni bu yüzden dinleme edimini araştıran bir, yani araştırıcı olarak da görüyorum. Önce bir buradan başlayalım.
1: Yani çok güzel bir soru. Bir yandan tabii ben şöyle bir, aslında bu ses çalışmalarıyla tanışmam bir araştırmacı olarak başladı, teknik olarak. Ama orada hep de bunu söylerim zaten, Merve'nin programında da söylemiştim. Sesleri sözle açıklamak oldukça zor geldi bana. Yani bir noktadan sonra acaba bunun için nasıl bir teknik kullanabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Orada da aslında hayatımı bu, işte bir yandan ses arşivleri, kayıtlar toplamak, ondan sonra onları böyle böyle alelade bir şekilde birleştirmek, hala böyle çok iyi kurgular yaptım söylenemez açıkçası.
0: Bir yok, de bugün öyle değil bu arada. Bu arada kurgu meselesine de gelmek istiyorum birazdan, unutmadan şimdi böyle bir not düşmek istedim. Dinlemeyi öğrenmek senin için ne anlam ifade ediyor? Ya sen çünkü dinlemek üzerine düşünüyorsun en başta. Ses kaydediyorsun, kayıtlarını dinliyoruz. Onların içinde de bir kurgu var. Sesin hiyerarşisiyle ilgili sorgulamalarımız var aslında ama kurgu yaparken de bir hiyerarşi güdüyor musun orada? Buna da hiyerarşi diyebilir miyiz? Sesi hangisi önce gelecek, hangisi sonra gelecek gibi hikayesi var mı? Hı-hı. Ama onun öncesinde dinleyici olmanla ilgili de şeyi merak ediyorum. Sen ne zaman dinlemeyi hayatının merkezine koydun? Bu çünkü düşünmediğimiz, yani çok merkeze koymadığımız bir şeydi. Genelde bakarız, görürüz, görerek anlamlandırırız dünyayı.
1: Evet. Yani sana bir zaman veremem bunu açıkça söyleyeyim. ama şöyle, tabii bir yerden sonra sanırım bir hassasiyet oluşmaya başladı bende. Duymak, dinlemek, rahatsızlık, keza hani ilerleyen dakikalarda gürültü üzerine de konuşacağız. Seslerin dediğin gibi, yani o belki biraz bahsedebiliriz ama sana geçenlerde bir yazı, benim de unuttuğum bir yazı göndermiştim yazdığımız. Ve orada mesela kulağın ön yargılarından bahsediyorduk. Dolayısıyla aslında sesler, yani zaten hani tek ses yok, bir sürü ses var gündelik hayatta. Ve bunların kimilerini duymayı tercih ediyoruz, kimilerini etmiyoruz. Ki bu benim mesela kayıtlarımda da çok karşıma çıkan bir şeydi. Belli ki o an bir sesin peşinden kayda başlamışım. Diğerlerini duymuyorum muhtemelen an itibariyle. Fakat sonra kaydı dinlerken anlıyorum ki o sesin dışında bambaşka sesler var. Ve onu da şeyden anlıyorum. Nasıl kaydı bitirmişim? Belli bir ses var, o öne çıkan bir ses benim için. Belli ki onun peşinden koşmuşum o an. Sonra bir bakıyorum orada bambaşka sesleri kulak ardı etmişim aslına bakarsan. Dolayısıyla o seslerin hiyerarşisinin o kendi içinde bir şeyi var. Bu arada hani bu ses çalışmalarında, soundscape studies'de falan da işte sinyal sesler der, işte background sesler var, sesler falan. Yani zaten onlar bir süredir konuşulan ve hani literatürde bilinen şeyler. Fakat insan onu kendi deneyiminde de fark ediyor. Farklı farklı işte, yani tekrar kayıtları dinleyerek, bazen kurguyu sordum mesela. Kurguda da keza öyle. Yani kurguda sanki bir hikaye kuruyorsun kafanda. Ya yani mesela tekstil işçileriyle olan işte, orada arkada hep bir uğultu, fabrikadan o işte ya da atölyelerden sesler. Üzerine işte görüşmecilerin konuşmaları. Onlar aslında katman katman ilerliyor. Dolayısıyla tabii ki öncelikli olarak düşündüğün sesler var. O da bence hani o yaptığın ses kolajının şeyine göre, yani niyetine göre diyelim biraz da değişiyor. Dolayısıyla kurgu bambaşka bir aşama. Ama benim ilk kayıtları dinlerken gerçekten o kulağın ön yargısı bana vurmuştu. Ya mesela orada şeyi düşünüyorum bir yandan. İşte arkadaşım bir zaman işte böyle bir Fransızca bir arkadaşıyla konuşuyor. Aslında anlamadığım bir dil. Onun kaydını alırken daha böyle kendimi güvenli bir yerden şey yapmışım. Ama sokakta biri yine bilmediğim bir dilde bağırıyor. O mesela beni tedirgin etmiş.
0: Ürkütücü.
1: Evet, dolayısıyla orada ben işte o şey, kendi kulağımın ön yargılarıyla bir masaya oturayım ben diye o yazıyı o şekilde yazmıştım. Dolayısıyla aslında bunu böyle düşünmek gerekiyor bir yandan sanırım. Ses üzerine konuşmak da her zaman çok keyifli. Çünkü insanların neyi duymayı tercih ettiği, neye kulak kabarttığı, neyi dinlemeyi tercih ettiği de her zaman değişiyor. Dolayısıyla bizim belki şu an aynı, şu an oldukça sessiz bir yerdeyiz ama... Biliyoruz ki sessizlik yok bir yandan.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani belki ikimizin deneyimleri ya da buraya bir hayvan, mesela bir hayvanın dinleme deneyimi düşün, daha hayatta kalmak üzerinden. Dolayısıyla hepimizin aslında dinleme deneyimleri, yani ses nihayetinde fiziksel bir şey, bir titreşim sana çarpıyor, kulağına çarpıyor. Ancak tabii ki biliyoruz ki duymakla dinlemek aynı şeyler değil asla. Dolayısıyla dinlemek aslında dikkat vermek ve bir şeye anlam atfetmek demek. Dolayısıyla neyi dinlemeyi tercih ettiğimiz tabii bence herkesin kendi böyle bir yandan düşünüp ondan böyle açıkçası bugün çok da literatürden bir şeyler aktarmak değil, herkesin kendi deneyimine biraz kucak açmasına neden olmak daha tatlı olur. Bir de çok kısa seninle paylaştım gerçi ama dinleyicilere de söylemek isterim. Bugün bence komik bir tesadüf oldu. Bizim evimizin yanında bir tane mekan var. Sabah kahvaltıcı ve akşam meyhane olarak hayatına devam ediyor ve biz çok rahatsızız falan. Dolayısıyla bugün eve gürültü ölçmek için gelecekler ve bugüne rastlaması bence komik bir tesadüf oldu bu arada.
0: Çıkıp gürültü ölçümü, gürültü tespiti değil mi?
1: Evet.
0: Ölçecekler. Sen buradan çıkıp oraya gideceksin.
1: Evet.
0: O yüzden biraz gürültü konuşalım dedik. Bir gürültü, yani sesin, senin o Fugamundi de söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Oradaki metnin çok güzel bu arada. Dediğin şeylerden birisi, daha doğrusu içeride benim o metnin içinde anladığım şeylerden birisi diyeyim. Dinleyici için de değişiyor. Yani bir ses kolajını ben dinliyorsam, senin ses kolajını, senin göz ardı ettiğin o sesleri belki de göz ardı etmiyorum. Bu çok acayip ses konusunda, çünkü bunca, yani yüzyıllarca ses ve işitme meselesine çok mesafeli yaklaşmış insan. İşte yani herkesin şu anda aşina olduğu, bildiği ve mutlaka ses konuşuyorsak ismini anmadan geçmediğimiz John Cage'in sesi sorgulaması da mesela kanonların karşısında durmasıyla başlıyor. Yani aslında kanonik olanı yıkmaya çalışıyor. Çünkü mesela gürültüyü alalım ve müzikte kullanalım demiyor. Yani öyle bir şey söylemiyor aslında. Ama seslerin hiyerarşisini, müzikteki her türlü dinlemenin ve sesin hiyerarşisini aslında karşısına alıp onları sorguluyor. O şekilde başlıyor. Ve ortaya çıkan şey, hangi sesi kabul ediyoruz, hangi sesi dışarıda bırakıyoruz ve neden yani? Tamam, armoni, batı armonisini biliyoruz, yüzyıllardır o oluşan bir kanon ve işte klasik müzik, o bu çalgılar, çalgı hiyerarşisi falan dedik, etos dedik. Onların hepsini bir kenara bıraktığımızda zaten müziği oluşturan şey de sesin kendisi ise o kadar geniş bir konu ki, dışarıda bıraktığımız sesler neler acaba diye düşündüğümüzde çok şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla hala daha bence günümüzde ses işitme, yani dinleme meselesine çok yakından bakmıyor gibiyiz. Mesela yani o tırnak içinde lineer tarihselliğin göze atfettiği değer, bakmaya atfettiği, dünyayı o şekilde algılıyoruz ya. İşitmeyi o yüzden de mesela kendi işte temsilimiz hala sosyal medyada görsel bombardımanı, ama hiçbir şekilde konuşmayı, bir şeyin konuşmasını ya da sesleri sosyal medyada kaydetmiyoruz. İlginç değil mi? Bunun üzerine düşününce bilmiyorum, acaba ne düşünür herkes bunun üzerine, yani bu detaylıca düşündüğünde bu konuyu. Hiç ses kaydetmek, sesi kaydedip anı olarak bilgisayarımızda tutmak.
1: Yani aslında videolarla kısmen bunu yapıyoruz ama evet, kimi zaman da videoların sesini biz de mesela arkada çok dönüyor, işte video atacağız, atıyorum işte vesaire. Sesi kapat evet, unutma evet, falan evet, gibi sanki böyle kaçınması gereken bir şeymiş
0: ben
1: gibi.
0: Ben şöyle bir şey yapıyorum mesela, bunu ilk defa söyleyeceğim. Bilmiyorum ailemden birileri dinliyor mudur? ama ben her annemin yanına gittiğimde aile evine, ses kaydı alırım evin içinde. Çünkü biraz da üniversiteyle birlikte uzaklaşınca o ev ortamından, kalabalık bir aileyiz. O ailenin içine girince tekrardan, çoluk çocuk herkes orada ve işte ne bileyim, herkes çok yüksek sesle konuşur. Televizyon hep açıktır. Kimse izlemiyordur. Televizyonun da sesi yüksektir. O yüzden bir ses kaydı alırım. Geçen fark ettim, 8-9 tane ses kaydı var, hepsi evde, hiç kimsenin bilmediği o kayıtta. Dinlediğimde inanılmaz şeyler hissettim. Ben hiç ses işi yapmadım, seskoloji yapmadım, bunun üzerine de aslında çok büyük okumalar da yapmadım dediğim gibi, ama ilgimi çeken bir konuydu. Dinlediğimde çok etkilendim. İlk defa yani etkilendim.
1: İlk aşamada nerede mesela kaydetmeye başlamıştın, onu hatırlayabiliyor musun?
0: Evet, ailede biraz komiklik yapmayı severiz biz, yani herkes bir komedi ortamı var evin içinde. Orada teyzelerim, hepsi gençler, benden birkaç yaş büyük, çok teyzem var. Komik bir şey anlatırken dedim ki, yani bunu kayda almalıyım, bu çok komik bir hikaye, yıllardır da anlatıyorlar bir hikaye, işte büyük babamdan aldıkları bir hikaye. Orada başlamıştım kaydetmeye. Sonra gürültüyü, patırtıyı, birkaç kere kavgayı, işte aile kavgaları, neyse şimdi bu program ilk defa böyle bir konu oldu. Gerçekten çok biliyordum bu kadar sohbet gibi geçeceğini, ama her neyse konuyu kapatalım. Yani o şeyi kaydetmek çok ön planda tuttuğumuz eylemlerimizden birisi değil, üzerine düşündüğümüz şeylerden birisi değil. Sanat tarihinde de artık yani John Cage ile birlikte sesi ve sessizliği sorgulamaya başladığında işler, öncesi de var tabii, John Cage ile başlamıyor da, işler biraz daha değişiyor yapıtlarda diyeyim.
1: Yani işte gürültü mesela orada ilginç bir kavram. Ben de epey uğraştım ve yani ben bayağı da uğraşmaya devam edebilirim herhalde. Çünkü böyle çok kaygan bir şey. İşte mesela belirli bir desibel sınırını mı gürültü kabul edeceğiz? İşte nereden bileyim, nihayetinde hani fiziksel bir şeyden bahsediyoruz dedik ya seste. Dolayısıyla gürültü hep çok zor. Yani ayrımı çok mümkün olmayan bir şey. İşte sana gürültü gelen bana gelmiyor, bana gelen ona gelmiyor. Dolayısıyla hani bu gerçekten desibelle onunla bunun açıklanacak bir şey değil gibi. Benim çok sevdiğim bir örnek var. Şöyle, onu tezimde de kullanmıştım. Bizim mahallede simitçi Mehmet var. Simitçi Mehmet şöyle, şimdi zaten simitçi, yani mesleğini icra edebilmesi için bir şekilde seslenmesi gerekiyor ki oradan geçtiğini fark ettirebilsin, değil mi? Şimdi simitçi Mehmet yıllar önce pandemi döneminde zaten bir gürültü şikayeti nedeniyle arabasına el konulmuştu. Sonrasında geçenlerde işte ben yine böyle bir bakarken, çünkü simitçi Mehmet bizim daha önce bir araştırmamız oldu ve önemli bir figürdü bizim için o araştırmada da. Ondan sonra tekrar rast geldim. Çünkü simitçi Mehmet'in böyle fotoğraflarını gördüm mahallede yürürken. Aa, ne oluyor falan. Sonra da bir kampanya başlatılmış. Simitçi Mehmet üzerine. Kampanya metninde çok acayip bir şey diyor. Yani şimdi okuyarak şey yapmayayım da. Simitçi Mehmet gürültü değildir. Simitçi Mehmet'in sesi gürültü değildir. Tam tersi mahallemizi mahalle yapan hani seslerden biridir.
0: Gerçekten.
1: Şimdi ama birileri gürültü yaptığı gerekçesiyle Simitçi Mehmet'i demek ki şey yapmış. Aynen yani. Dolayısıyla işte o ayrım dediğim şey, yani hani ki aslında mesleğini yapabilmesi için de tırnak içinde gürültü çıkarması gerekiyor yani. Evet. Dolayısıyla o beni hep böyle o gürültünün ikircikliği, bir de mesela hani senin programın ismine de atıfla, gürültü hem bir iktidar aracıdır hem de iktidara karşı kullanılabilecek bir araçtır.
0: Evet.
1: Düşünelim yani eylem pratiklerini vesaire. Dolayısıyla bana o hep şey geliyor, zor, bayağı zor geliyor tanımı. Ama üzerine düşünmesi de bir o kadar keyifli.
0: Çok.
1: Yani mesela insanlarla da konuştuğumda neyi gürültü kabul ettiği. Bazen de farkındalık olmuyor. Geçenlerde yine evde oturuyordum. Bizim cadde aşırı işlek. Bir arkadaşım geldi ve şey diyor, ne kadar da işte sürekli motor geçiyor falan. O an böyle o kadar kulaklarımda büyümeye başladı ki o ses. Yani ben demek ki onu kanıksamışım bir noktadan sonra. Ve dolayısıyla orada birden onu fark etmeye başladım. Dedik yani öncelikli işte kabul ettiğimiz şeyler vesaire. Hani onlar birden kulağımda büyüyerek beni rahatsız etmeye başladı. Bir de gürültünün yapısı gereği kesintiye uğratması gerekiyor. Özellikle şeyi düşün, bir şeye böyle çok dikkat kesilmişsin, yapman ve gerekiyor vesaire. Orada işte daha düşük desibelli bir ses bile aslında sana gürültü gibi gelebilir. Çünkü sekteye uğratır.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında işte gürültünün o iktidarın aracı ve hani karşı iktidar, karşının da aslında iktidara karşı da daha doğrusu kullanılabilmesinin bir yanı da bir yan buradan bu. Çünkü dikkatini talep ediyor senin. Yani ben buradayım, beni dinle diyor. Bir de o görme falan meselesi, zaten bunlar konuşulan şeyler ama hani ben sana başta şey demiştim ya, kelimelerle sesleri ifade etmek çok,
0: çok zor.
1: Çünkü mesela görme duyusuyla alakalı alakalı kelimeleri düşün. Yani o kadar aslında fazla alternatifim var ki. Sese gelince o kadar şey yok. Hatta bir filmdeydi. Unuttum. Belki sonra gelir aklıma. Kadın rüyasında, Tilda Swinton oynuyordu bu arada. Rüyasında bir ses duyuyor sürekli. Ve sesi sonra böyle şey yapıyor. Bir ses mühendisine gidiyor ve anlatıyor. Şöyle bir ses. Çok gürültülüydü işte. Bu kadar şey çıkardı. Ha orada dedim ya, o kadar hani anlatamıyor ki bir yandan. Evet, evet yani, dolayısıyla orada kelimeler de bizi kısıtlıyor. Bence onunla da alakalı bir durum var. Çok kolay ifade edilebilecek şeyler değil yani. Mesela sesi hangi kelimelerle tasvir edersin şöyle bir düşündüğünde gerçekten sıkışıyorsun sanki.
0: Ama bu da tam tersi bir şekilde güven veriyor yani, sesin bu şekilde bir karakteri olması bütün insanlığın üstünde hepimizin ortaklaştığı bir mesele olarak. Çünkü kelimelerle işte manipülasyon yaparsın, etkilersin yani, direkt kelimeleri kullanarak ve değiştirerek işte X dediğin şeye Y diyebilirsin ve öyle hissedebilirsin kelimelerle, ama ses çok direkt, doğrudan bir şey insan için. Galiba vaktimiz çok çok az kaldı. Ben her konuğumdan istediğim gibi Çisel'den de bir şarkı, bir eser, parça istedim. Müthiş bir şey gönderdi bana. Tam olarak bugün bu sohbeti dinledikten sonra mutlaka şarkıyı dinlemenizi önereceğim bir eser. Önce bir sormak istiyorum. Neden bu? Adı ne? Ve nedir yani? Hı hı. Neden bunu dinleyelim?
1: Yani aslında biraz bugün bahsettiğimiz sesler, hangi sesleri önceliyoruz gibi çok tanıdık bir sese götüreceğim bugün seçtiğim parçayla.
0: Ha, acaba ama.
1: Hemen hemen hepimizin evinde olan çamaşır makinesi sesi. Bu Matmos'un 2016 tarihli Ultimate Care 2 albümünden. Normalde bu arada albümün tamamı bir çamaşır makinesinin o bütün döngüsü, biliyorsunuz döngüleri işte sıkma etme falan filan. Oradan bir parçayı dinleyeceğiz. Bence makinenin o çıkardığı seslerin bir kompozisyon içerisinde bu şekilde dinleyebiliyor olmak belki bizi de bambaşka sesler konusunda düşündürmeye davet
0: kesinlikle
1: eder.
0: Kesinlikle davet ediyor. Ses işleri, senin işlerinle ilgili de onu söyleyecektim. Hakikaten davet ettiğin ve dikkat kesmeye çalıştığın şey çok değerli oluyor. Ben bu attığın müziği, albümü tek tek dinledim. Hangi eseri seçeyim diye dedin. Sen biliyorsun bütün albümü attın ve seç dedin ya. Şimdi belki dinleyiciler şey yapacaklar. Yani bakacaklar ne acayip yani Allah aşkına makine falan. Ben o albümdeki eserler arasından seçtim mesela. Tam dakikasına da baktım. Şimdi şey yapmayayım ama dürüst olayım. Ama şu nasıl başlıyor, bu nasıl başlıyor? Sonra kendimi o makina seslerin, o kurgu seslerin arasında başlangıç melodisini diyeyim. Yani o çıkardığı sesi beğenime sundum. Yani bu nasıl başlıyor, bu falan filan. Sonra seçtiğim şey bana hitap etti. Yani bu iyi, bu iyi. Dakikası da iyi, bu iyi diye. Tabii bu sesin hiyerarşisi ve neyi dinleyeceğimize, neyi dinlediğimize ve bize neyi dinletmek istediğine bağlı olan bu konuda da dakikalar hiç önem arz etmiyor artık. Yani 4 dakika bizim şimdi dinleyeceğimiz şey ama o albümde 6 dakikadan da fazla.
1: O ilk açılışı sen zaten aynen. O şeyde algılayabiliyorsun işte makinenin kurulması, onun sesi vesaire, o biraz daha anlaşılır kılıyor.
0: Evet. Ben geldiğin için çok teşekkür ederim Çisel. İyi ki geldin. Seninle birlikte artık programın gidişatı daha da değişecek. Daha farklı konuklarım olacak. Bugün sesi konuştuk. Sesi konuşmak istedim. Çünkü aslında haftalardır gelmeye çalıştığım şey ses. Yani sesin kendisi. Tam olarak sesin kendisiyle karşılaşıp şimdi bununla ne yapacağız, bu ne işe yarıyor gibi bir yerden düşünmeye başlıyoruz sesi. Sen de hem tezinle hem de aslında sanatçılığınla diyeyim, araştırmacılığınla bunu ortada yürütüyorsun yani. O yüzden çok faydalı benim için. Umarım dinleyenler de çok faydalı faydalanmışlardır. Çok teşekkürler geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Teknik masada Salih var. Kendisine çok teşekkür ederiz destekleri için. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: dönemler arası. Kanunlar ve karşı sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
2: Açık Dergi
3: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Alimoğlu'na teşekkür ederiz.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire. Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the...
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
4: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
5: Hüsnü Kuruntu 11. bölüm Ne Evet Ne Hayır'a hoş geldiniz. Bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla özgürlük seçenek sahibi olmaktı. Bugün ise özgürlük hiçbir seçeneği kaybetmemek gibi algılanıyor. Sürekli biraz daha bekleyeyim, şimdilik karar vermeyeyim, kapıları tam kapatmayayım şeklinde sürüp giden bir hayat. Çünkü her evet dediğimiz aynı anda söylenmiş 100 tane de hayır demek. Çünkü bir işi seçtiğimizde başka bir hayatı geride bırakıyoruz. Bir şehri seçtiğimizde başka bir ihtimali askıya alıyoruz. Bir insanı seçtiğimizde diğer bütün olasılıkların üzerine çiziyor gibi hissediyoruz. Bu yüzden bugünlerin en büyük korkusu aslında yanlış seçim yapmak değil de doğrudan seçim yapmış olmak sadece. Yine bugünlerin en büyük fantezisi ise hiçbir şeyden vazgeçmeden her şeye aynı anda sahip olabilmek. Hem bu sokakta durmak, hem başka bir hayatın içinde olmak, hem özgür olmak, hem ait olmak. Peki her ihtimali elde tutmaya çalışırken nasıl bir beklenti çalıştırıyoruz aslında? Çoğu zaman bu muğlaklık hali bir tevazu gibi görünür ya da kendimize bir esneklik sağlamışız gibi sanırız. Oysa gerçekte sorumluluğu sürekli kendimizin gelecekteki versiyonuna devrediyor haldeyiz. Şimdilik bir şey demeyeyim dediğimiz her an, bugünkü benliğimizin konforunu koruduğumuzu zannederken, o karar sayesinde atacağımız adımları, ödenmesi gereken bedelleri gelecekteki benliğimizin sırtına yüklüyoruz. Dolayısıyla karar vermemek aslında çekimser halde kalıp muğlaklıkta kendimize bir özgürlük tanımak değil de geleceğe borçlandığımız aktif bir tercih şeklinde çalışıyor. Peki neden böyle bir meylimiz var? Yani neden bu kadar muğlak yaşamaya meylediyoruz? Cevabı hemen vermeyelim şimdi. Önce şu yalın bağı kuralım. Karar vermek görünür olmaktır. Görünür olmak da eninde sonunda yargılanabilir olmak demektir. Sergilenen herhangi bir şey alkış da alabilir, yuhalanabilir de. Dolayısıyla insan hayatını bir performansa çevirdikçe seyirciden de aynı ölçüde korkmaya başlıyor. Kimlik hayatın her ayrıntısıyla bu kadar iç içe haldeyken fikirlerimiz de bizden bağımsız değil zaten. Artık bir düşünceyi sadece savunmuyoruz. O düşünceyle birlikte kendimizi savunuyoruz. Bir tercihimizi açıklamıyoruz. Kim olduğumuzu beyan ediyoruz. Hal böyle olunca bir fikrin eleştirilmesi de yalnızca o fikrimize gelen bir itiraz gibi hissedilmiyor. Sanki benliğimize direkt bizzat kimliğimize, karakterimize, zekamıza, insan olarak ortaya koyduğumuz değerimize verilmiş bir eleştiri gibi algılanıyor. Fikir ve benlik arasındaki mesafe böyle kaybolup bulanıklaştıkça bu konuda yanılmış olabilirim demek de zorlaşıyor. Çünkü aslında yanılan bizim yanlış bir düşünceye sahip olma halimiz değil yalnızca. Biz bizzat kendi karakterimizle ve kimliğimizle yanılmış, yanlış olmuş oluyoruz. Böylece insan yanlış düşünüyor olabilirim demekten çok ben aslında yanlış bir insanım diye korkmaya başlıyor. Bunun üzerine biraz kafa yorunca aslında şöyle cevaplara ulaşabiliriz. Artık kimliğimizi hazır bulmuyoruz. Ne demek istiyorum burada? Eskiden insan kendini büyük ölçüde içine doğduğu aile, meslek, mahalle, şehir, sınıf, inanç üzerinden tanımlamaya daha meyilliydi. Bütün bu parametreler değişmez değildi ama belli bir zemin sunuyordu kişiye. Ve sonrasında üzerine ne koyarsan ya da ne eksiltirsen aslında oydu. Bugünkü kimlik tanımımız sürekli inşa edilmesi gereken bir projeye dönüşmüş durumda. Ne okuduğumuz, ne izlediğimiz, ne tükettiğimiz, nasıl konuştuğumuz, neye güldüğümüz, kimlerle güldüğümüz, hangi fikirleri savunduğumuz, bunlar bizim salt tercihlerimiz değil artık. Ben kimim sorusuna verdiğimiz cevaplar haline geldi. Yani bize verilen bu baz ortadan kalktı, kimlik hazır bulunan bir şey olmaktan çıktı. Sürekli belki de artık her gün yeniden kurulması gereken bir projeye dönüştü. Doğal olarak da toplum içindeki kimliğimiz, benliğimizin bir uzantısı gibi hissedilmeye başlandı. Bu yüzden de hiç olmadığı kadar doğrulanmaya ihtiyaç duyar haldeyiz. Kendimizden emin olmadığımız için değil yalnızca. Artık kendimizden emin olabilmek mümkün olmadığı için. Çünkü dünya o kadar hızlı değişiyor ki. Dün doğru bildiğimiz şey bugün tamamen yanlış olabiliyor ya da eskimiş olabiliyor. Dün kendimizi üzerinden tanıdığımız bir beceri bugün herhangi bir insanın sahip olduğu herhangi bir özellik haline gelebiliyor. Dün ait olduğumuz ve gurur duyduğumuz bir çevre bugün bambaşka bir temsiliyete bürünmüş olabiliyor. Böyle bir hızın içinde insan kendi yargısını tek başına yeterli bulamıyor. Buna bel bağlayamıyor artık. Sürekli etrafına bakıp kontrol etme haline geliyor. Benim gördüğüm başkaları da görüyor mu? Bir şey kaçırıyor muyum? Herkesin fark ettiği, benim kaçırdığım bir şey mi var, anlamadığım bir şey mi var? Böylece bu doğrulanma ihtiyacı sadece onaylanma arzusu olmaktan da çıkıp dünyayla senkronize kalmaya çalıştığımız bir çabaya dönüşüyor. Kısacası sürekli doğrulanmak isteyen bir kimlikle yaşarken görünür olmak da giderek daha riskli hale geliyor. Bugün eleştirilen şey, eleştirildiğimizi düşündüğümüz şey bizim davranışlarımız değil, kim olduğumuz çünkü. Burada muğlaklık da tam da bu yüzden basit bir kararsızlık değil. Aslında kendimizi görünmez kıldığımız, dışarıdan gelecek her türlü hamleye karşı kendimizi koruduğumuzu düşündüğümüz gizli bir savunma mekanizması gibi çalışıyor. Çünkü şöyle düşünüyoruz, kimse benim nerede durduğumu tam olarak bilmezse zaten durduğum yerden beni vuramaz ya da düşüncelerimi, benliğimi, kimliğimi tehdit edemez. Burada mesele kusursuz bir hayat kurmak değil. Aslında yanlış anlaşılmayı, hayal kırıklığını, yanlış yapmayı, yanlış yapabilme lüksümüzü, pişman olabilmeyi ya da en basitinden belirsizliği göze alacak kadar görünür olmaya razı olmamız. Buradayım, bu kararın arkasındayım, bedeli neyse ödemeye hazırım, yaralanmaya hazırım, açığım diyebiliyor muyuz? Gittikçe daha mı korkak hale gelmeye başladık? Hakikaten bu kadar bahsettiğimiz artık sürekli tehdit edildiğini hissettiğimiz gün ve gün güncellediğimiz kimliğimizin sorgulanmasına cesaretimiz var mı? Hüsnü Kırıntı'nın 11. bölümünün sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu ile birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Bolca müzik ve söyleşiyle bekliyoruz hepinizi. İksem Mavidun'a ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
3: Bu barış bütün kesimlerce sahiplenildiğinde, toplumsallaştığında son durağına varacaktır. Son durağına varması için şerhlerimizi cebimizde tutarak hepimizin bu sürece destek vermesi hayati önemde. Çerçeve yasanın içeriğine ve yasaya dair eleştirilere yanıt veren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, tüm şerhlere rağmen sürece destek verilmesi gerektiğini bu sözlerle açıklıyor. Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Hoş geldiniz. Bu hafta da Ahenge Hengame ekibi Karayipler'in incisi Jamaika'daki seyahatine devam ediyor.
1: Ve Jamaika cazı çalıyoruz. Bundan da gayet memnunuz. Güzel bir kadın vokal şarkıyla başladık. Ne dinledik?
0: Totally Jackson'dan dinledik. Old Devil Moon'u çok güzel yorumladı.
1: Evet, hatırlayacağınız gibi 1962 yılının 6 Ağustos'undaki bağımsızlığını bir anlamda kutlamak için Jamaika'nın bu topraklarda ve ya da bu Jamaikalı müzisyenler tarafından batıda kaydedilmiş olan müzikleri, cazı size getiriyoruz. Ve bunun öyküsünü de anlatmıştık aslında. Bugün de biraz özetleriz. Bütün bu şarkıları çalarken elimizin altında 3 CD'lik bir toplama var. Ondan da yararlandığımızı hemen söyleyelim.
0: Bu toplamanın adı Jamaica Jazz 1931-1962. Bu toplama söylediğin gibi 3 CD olarak 2016 yılında çıkmış. Bağımsız Fransız plak şirketi Fremo çıkarmış bu CD'yi.
1: Evet, Jamaika tabii özellikle işte ska, reggae, reggaeton gibi müziklerle çok biliniyor ama aslında bu müziklere gidişi, o yolu döşeyen çok önemli bir caz geleneği de var. 1930'lu yılların başlarına kadar götürebiliyoruz bu caz geleneğini. Şu anda yaklaşık 3 milyonluk nüfusu olan bir Karayip adasından söz ediyoruz ve bu burada da tabii siyahi nüfus ağırlıkta ama gelir durumu daha iyi olan ve işte sömürgeci güç Britanya ile de daha içli dışlı ilişkileri bulunan bir beyaz nüfus da var. Ve 1930'lardan itibaren özellikle bu beyaz nüfus işte o zamanın ana akım caz tarzı olan swing ile ve dans müzikleriyle eğlenmesini biliyor. Ve dolayısıyla aslında 30'lardan itibaren caz Jamaika'ya hızlı bir giriş yapıyor diyebiliriz.
0: Güzel lüks kulüplerde açık tenli, daha bir zengin olan nüfus caz ve swing dinliyor. Daha fakir olan kesim ise kendi mahallelerinde, küçük kulüplerinde çalıp eğleniyorlar. Müzisyenler için de caz çalabilmek ve tabii bunu yerel ritimlerle, kalipso ile mento ile yapıyorlar. Caz çalabilmek önemli bir şey. Daha profesyonel olabiliyorlar. Daha kolay iş bulabiliyorlar. Hatta İngiltere ve Amerika'ya da gitmenin bir yolu oluyor. Tabii müzik enstrümanlarına ulaşmak zor eğer yoksulsanız. Bunun bir yolu askeri bandoda çalmak. Bir başka yolu da Kingston'ın çok ünlü okulu. Jamaika tarihinin önemli kurumlarından biri. Alpha Boys School'da eğitim almak. Bugün çaldığımız pek çok müzisyenin yolu da Alpha Boys School'dan geçmiş.
1: Evet, Kingston başkent ve burada işte geçen hafta ve bugün çalacağımız Dizzy Reeves, Joe Harriet gibi önemleri Jamaika'yı çoktan aşmış olan ve aslında ana akım ve işte alternatif caz kulvarlarında seslerini diğer batılı müzisyenlerle birlikte duyurmuş olan birçok müzisyen de buradan yetişiyor diyebiliriz.
0: Evet, buradan iki müzisyenle devam edebiliriz bence. Üç şarkı çalalım.
1: Evet, ne dinliyoruz?
0: Önce Cecil Lloyd'a kulak verelim. Foggy Day.
1: Geçen hafta da Cecil Lloyd'la kapatmıştık programı. Bir piyanist o da. Diğerlerinin aksine İngiltere'ye, Amerika'ya hiç göç etmemiş. Hep Kingston'da, Jamaika'da kalarak buradaki caz hayatının zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunmuş.
0: Onun ardından Wilton Gaynor'a kulak vereceğiz. İki şarkısı gelecek üst üste. Öncelikle Deborah, sonra ise Rhythm şarkısı gelecek.

0: Üç şarkı dinledik üst üste. Son olarak duyduğunuz Wilton Gaynor'dan Rhythm idi. Ondan önce yine Wilton Gaynor'ın grubundan Deborah'ı dinledik. Ondan önce ise Cecil Lloyd'a kulak vermiştik. Foggy Day idi şarkısının ismi.
1: Evet, 1938 yılında bir işçi hareketinin, daha doğrusu bir isyan hareketinin ortaya çıktığından söz etmiştik. Çünkü hayat koşulları oldukça zorlaşıyor Jamaika'da 30'lu ve 40'lı yıllarda. Tabii sömürgeciliğin etkisi var, savaşın etkisi var. Ve nitekim bu işçi hareketleri sonucunda bağımsızlık hareketine de dönüşecek ve 1962 yılında da Britanya'dan Jamaika bağımsızlığını alacak. Ama bu arada müziğin yolunu takip edecek olursak 1940'larda Kingston'da inanılmaz bir müzik ve gece hayatı olduğunu görüyoruz. Bu küçük şehirde 12 tane ve haftanın 6 günü canlı müzik yapılan kulüp olduğu yazılıyor.
0: Evet, 40'lar çok canlı. Eric Deans, Ray Coburn, Baba Mott'da ortalığı kasıp kavuruyor. Büyük orkestralar kulüplerde çalıyor. Ama bunlar kayıt altına alınamıyor. O dönemde Kingston'da kayıt stüdyosu yok. Dolayısıyla kayıp dönem olarak geçiyor bu Jamaika müzik tarihinde. Ama dinleyenler eminim çok eğlenmiştir o zaman.
1: Evet, 1948'de de aslında bizi biraz daha yakından ilgilendiren bir göç hareketi var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'de iş gücü savaştan dolayı oldukça azalınca işte Jamaika gibi sömürge topraklardan göçü teşvik ediyorlar. Ve Windrush hareketi böyle ortaya çıkıyor. Zira ilk gidenlerin bindiği geminin ismi bu. İşte o gemiye binenler arasında geçen hafta çaldığımız Dizzy Reeves gibi çok önemli müzisyenler de var.
0: 22 Haziran 1948'de ilk gemi demir atmış. HMT Empire Windrush gemisi adını taşıyor. Adını da o vermişti söylediğin gibi. 500 işçi taşımış Karayipler'den.
1: Evet, 1950'lere gelelim istersen. Burada aslında caz Jamaika'da devam ediyor. Bir grup müzisyen diaspora müzisyeni olurken Jamaika'da da çok önemli hareketler var ve zamanla da zaten kayıt da yapabilecekler. Yapabilecek duruma geliyorlar. Şimdi bir başka müzisyeni çalacağız tek başına. Harold McNair. O biraz daha farklı.
0: Evet, kendisi beyaz bir müzisyen. Saksafon ve flüt çalıyor. 1931 doğumluydu.
1: Ve 71'de de sadece 40 yaşında vefat ediyor. Ve aslında birazdan uzun uzun bahsedeceğimiz Joe Harriet olmak üzere başta birçok Jamaikalı ve Jamaikalı olmayan müzisyenle de çalıyorlar.
0: İngiltere'de ve Paris'te gruplarla çalmış ve kayıtlar yapmış. Bugün dinleyeceğimiz şarkısının adı Tangerine.
1: Evet, bir konser kaydından geliyor.

0: Ahenge Hengame'nin Jamaika yolculuğu devam ediyor. Biraz önce Harold McNair'ın Tangerine isimli kaydını dinledik. 1950'lerden bahsediyorduk biraz önce. Kayıt endüstrisi yavaş yavaş ortaya çıkıyordu Jamaika'da. Stanley Mott da önemli bir isim. İlk stüdyoyu kuruyor Kingston'da. Ayrıca Federal gibi şirketler de burada stüdyolar kurup kayıtlar yapmaya başlıyor. Ayrıca ABD'den R&B plakları da ülkeye girmeye başlıyor. Radyolarda da Amerikan müzikleri duyuluyor.
1: Tabii savaş sonrasında birçok dünyada olduğu gibi işte Amerikan Sesi Radyosu gibi radyolar caz müziğinin bu tür yerlerde daha da güçlenmesini sağlıyorlar ama Jamaikalı müzisyenler mento gibi yerel müziklerden hiç vazgeçmiyorlar aslında. Kalipso, mento gibi formları bu müziğe bir şekilde katmaya devam ediyorlar. Bunu Joe Harriet'tan sonra daha da net duyacağız ama şimdi Joe Harriet'tan bahsetmek istiyoruz. Belki de en önemli ya da işte uluslararası anlamda en fazla ismini duyurmuş olan Jamaikalı caz sanatçısı diyebiliriz onun için. Saksafoncu, 1928 doğumlu ve o da o ünlü Alpha Boys okulundan yolu geçenler arasında.
0: Evet, okulda önce klarnet öğretmişler ona. Sonra bütün saksafonları denemiş, alto saksafonda karar kılmış. Mento, kalipso, dans müzikleri, caz müziğinin her döneminde bulunmuş. Farklı farklı ekollerden etkilenmiş olsa da 1951'de Osida Costa'nın grubuyla bir turne için İngiltere'ye gelmiş. Turne güzel de geçmiş. Sadece 23 yaşında genç bir müzisyen o dönemde. Ama grup dönse de kendisi Londra'da kalmaya karar vermiş. Londra'da modern caz çevresinde yeteneğiyle dikkat çeken biri olmuş. Tony Kinsey'nin grubunda çalmış. Ayrıca ünlü Ronnie Scott Orkestra'da da çalma imkanı olmuş.
1: Tabii Joe Harriet aslında başlangıçta biraz daha bebop tarzını benimsiyor. Hatta böyle hard bop, blueslu, caz parçaları da var. Ama özellikle 1950'lerin sonundan işte 60'lardan itibaren biraz daha özgür caza yöneliyor. Zaten kendi yaptığı müziğe de freeform demeye başlıyor. 1961'de bir freeform başlıklı bir albüm de var. Ve birazdan çalacağımız iki şarkı da bu parçadan. Ama hemen şunu söylemek lazım. 1950'lerin sonunda tabii Amerika'da da benzer arayışlar başlıyor. Özellikle de Ornette Coleman öncülüğünde ama Joe Harriet aslında hiç o swingli, blueslu tarzdan vazgeçmiyor. Yani tam bir kopuş değil onunkisi. Dolayısıyla bir anlamda hani free jazz'la bebop ve bu sadalar arasında bağını köprü olma bir anlamda misyon demeyelim ama tavrını devam ettiriyor.
0: Evet, bu dönemdeki albümleri de zaten o Freeform'un ipuçlarını veriyor. 61'deki albümün adı zaten Freeform, 63'te de Abstract yani soyut adında bir albüm çıkarıyor. 60'larda füzyon dönemine geçtiğini görüyoruz. Onu etkileyen müzisyenlerden biri ki işbirliği de yaptığı müzisyenlerden biri kemancı ve besteci John Mayer. John Mayer Kalküta doğumlu Hintli bir müzisyen. Onunla birlikte Hint müziğine olan ilgisi doğuyor. Hatta Double Quintet kuruyorlar birlikte ve iki albüm çıkarıyorlar. İlki 1966'da Indo Jazz Suite, ikincisi 67'de Indo Jazz Fusions adını taşıyor.
1: Evet, gene çok önemli gitarist Amancio Da Silva ile yaptığı albümleri de hemen söylemek lazım. Şimdi süremiz azaldığı için daha fazla bekletmeden sizleri hemen iki Joe Harriet şarkısını peş peşe çalalım.
0: İkisi de Freeform'dan. Öncelikle Impression gelecek huzurlarınıza. Sonrasında Calypso Sketches'i dinleyeceğiz.

0: Ahengi Hengame'yi dinlemektesiniz. Biraz önce Joe Harriet'ten iki şarkı getirdik huzurlarınıza. Son olarak duyduğunuz Calypso Sketches'di. Onun öncesinde Impression vardı. Freeform isimli 1961 tarihli albümünden seçtik bu şarkıları. Biraz önce Joe Harriet'i uzun uzun anlattık. Son yıllarına gelmiştik. Büyük sağlık sorunları yaşamaya başlamış. Maddi sıkıntılar da eklenmiş buna. Pek fazla kayıt ve albüm yapamamış. Erken yaşta 44 yaşında Ocak 1973'te kanserden kaybetmişiz Joe Harriet'i.
1: Evet, cazın ana akım sahnesinde olmamasının bir anlamda yükünü çekmiş diyebiliriz ama tabii çok önemli bir müzisyen. 1940'lardan 50'lerden itibaren çok önemli kayıtları var. Herkese Joe Harriet'i araştırmayı ve daha fazla kaydını dinlemeyi tavsiye ederiz. Evet, Jamaikalı müzisyenlerden onların yaptığı caz müziğinden örnekler çaldık iki hafta boyunca. Programımızın da sonlarına geliyoruz ama hala sizlere dinleteceğimiz dört parça var ve burada işte o mento tavrını özellikle ilk iki parçada çok hissedeceksiniz. O iki parçada
0: Rico Rodriguez'e ait. Öncelikle Air Horn Shuffle'ı dinleyeceğiz. Sonrasında Fire Escape şarkısına kulak vereceğiz. Sonra Count Ossie ve grubu The Varecas gelecek. Swing for Joy.
1: Evet, aslında Count Ossie'nin bazı albümleri son zamanlarda yeniden basıldı ve çok önemli albümler de var. Bu arada Count demişken onu da söyleyelim. Bazı müzisyenler demiştik geçen haftada kendilerine işte Lord Duke gibi ön isimler veriyorlardı. İşte Lord Fly'de olduğu gibi. Bunun amacı da aslında tabii bu Lord Duke, Count doğrudan doğruya İngiliz asillik sömürgeciliğine ve onların asalet rütbelerine göndermede bulunuyor. Bu böylelikle hani o sömürge asil gruplarıyla, asaletiyle de bir anlamda dalga geçmiş oluyorlar.
0: Onların Swing for Joy parçasından sonra Cecil Lloyd gelecek son olarak programımızda. Calypso Jazz Iron Bar Aka Jamaica Farewell, Jamaika'ya veda şarkısıyla veda edeceğiz size.
1: Evet, çok anlamlı oldu. İlk programı da Cecil Lloyd'la kapatmıştık, piyanist. Umarım sevdiğiniz bu müzikleri. Haftaya yeniden bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve jazz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir? 1-1-2

Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, merhaba. Ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programı başlıyor. Bu gece yine yepyeni parçalar dinleyeceğiz. İlk parçamız Türk cazının çok önemli iki ismi. Kamil Erdem ve Sibel Köse'nin 3 Ağustos'ta yayınladıkları Özgün başlıklı albümden gelecek. Albümde Sibel Köse vokallerde, Kamil Erdem gitarda, Mark Albenlotz flütte ve Peter Somos vurma çalgılarda yer almış. Albümden dinleyeceğimiz parça Halimi Sorma.

Sırada yaşamını New York'ta sürdüren Filistinli kanun sanatçısı Firas Zreik var. 31 Temmuz'da Tarabesk başlıklı albümünü yayınlamıştı. Biz de bu albümden daha önce iki parça dinlemiştik. Albümün kapanış parçasını dinleyeceğiz bu gece. Longa.

Bu kez çok uzaklara, Avustralya'ya uzanıyoruz. Genç alto saksafoncu Joshua Moshe'nin Art Don't Lie başlıklı 17 Temmuz tarihli albümden dinleyeceğiz. Yine albümün kapanış parçası Have No Fear.

Sırada Ud sanatçısı, besteci Haytham Safyan'ın dörtlüsüyle kaydettiği ve 7 Temmuz'da yayınladığı Aşkara başlıklı albümden bir parça var. Andalusian Vibes.

Sırada 26 Haziran'da yayınlanmış Who's Around başlıklı albümünden bir parçayla Dalmasya var. Dinleyeceğimiz parçanın başlığı Paco.

Arka arkaya Lübnan'dan iki şarkıcı dinleyeceğiz. İlk olarak Lena Shamamyan, 6 Ağustos tarihinde yayınladığı kısa albümü Zat al-Majd'dan Mauteni başlıklı parçasıyla mikrofonda olacak.

Yine Beyrut'tan, Lübnan'dan bir şarkıcı Rimak Sheish 7 Ağustos'ta bir tekli yayınladı. Başlığı The Day Before Yesterday.

Orta Doğu'dan İtalya'ya geçeceğiz. Sırada Ornella Vanoni'nin ünlendirdiği bir Gino Paoli bestesi var. 18 Temmuz tarihli teklilerinde piyanist Salvatore Bonafede ve vokalist Gaetano Riccobono'dan dinleyeceğiz. Senza Fine.

Yine İtalya'dayız. 24 Haziran tarihli bir albümden Libera Orchestra del Jazz Italiano'dan dinleyeceğiz. Albüm grupla aynı adı taşıyor. Parçamız Luna Mare.

İtalya'dan son konuğumuz gitarcı Fabrizio Prando. 25 Temmuz tarihli teklisinde dinleyeceğiz. Desert Enigma.

Programımızın kapanış parçası Fransız tuba sanatçısı Thomas Lelö'den gelecek bir Akdeniz rüzgarına adanmış parça Dreamland Sirocco.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

iyi akşamlar. Apaçık adı Ayın Karanlık Yüzü'nde bu akşam Heather Nova dinliyoruz. Sidenar'da ilk parçalar London Rain, Blood of Me ve Heart and Shoulder. I'm alive, I'm a mess.

Heather Nova 1967 Bermuda doğumlu müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, gitarist. Macera Perez Kanadalı bir anne ile Bermudalı bir babanın kızı olarak tüm çocukluğunu Atlantik ve Karayipler'de bir teknede geçirmiş. Üç kardeşin aldıkları tüm eğitim teknede anne babasının vasıtasıyla olur. Ancak ergenlik yıllarında formal eğitim almak için Amerika'ya taşınırlar. Ve sonuçta Rhode Island School of Design gibi bir okulun sinema branşından mezun olur. Kız kardeşi Susanna televizyon sunucusu ve moda mankeni, erkek kardeşi Mishka ise reggae şarkıcısıdır. İki parçadan sonra devam ediyoruz. What a Feeling ve Valley of Sound.

Heather teknede geçirdiği yıllarda vakit geçirmek için gitar çalmayı öğrenir. Ve mezun olunca müzik kariyeri yapmak üzere New York'a taşınır. Biriktirdiği bestelerle yaptığı demolar kimsenin ilgisini çekmez. Bir süre sonra Bermudalı olarak vatandaşı olduğu İngiltere'ye taşınır. Londra'da Bermuda Turizm Ofisi'nde çalışırken akşamları publarda şarkı söyler. Heather'ın kaderini değiştiren Steven Abbott'ın onu bir pubda dinlemesi ve menajerliğini üstlenmesi olur. Sıradaki parçalar I'm the Girl ve Winter Blue.

Ayın Karalık'ta bu akşam Heather Nova dinliyoruz. 1993 yılında çıkan ilk albümü Glows Taz ile Heather Alison Firth olan adını Heather Nova olarak değiştirir. 1994 albümü Youth ve peşinden dinlemekte olduğumuz 1998 tarihli Siren ile peş peşe 3 adet mükemmel albümü birkaç yıl arayı çıkarır. Heather Nova, indie rock'ın folk rock'a yakın damarından bir sound ile kendi bestelerini seslendirdiği bu 3 albümle bir anda star konumuna yükselir. İlginç hayatı ve güzelliğiyle medyanın da ilgisini üzerine toplar. Sony Records ile imzaladığı anlaşmadan sonra bir anda onun parçaları diziler ve filmlerde kullanılır. Kendisi zaten sinema eğitimi gördüğü için film müziğinin nasıl yapıldığını ve tekniğini gayet iyi bilir. Ve kendini bir anda iki kariyerini birleştirmiş olarak bulur. Sıradan 3 parça daha geliyor. Widescreen, Avalanche ve Make You Mine.

2001 albümü South ve 2003 albümü Stone'dan itibaren parçaların çoğu filmlerde kullanılabilsin diye yapılmış hissi verir. Sonuncusu 2025 tarihli Breathe and Air olmak üzere toplam 12 stüdyo albümü, 2006 yılında çıkan The Sorrow Joy adlı şiir albümü, 4 live albüm ve 6 EP'den oluşan diskografisi bir solo sanatçı için oldukça etkileyici. Yine de Heather Nova'nın Lady albümü 1998 tarihli Siren olarak kabul edilir. Folk gitarının yanında elektronik beatler, Heather'ın kendine has ve samimi vokali, yaylıklar ve klavyeyle zenginleşmiş katmanlı sound çok beğenildi. Sözler ise Heather'ın şiiri olan yatkınlığı ve duyarlılığını yansıtıyor. Emmylou Harris, Liz Fair, Paula Cole gibi benzetmeler aslında Heather'a haksızlık. Oldukça kendine has ve orijinal bir albüm bu. Son parçalar geliyor, Ruby Red ve Not Only Human.

akşam Heather Nova dinledik. Birazdan Mustafa Aykın Ayrıntılı Caz Portreni'ne başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: You know this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
4: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimde 212. portremiz tromboncu Steve Swell ile

programının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans karasal yayına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Steve Swell, bir tromboncu. 6 Aralık 1954 Newark, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'dan sunacağım 4. örnek. Biraz geriye gitmiş olacağız ama kayıtları canlı olarak Bob Schwab, Roster, New York'ta 29 Ekim 2004'te gerçekleşen albüm The Diplomats, We're Not Obstinate Islands olacak. Albümde yer alan müzisyenler alto saksafonda Rob Brown, davullarda Harris Eisenstadt, trombonda da portremiz Steve Swell. Besteler her üç müzisyene de ait, yani Harris Eisenstadt, Rob Brown, Steve Swell'e ait. Hemen Down to the Roots başlıklı yaklaşık 11,5 dakikalık parçayla bugünkü dinletilerimize başlayalım.

Üçüncü parçamız The Unsure of Our Times başlıklı. 9 dakikalık parçanın dinletisine geçmeden önce size ben bir kritik takdim etmek istiyorum. Albüm hakkında Wikipedia'da yazılana bir önce bakalım. Şöyle diyor Wikipedia: "We're not obstinate islands. Saksafoncu Rob Brown, tromboncu Steve Swell ve davulcu Harris Eijenstad'dan oluşan bir kolektif üçlü olan The Diplomats'ın bir albümüdür. 2004 yılında New York Roster'da canlı olarak kaydedildi ve Portekiz'de Clean Feet etiketiyle yayınlandı. Swell daha önce Brown'un Radiant Pools albümünde de yer almıştı." dedikten sonra All About Jazz için yazdığı yazıda Jeff Stockton şöyle diyor: "5 parça ne çok ne de uzun ne de uçuk ve müzisyenler açıkça birbirlerini dinliyorlar ve birbirlerinin ipuçlarından yararlanıyorlar. Olsalar da hiçbir müzisyen spot ışığının hak ettiğinden fazlasını ele geçirmiyor. The Diplomats gereksiz süslemelerden kaçınarak özlü bir şekilde iddialarını ortaya koyuyor." Daha sonra bir de 13 Eylül 2006'da yazılan bir yazıya bir bakalım. Bu da gene All About Jazz'de, bu sefer İtalyan ekibi tarafından klavyeye alınmış bir yazı. Portekizce diskografiye sahip Clean Feet firması 2001 yılında Lizbon'da kurulmuş olan ve tanınmış caz ve doğaçlama müzik plak şirketidir ve de bu albüm ile Free Jazz'in canlılığını ücretsiz olarak tahlil etmeye devam ediyor ve normal dil bilgisi kurallarını farklılaştırarak özgürce tanımlanacak bir müzik sentezleyerek içsel olarak gelişmeleri devam ediyor. Tromboncu Steve Swell formülün pratiğini yaptı dedikten sonra şimdi dinletimize geçelim. The Unsure of Our Times, yaklaşık 9 dakikalık bir parça.

Evet, dördüncü parçaya geldik. Dördüncü parçamız The Ensuroir Answers bu sefer. Hatırlayacağınız gibi bir önceki parça The Ensuroir Times'dı. Bu da The Ensuroir Answers. Bu da yaklaşık 10 dakikalık bir parça.

Albümün 5. ve son parçası Void in Great Days'e geçmeden önce, ki bu yaklaşık 10,5 dakikalık bir parça olacak, size son bir kritik daha takdim etmek istiyorum. Bu kritik Bandcamp.com'dan alıntıdır. Like new fire burning us down to the roots, past the roots. Yani yeni bir ateş gibi bizi köklerimize, köklerin ötesine kadar yakıyor. Bunlar bu albüme ilham veren Gerald Schwartz'ın şiirinin ilk iki dizesi. Ve gerçekten de ateş müziği tıpkı günümüz sahnesindeki özgür caz, yani free jazz ve onun mirasçıları için basının kullandığı gibi. Üç diplomat, yani Rob Brown, Steve Swell ve Harris Heisenstadt gerçekten de köklerine kadar yanmış durumdalar ve bu da yeni bir şeyin gerçek takipçileri oldukları anlamına geliyor. Bir alto saksafon, bir trombon ve bir davul seti. İşte kemiklerine indirgenmiş bir kombinasyon. Ateşli faaliyetlerini gerçekleştirmek için daha fazla ihtiyaçları yok. We're Not Obstinate Islands'ı dinlerken daha fazla renk ve tınıların işleri orantısız ve hatta Albert Ayler tarzında patlayıcı hale getireceğini göreceksiniz. Ve bu üçlünün amacı bu değil. Alevlerin parıldamasını ve oluşmasını sağlayan yavaş başlangıç akorlarını tercih ediyorlar. Hem Brown hem de Swell fikirlerini ifade etmek ve geliştirmek için zamana ihtiyaç duyuyorlar. Ve bu CD'de acele yok. Bu yoğun bir müzik ama flashlar ve patlamalar yok. Yıkmak değil, aydınlatmak istiyorlar. Sonunda belki sadece yıkıntılar kalacak ama asıl amaç bu değil. Asıl önemli olan ateşin tüketme süreci. Heisenstadt'ın bagetlerle yaptığı şey baştan sona tıkırtılar ve patlamalarla dolu akıcı bir mühendislik ve emin olun çok ateşli diyor bu notlar. Şimdi biraz önce anonsunu yaptığım parçaya dönüyorum ve de Void in Great Days yaklaşık 10,5 dakikalık parçayla bugünkü dinletilerimizi sonlandırmış olacağız.

0: Evet, Boyd'un Great Days başlıklı 10,5 dakikalık parçayla bugünkü dinletilerimizi sonlandırdık. Bugün ben size kayıtları canlı olarak Bob Shop Roster New York'ta 29 Ekim 2004'te gerçekleşen albüm The Diplomats, We're Not Obstinate Islands albümünü takdim etmeye çalıştım. Alto saksafonda Rob Brown, davullarda Harris Eisenstadt, trombonda da Portrimi Steve Swell yer almaktaydı. Albüm notlarını her zamanki gibi Clean records.bandcamp.com'dan veya wikipedia.org'dan, discogs.com'dan veya jazzmessengers.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. Portremiz'in 5. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış ve umut yaşam mücadelesi dolu. Virüsten, doğal afetlerden olarak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programı desteklemekte olan sayın destekçime ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Herkese merhabalar. Eldeser programına hoş geldiniz. Bu akşam sunucunuz olarak ben Kerem Eldes. Bu akşam sizinle çok fazla solo projesini dinleme fırsatım olmayan bir sanatçıyla, bir gitaristle şey yapmak istiyorum. Beraber böyle dinlemek istiyorum sizinle. Asıl hani ya çaldığı ünlü grupları biliyorsunuzdur. Red Hot Chili Peppers'ın ünlü gitaristi John Frusciante. Gerçekten çok yetenekli, yani gitar çalımının yeteneğine konuşmaya bile gerek yok ama onun dışında da müziğe yaklaşımı, gitaristliğinin de ötesinde müzisyenliği, karakteri ve her şeyi de çok beğendiğim bir insan gerçekten. Kendi solo projeleri de var aslında. Biraz daha az insanın ilgisini çekiyor olsa da Red Hot Chili Peppers'a kıyasla. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Sizle beraber bu akşam Empyrean adlı albümünü dinlemek istiyorum. 2009 yılında çıkardı. Bir sürü sevdiğim parça barındırıyor bu albüm ve çoğu arkadaşım da bu albüme en sevdikleri albüm derler. O zaman beraber bu albümü dinleyip John Frusciante'yi biraz daha yakından tanıyalım. Umarım dinlerken eğlenirsiniz ve müzikle kalın.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
2: I don't care if we fill the jails. Arrest anyone, any rank.
3: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
4: We will make them see their injustice and it will hurt. As all fighting hurts.
5: Apaçık Radyo. ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
6: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.

home.